bir nesnedir ki intikam gerektirir. Nefret öyle bir şeydir ki size bir şey yapmayana bile bir kötülük etmek ister. İsterseniz eğer nefretiniz varsa o kişiye. Davranışları size batar. Şeytan sizi onun aleyhinde devamlı kışkırtır. Sevgili kardeşlerim, şu anda içinizden hiçbiriniz etrafında birkaç tane şeytan olmayan birileri değilsiniz. Dünyada ne kadar insan yaşıyorsa her birinin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka faaliyettedir. Şeytanların insanlardan istediği tek bir şey vardır. Bütün insanların huzursuz ve mutsuz olmaları, istedikleri bir başka şey de mutlaka insanların da kendileriyle beraber cehenneme gitmesi. Biliyorsunuz ki onların hepsi cehenneme girecekler. Sevgili kardeşlerim, bir insanı mutlu etmek ne kadar huzur verir insana, değil mi? Bir iyilik yaptınız. Ve o insan sizin o güzel davranışınızla bir mutluluk yaşadı. Hoşuna gitti davranışınız. Huzur içinde oldu. Sizden gelen bir güzelliğe onu mutlu etmesi itibariyle pozitif olarak bir değerlendirmeyle baktı. Bu kişinin içinden size genel anlamda kötülük yapmak gelmez. Sizden bir iyilik gördüyse, normal bir insansa, o da size bir iyilik etmek isteyecektir. Fakat insanların arasında cinlerin tesir sahası içine girmiş olanlar var. Onlar, cinler biliyorsunuz, şeytanlarla aynı dünyanın insanlarıdır. Aynı dünyanın mahluklarıdır. Yani enerjiden yaratılmışlardır. İnsansa biliyorsunuz Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı yaratmış sevgi için. Ne diyordu Yunus? Biz gelmedik dava için diyordu Yunus. Biz geldik sevgi için. Sevmek için geldik diyor. Biz sevelim ki onlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Etrafımızdaki insanlar tarafından sevilmeye hak kazanalım. Ah benim sevgili kardeşlerim, neden mutsuzsunuz biliyor musunuz? Çünkü sevmiyorsunuz. Sevmiyorsanız sevilmezsiniz. Bu sözlerim aranızda mutsuz olanlar için. Biliyorum ki büyük kısmınız sevgiyi öğrendiniz. Aranızda düşmanlarını bile, kendilerine düşman olanları bile sevenler gittikçe çoğalıyor. İşte Allah'ın çiçek bahçesi her geçen gün güllerle donatılıyor. Sevgili kardeşlerim, eğer insanları sevenlerden oluşan bir toplumsanız, bu toplum bir gül bahçesidir. Güzel kokular yayarlar. Davranışları başkalarını mutlak surette mutlu etmeye yöneliktir. Herkes için, onların mutluluğu için vardırlar.
Kimseye bir kötülük yapmak hiçbir zaman onlar tarafından gerçekleştirilmez. İntikam diye bir şey onlar için geçerli değildir. Oysa ki Allah Teala kısası koymuş ama affetmeyi de koymuş. İkinci alternatif. Bir adım daha öteye geçin. Kötülüğe karşı iyilikle mukabeleyi de koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Ahsen davranış odur ki size kötülük yapana bir güzel davranışla ona bir iyilik yaparak cevap vermeniz. Bazı insanlar vardır sevgili kardeşlerim. Bağırırlar, çağırırlar, öfkelenirler. Ve sonra kapıları da kapatırlar. Yani öfkeleri gün geçtikçe azalmaz, belki de artar. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine hükmedebilir. Afetlerinizin azması başkalarına zarar verecek hüviyete sizleri sokması bu açıdan geçerlidir ve hüküm fermadır. Ama sevgili kardeşlerim, ya madalyonun diğer tarafı sevmek? Sevmek bir mutluluk kalesidir. Seven kişi derece derece herkesi sever ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dereceler farkı vardır, sevgi dereceleri. Ama severler, en azından bu insanlar sevmenin o muhteşem huzurunu yaşayanlardır. Bu huzuru en çok yaşayanlar kendilerinden nefret edenleri de sevebilenlerdir. Ve nefret eden, onların aleyhinde bulunan insanların incir çekirdeğini doldurmayacak sebeplerle saldırılarına hep Allah'a dua ederek cevap verirler. Ya Rabbi, sen onları bağışla. Onlar bilmiyorlar. Bilselerdi sana sorarlardı. Onları affet diye dua ederler. Sevgili kardeşlerim, neden nefret? Neden düşmanlık? Neden intikam? Bunların hepsi şeytanın ayrı ayrı tuzaklarıdır. Ve insanlarda nefs tezkiyesi ve tasfiyesi oluşmadıkça kalplere hep öfke, kin, nefret gibi afetlerle dolu kalacaktır. Ve bunun tabii neticesi nedir? Bunun tabii sonucu o kişinin mutsuz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, bir Allah ile beraberlik var, bir de şeytanla beraberlik var. Allah ile beraber olmak, bir pencereden olaya bakmayı, şeytanla beraber olmak, başka bir pencereden olaya ve bütün olaylara bakmayı ifade eder. Allah bütün olayların pozitif tarafını gösterir ve sizi daima en güzel davranışa iter.
Şeytan da olayları hep negatif cepheden gösterip sizi başkalarına, kötülüğe, onlardan intikam almaya sevk eder. Şeytan bilir ki bir insan başka birisine kötülük ettiği zaman kötülük gören kişinin nefsindeki afetler harekete geçer ve intikam almak ister. İntikamını alırsa bir kötülük eden, birinci kötülüğü eden taraf, yani karşı taraf yeniden bir saldırıya geçecektir. Ve o saldırıya da saldırıya uğrayan kişi cevap vereceği cihette olaylar zincirinin başlaması ve tesir sahasını yıllarca devam ettirmesi söz konusu olabilir. Düşmanlar vardır artık ortada. Birbirini sevmeyen, nefret eden, daha kötüsü birbirlerine zarar vermeye çalışan insanlar. Bir de tersini düşünelim. Birisine iyilik ediyor kişi, ondan da iyilik görüyor. Bunun anlamı ne? İki taraf birbirini seviyorlar. Karşı taraftan gelen o güzel davranışlardan mutluluk duyuyorlar. Ve bu duydukları mutluluk, onların da kendilerine bu güzel davranışta bulunana en güzel bir davranışla cevap vermesini teşvik ediyor. Sonuç mu? Hep güzel. A, B'ye en güzel davranışlarla davranıyor. B de A'ya bunun karşılığı olarak gene en güzel davranışlarda bulunuyor. Tabii ikinci defa gelen güzel davranış A'yı yeniden bir güzel davranışa itiyor. Ve böylece bu insanlar iki tarafta birbirlerini mutlu eden güzellikleri ard arda bir ömür boyu sergiliyorlar. Bu nedir sevgili kardeşlerim? Bu toplumun mutluluğudur. Eğer toplumun bütün fertleri birbirlerine karşı bu tarz davranışlarda bulunsalar, bu iki tarafı da mutlu edecek bir vesiledir. Bunlar artık literatürden tamamen çıkmış şeyler. Atlarından bile bahsedilmez. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine baktığınız zaman toplumun seviyesini hemen yakalarsınız. O toplum acaba şeytanın emrinde mi, Allah'ın emrinde mi? Fertler dilerlerse Allah'ın emrinde olurlar. Dilerlerse şeytanın emrinde olurlar. Bu onların seçimidir. Kim başkalarından kötülük gördüğünü söylüyorsa ona sorun. Hay Allah razı olsun deyin. Başkaları size demek ki kötülük ediyor ha. Çok güzel. Peki sen onlara nasıl davranıyorsun? El cevap. Onlar bana kötülük edince nasıl davranacağım? Ben de onlara kötü davranıyorum tabii. Hayır, tabii değil. Ne zaman sen sana kötü davranan bir insana iyi davranabilirsen, onun yaptığı kötülüğe karşı ona hiçbir kötülük yapmamayı başarırsan, o ne yaparsa yapsın, sen bunu başarırsan, o zaman o haksız yere sana kötü şeyler söyleyen kişi bundan vicdan azabı duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, olayların iç tarafı insanlar tarafından bilinmez. Olaylar görünür. Olaylarda sebep ve netice ilişkileri olayın tahakkukunun en önemli etkenleridir. Acaba kişinin bir başkasına bir tokat atmasına ne sebebiyet vermiştir? Her karşı taraf
o tokatı hak edecek bir şey yaptıysa, bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Birisi karşı tarafa bir kötülük yapmıştır. İkinci taraf da o kötülüğü ona ödetmiştir. Yani ondan intikam almıştır. Allah-u Teala'nın Kur'an'da buna cevaz var. Yani kişinin kendisine yapılan kötülüğün aynını yapma hakkı, buna kasas diyor Kur'an-ı Kerim. Ne olur? Taraflardan A, B'ye kötülük yapmıştır. A, derecat kaybetmiştir. B de onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Aynı kötülüğü bu sefer B, A'ya yaparsa, B derecat kaybeder, A da aynı miktarda derecatı kazanır. Ne oldu? Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da A kadar kazandı, birinci taraf A kadar kaybetti, sonra A kadar kazandı. İkinci taraf A kadar kazandı, sonra A kadar kaybetti. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. İki taraf da birbirine kötülük etmiş durumda. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden kötülük? Neden şeytanın oyunlarına geliyoruz? Bütün meselelerin aslına inildiğinde, detaylar araştırıldığında hakikat her veya geç meydana çıkacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, iftiraların, zanların bir hükmünün olmadığı doğru bir dünya hayatı yaşanabilir. Ama insanlık tarihi boyunca şeytanlar hep var olacaktır. Ve insanların bütün güzel davranışları şeytan tarafından hep negatif istikamette değerlendirilmesi için bir fırsat teşkil edecektir.

Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Siz bir başkasını mutlu etmek için, o başkasının o sırada kalbinden geçen bir şeyi Allah Teala size söylemişse, siz ona onu vererek onu mutlu edebilirsiniz. İnsan hayatı Allah Teala'nın dizaynında en üst seviyede her an başkalarını mutlu etmekten geçer. Her an bir insan düşünmeli etrafında kimler var? Acaba ben ne yaparım da onları mutlu edebilirim? Sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce sevginin sahipleri içindir. Ama nefret ortamında boğazına kadar bu nefretin içine dalmış bir insan içinse sadece kendisine yapılan kötü davranışlara kötülükle mukabele etmek yeter. O başlangıç noktasının kendisinde olduğunu hiçbir zaman düşünmeyecektir. Kendisine kötülük yapılmıştır. O da ona kötülük edecektir. İlk adım kimden geliyor? Sevgili kardeşlerim, insanlar bunu pek aramazlar. Son olay onlar için geçerlidir. Birisi kendisine bir kötülük yapmıştır. Ama ya onlara ver o karşısındakine bilerek veya bilmeyerek bir kötülükte bulunduysa, aslında karşısındaki o olayın intikamını alıyor. Yani Allah'ın kendisine verdiği kısas hakkını kullanıyor. Ama bu ilk defa kötülüğü yapan kişi için yeni bir hamle istikametinde bir yeni imkandır. Yeniden bir kötülük yapacaktır. Karşı tarafta oradan gördüğü kötülüğün karşılığında yeniden yanlış bir davranışı gerçekleştirmek isteyecektir. Böylece kin, nefret ve intikamlar dizisi bir ömür boyu iki taraf arasında devam edecektir. Oysa ki taraflardan biri bunu durdurabilse, kendisine yapılan bir kötü davranışa kötü bir davranışla cevap vermese, o zaman bu istikametteki negatif davranış biçimi genel olarak biter. Ama bazı insanlar vardır. Onlar şeytanın tesirinde bir ömür boyu düşmanca davranırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları suçlamak yerine hacet namazını kılıp Allah'tan sormak daha doğru bir çözüm değil mi? Ne kazanırlar ki başkalarını suçlayarak? İnsan tabiatında korkunç bir taraf var. Kendi hatalarını gizleyip başkalarını hatalı göstermek. Allah'ın dostları içinse sadece Allah'ın emrettiği istikamette davranış biçimleri söz konusudur. Onlar hep Allah'ın emrettiğini yaptıkları için mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala
kötülüğü emretmez. Allah Teala kimseye haksızlık yapılmasını emretmez. Haksız bir davranış, kötü bir davranıştır. İnsanların Allah'ın penceresinden görünüşü bir muhteşem denge unsurunun oluşması için birer sebeptir. Kim kötülük yaparsa onun karşılığında ona bir kötülük isabet eder. Kendisinin kötülük yaptığı kişi ona karşılık vermemiş. O yaptığında kalmış. Görünüyorsa da başka bir taraftan mutlaka o kişiye bir tesir vücuda gelir. Tüm insanlar bir arada yaşarlar ve her an birileriyle karşı karşıyasınızdır. Yani berabersinizdir. Her an bir iyilik veya kötülük yapmak ihtimali söz konusudur insanların birbirine ve de ilahi denge insanlar üzerinde tecelli eder. Kötülük yapan, kötülük yaptığından olmasa bile başka birinden kötülük bulur. İyilik yapan ise iyilik bulur. Öyleyse iyilik yapan kişi o yaptığı iyilik sebebiyle mutludur. Karşı taraftan ya da başka bir taraftan iyi bir davranışla karşılandığı zaman, iyi bir davranışa muhatap olduğu zaman gene mutluluk duyar. Kötü davranan kişi başkasına yaptığı bu kötülük sebebiyle bir vicdan azabı mutlaka duyacaktır. Bu onun huzursuzluğuna sebebiyet verir. Ve neticede kötülük yaptığı kişinin yaşadığı huzursuzluktan daha çok huzursuzluğu kötülük yapan kişi yaşar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu güzellikler içinde mutlu olmayan insanlar Allah'ı anlamamış olanlardır. Allah'ın ne emrettiğini bilmeyenlerdir. Hayatlarına geçirmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese karşı en güzel davranışı emreder. Kimsenin kalbini kırmamanızı emreder. Allah için olmanızı, Allah için yaşamanızı emreder. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Eğer Allah'ın kalbinize verdiklerini gerçekleştirirseniz, o zaman mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor Allah-u Teala. Bu çalışmak pozitif istikamette, yani başkalarını mutlu edecek istikamette çalışmaktır. Allah'ın emrettiği şey budur. Sadece o işlemler insana derecat kazandırır. Bir insanın cennete girebilmesi, kıyametten sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi,
Ancak ölümden sonraki cennet hayatını yaşayabilmesi ancak o kişinin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağımlıdır. Başka bir alternatif yok. Öyleyse bütün insanlar için kazandığı dereceler önemli. Derece kazanmaksa başkalarının size yaptığı kötülüklerle mümkündür. Bir, iki, sizin başkalarına yaptığınız iyiliklerle mümkündür. Sadece Allah'ın emrettiği güzel davranışlar derece kazandırır. Bir de size kötü davranıldığı zaman, haksızlık yapıldığı zaman o haksızlık yapan kişinin kaybettiği dereceleri siz kazanırsınız. Adalet terazisi hiç şaşmaz. Allah'ın kanunları her saniye, her an geçerlidir. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki mutlu olmak var. Mutlu olmak mümkün ve de size bağlı. İsterseniz mutlu olabilirsiniz. Nasıl? Başkalarını mutlu ederek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. İsterseniz, istemezsiniz ya, mutsuz olabilirsiniz. Başkalarının istemediği şeyleri onlara yaparak, başkalarının istediklerini de ona vermeyerek. Sevgili kardeşlerim, herkes sizden güzel davranışlar bekler. O güzel davranışları sergileyebilirseniz, siz her güzel davranışın arkasından derece kazanırsınız, yetmez. Aynı anda mutluluk da kazanırsınız. Ama eğer başkalarına onlar size kötü davranıyorlar diye siz de kötü davranırsanız, bu yarı yarıya mutsuzluğu da yaşamanızı ifade eder. Öyle insanlar vardır ki herkese karşı çok kötü davranırlar. Herkesten de kötü muamele görürler. Onlar hem kötü davranışlarda bulundukları zaman duydukları vicdan azabı sebebiyle huzursuzdurlar. Hem de başkaları intikam alarak onlara kötü davrandığı zaman onun acısıyla kalpleri yanar. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden yanlış yolu tercih edelim? Neden başkalarına kötülük edelim? Başkalarını sevelim ki onlar tarafından sevilelim. Başkalarına güzel davranalım ki iç dünyamızda huzuru yaşayalım. Başkalarına güzel davranalım ki onlardan da bize güzel davranışlar geri dönsün. O bana güzel davransın, ben o zaman ona güzel davranırım. Yanlış bir duygu bu. Sakın böyle düşünmeyin sevgili kardeşlerim. Siz sevgi duyacaksınız. İlk güzel davranış sizden gelecek. Karşınızdaki kişi size karşı güzel davranır ya da davranmaz. Bu onun sahasıdır. Onun sahasında top oynamayın. Kendi sahanızda her an herkese en güzel davranışları sergilemek için bir karara varın ve bunu mutlaka uygulayın. Mutlu olduğunuzu göreceksiniz. Bu sözlerimi sakın unutmayın. Güzel davranan mutluluğu yaşar, kötü davranan da mutsuzluğu yaşar. Güzel davranan başkalarından güzel davranışlar geriye döndüğü için bir defa daha mutlu olur. Kötü davranan kendisine o kötülüğü yaptığı için mutsuzdur. Ayrıca diğer taraftan, karşı taraftan kendisine yeni bir kötü davranış geleceği için bir defa daha mutsuz olacaktır, sıkıntıya düşecektir, huzursuz olacaktır. Öyleyse neden sevgili kardeşlerim? Neden düşmanlık? Neden huzursuzluk? Neden kin? Neden acı duymak?
Hep davranışlarınız başkalarına karşı davranılan en güzel davranışlar olsun ve hep mutluluğu yaşayın. El-Fatiha ve as-salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim,

Biliyorsunuz ki mutluluk adı verilen müessese iki kanattan oluşur. Birinci kanatta, birinci cenahta dünya mutluluğu var. Bu dünyada hayattayken yaşayacağınız mutluluk. İkinci cenahta da cennet mutluluğu var. Bu iki mutluluktan bir tanesini sizlere anlatmak istiyoruz inşallah. Bu dünya mutluluğu. Hep mutluluk ikiye ayrıldığı için bir dar zamanın içerisinde konuyu mütalaa ediyoruz. Oysa ki dünya mutluluğu ve cennet mutluluğu birbirinden ayrı iki metredir. İkisinde de Allah'ın yolunda ilerledikçe mutluluğun boyutları artar. Öyleyse konumuza hadi bugün mutsuzluktan girelim. Laf aramızda biz mutluyuz öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın yolundaysak, Allah Teala şuramıza, kalbimize huzur dolduruyorsa, kendimizi Allah yolunda mutlu hissediyorsak, insanların davranışları üzerimizde bir tesir icra etmiyorsa, Allah'ın verdiği o içimize yerleştirdiği huzur müessesesi devamlı bir mutluluk işaretini taşır. İşte bu mutluluk var ya, devamlı bir huzur müessesesi, o bedava kazanılmaz. Biliyor musunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın katında her şeyin bir bedeli var. Her fatura mutlaka ödenir. Öyleyse neyin karşılığında ne aldığınızı, ne alacağınızı bilmelisiniz. 28 basamaklık bir skala üzerinde dünya saadetinin standartları nelerdir? Neden insanlar mutsuz? Mutsuzluğun temelinde Allah'ı tanımamak var sevgili kardeşlerim. Allah'tan haberdar olmamak, Allah'ın mutluluğunu bu sebeple yaşayamamak. İnsanların ölçüleri Allah'a göre değil, hep kendilerine göre. İnsan var, fakir. Zanneder ki, eğer bir gün zengin olursam mutlaka mutlu olacağım. Var kuvvetiyle zengin olmaya çalışır. Ne olur peki sonuç? Diyelim ki bu kişi başardı, zengin oldu. Mutlu olacak mı? Hüzünle mutlu olamadığını görecek. Hep mutluluğu ufuk ufuk arayacak. Ama Allah'a dönmedikçe mutluluğu, dünya mutluluğunu asla yaşayamayacak. Hiç kimse şu dünya üzerinde Allah'a yönelmemiş olan ama mutlu olan bir insan gösteremez. Böyle bir şey eşyanın tabiatına ters düşer. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ne demek istiyoruz acaba? Mutluluk burnunuzun dibinde. Çoğunuz onu gördünüz ve yakaladınız. Mutluluğu. Mutlusunuz. Ama tasavvufun içinde bile olsa gene mutsuz olan insanlar var aramızda. Sırf Allah'ın söylediklerine lazım gelen dikkati göstermedikleri için. Allah'ı

kendilerinden önde tutmadıkları için kendilerini daha önemli saydıkları için. Öyleyse önde olması lazım gelen hep Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah için ne kadar çok şeyinizi verebilirseniz sadece o kadar mutlu olursunuz. 24 saatlik bir zaman devresi bir günü ifade eder. Biz istesek de istemesek de günler hep geçer. Hayatımızdan bir gün devamlı olarak eksilir. Herkesin belli bir süresi var. O süreye kadar yaşayacaksınız. Her geçen günde eğer Allah için gerekli olan şeyleri yapmazsanız o gün mutlu olamazsınız. Ve bu boşuna harcanmış olan hayatınızdan eksilen bir zavallı gündür. Boynu bükük bir gün sizinle beraber olmak istemiş ama sizinle beraber olamamıştır. Gün sizin üzerinizde gerekli tesir oluşmamıştır o gün. Allah için yapılması lazım gelen güzel şeyleri yapmamışsınızdır ve mutsuz olmuşsunuzdur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde dünya mutluluğu nerede başlar? Tam yolun yarısında başlar. 14. basamaktan itibaren mutluluk merdivenine, dünya mutluluğu merdivenine ulaşırsınız. Dünya mutluluğu 14. basamaktan başlar. Öyleyse hemen oraya gelelim. Birinci basamak olayları yaşıyorsunuz. İkinci basamak Allah-u Teala tarafından seçiliyorsunuz. İnsanların %90'dan fazlası seçilir. Siz de seçilenler arasındasınız. Ve üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için üçüncü basamaktasınız. Allah Teala derhal işitti, bildi ve gördü kalbinizdeki talebi. Dördüncü basamak rahim esmasıyla tecelli ediyor size. Mutlu musunuz? Hayır. Öteki insanlardan hiç farkınız yok. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bu bir güzellik. Ama mutlu musunuz? Sualinin cevabı hayır. Mutlu değilsiniz. Başka insanlardan dünya mutluluğu açısından bir farkınız yok. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insansınız. Peki sonra dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli beşinci basamakta Allah'ın gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet veriyor. Aynı zamanda görme hastanızı, basar isimli görme hastanızı üzerindeki gışavetten, üzerindeki perdeden kurtarıyor. Artık irşat makamına baktığınız zaman ona sadece bakmıyorsunuz. Onu irşat makamı olarak, hidayetçi olarak görüyorsunuz. Sonra beşinci basamak Allah-u Teala kulaklarınızdaki bir engel olan vakrayı alıyor. Ne engeli bu? İrşad makamının sözlerini kulağınız duyar ama vakra sebebiyle siz anlayamazsınız. Vakra anlamanıza engeldir. Bu anlamanın manası zihnin işitmesidir. Zihniniz işitmez. Kulağınız duyar. Vakıa sebebiyle zihniniz işitmez. Sadece vakıa sebebiyle mi? Hayır. Aynı zamanda Semi isimli işitme hastanız mühürlüdür.
mutluluğa mütalik olan şeyleri işitemezsiniz. İşte onu da kaldırır Allah Teala. İşitme hassanız, semi hassanız üzerindeki mühürü alır. Artık işitme hassanız mühürlü değildir. İşitebilirsiniz. Yani söylenilen şeylerin manasına artık varabilirsiniz. Yedinci basamakta ise Allah Teala kalbinizin mührünü açar. Kalbinizdeki küfür kelimesini dışarı alır mı burada? Hayır, almaz. Kalbinizdeki mührü açar, küfür kelimesini dışarı alır. Sevgili kardeşlerim, küfür kelimesi bütün insanların kalplerinde doğuştan itibaren mevcut olan bir alameti farikadır. Bir remzdir, bir işarettir. Kimin kalbi mühürlüyse o kişilerin adına kafirler diyor Allah Teala. Çünkü kalplerinde küfür yazıyor. Ve bundan sonra Allah Teala bu yedinci basamakta kalbinizin mührünü açtı. Bir, küfür kelimesini dışarı aldı. Artık kalbinizde küfür kelimesi yok. İki, kalbinizi açınca kalbinizdeki idraki önleyen ilahi kompütürü de, ekinleti de aldı. Bu da bir nevi mühür. Kalbinizin idrak hassası, fıkıh hassası mühürlü. Bu mühür sebebiyle kalbinizde bulunan ekinnet faaliyette kalbinize indirseniz bile Allah ile ilişkili konuları kalbinizde bunları kalben anlayabilecek olan bir olgunluğa ulaşamazsınız. Ve Allah Teala yedinci basamakta kalbinizdeki küfrü aldıktan sonra ekinneti de alıyor. Küfürle ekinnet zaten birlikteler. İkisi birden kalbinizi terk ediyorlar. Yerine ekinnetin yerine ihbat koyuyor Allah Teala. Küfrün yerine bir şey koymuyor. Çünkü kalbinize imanın yazılması 14. basamaktaki bir eylemdir. Ama kalbinizdeki küfür alındığı için İman kelimesi kalbinize yazılmadan mümin oldunuz. Burası dalaletten kurtulduğunuz yer. Burası küfürden kurtulduğunuz yer. Burası şeytana kul olmaktan kurtulduğunuz yer. Burası Allah'a teslim olma konusundaki ilk hamlenin sahibi olduğunuz yer. Yedinci basamak. Ve 8. basamakta Allah Teala kalbinize ulaşıyor. Kalbinizin mührünü Allah'a çeviriyor. 9. basamakta göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Allah'tan zikir yaptığınız zaman gelecek olan nurlar kalbinize ulaşabilsin diye. Bu noktada zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinizde iman kelimesi olmadığı için fazıllar kalbiniz tarafından çekilemez. Manyetik alanın oluşması mümkün olmadığı için, bir çekim kuvveti onu çekmediği için içeri giremez. Ama fazıllar içeri girebilir. Ve kalbinize yani sızabilir. Bu kalbinize girme olayı %2 ile tutulmuştur. 7. basamaktasınız. Affedersiniz, 10,
10. basamaktasınız. Göğsünüzden kalbinizden nur yolu açıldı. Göğsünüzü şerh etti Allah-u Teala. Göğsünüzden kalbinizden nur yolunu açtı. Zikir yaptınız. Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz göğsünüze geldi. Kalbinize ulaştı. Kalbinizden içeri girebilen sadece rahmettir. %2 nispetinde rahmet girer kalbinize. 11. basamakta zikirle kalbinize rahmetin girmesi söz konusu olur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamakta olursunuz, huşu sahibi olursunuz. Nefsinizin kalbinde %2 rahmet birikimi gerçekleşmiştir. Ve Allah-u Teala size öyle bir mürşit sevgisi verir ki, mutlaka mürşidinize ulaşmak arzusuz gelir içinizden. Vazgeçilmez bir tutku olur ve Allah'tan hacet namazını kılarak sorarsınız onun kim olduğunu. Mutlaka Allah-u Teala hacet namazını kıldığınız zaman size gösterir. 13. basamak, huşu sahibisiniz. Bu sebeple Allah-u Teala mürşidinizi gösterdi. Ve ona ulaştığınız zaman, önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz zaman 14. basamaktasınız. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbine giren %2 nispetindeki rahmet, dünya saadeti konusunda size bir dişe dokunur sonuç sağlamaz. Başkalarından pek bir farkınız yoktur bu aşamada. Tabiyetten sonra ne olur? Siz Allah'tan aldığınız böylece 12 tane ihsanla mürşidinize ulaşmış bir insansınız. Allah-u Teala derhal size 7 tane de nimet verecektir. Birinci nimeti başınız üzerine devrin imamının ruhu gelir. İkinci nimeti kalbinizin içine Allah imanı yazar. Üçüncü nimeti ruhunuz devrin imamının başınızın üzerine giren devrin imamının verdiği emir gereğince üçüncü nimeti almış olursunuz. Ruhunuz sizden ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Artık başınızın üzerinde bir ruh vardır. İçinizde değildir, başınızın üzerindedir. Ama sizin ruhunuzun yerine sizi denetleyecek olan artık odur. Ve böyle bir ruhun varlığı sizi tehlikelerden koruyan bir hüviyet taşır. Size büyü yapılamaz, size hüddam yapılamaz. Zilmani ilimler artık size tesir edemez. Bir koruyucu zırhın altına sığındınız. Başınızda da devrin imamının ruhu var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah bütün günahlarınızı sevaba çevirir. Burada Allah ondan evvel size 1'e 10 veriyorken, her yaptığınız bir derecelik sevaba 10 katını veriyorken, ki herkese verir bunu, ne kadar günahkar olursa olsun bütün insanlar bundan faydalanır, 1'e karşı 10 kazanırlar. Ama bu noktadan itibaren Allah-u Teala size 1'e 10 vermez, 1'e 10'u 10 kat yükseltir, 1'e 100 yapar. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız. Ve fizik vücudunuzda nefs tezkiyesine paralel olarak Allah'a kul olmaya başlar. Böylece Allah-u Teala'dan 7 tane nimet alırsınız.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yedi nimet, bu yedi nimetten bir tanesi olan nefs tezkiyesi sizi dünya saadetinin sahibi yapacaktır. Ve nefs tezkiyesine başlarsınız, zikir yaparsınız. Artık başınız üzerinde devrin imamının ruhu yerleşmiştir. Ve nefsinizin kalbinde iman kelimesi vardır. Allah'ın katından zikriniz üzerine gelen rahmet faz ve rahmet salavat nurları göğsünüze ulaşır. Göğsünüzden Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbinize ulaşır. Ve kalbinizin hareketli hali Allah Teala'nın koyduğu kapıyı aşağı doğru artık mühürü Allah Teala açmıştır. Bu açık olan mühürü aşağı doğru itersiniz. Yani mühür hareketli hale gelmiştir ve o mühürü zülmayini kapıya ulaştırır. Kalbinize ulaşan rahmetin ve fazlın, rahmetin ve salavatın baskısı, dört grup enerji. Zülmani kapıya ulaşan mühür orasını kapatır. Dikkat edin, Allah-u Teala mührü almıyor. Sadece mührü açıyor ve kalbinizin mührü artık açılmıştır. Nerede? Yedinci basamakta. On dördüncü basamakta o açık olan mühür, üzerine baskı yapılması suretiyle zülmani kapıya iniyor, zülmani kapıyı kilitliyor. Bu noktadan sonra Allah'tan gelecek olan rahmetle faz, rahmetler, salavat nurları göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinizde iman kelimesi fazıları etrafında toplamaya başlıyor. Bu toplama sebebiyle %1, %2 derken %7 fazilet birikimi, fazıl birikimi nefsinizin kalbinde gerçekleşiyor. Bu ruhunuzun zemin kattan birinci kata yükselmesi için yeterli sebeptir. Ruhunuz zemin kattan birinci kata yükseliyor. Nefsinizin kalbinde %7 nur birikimi var. İkinci defa %7 nur birikimi, nefsi levame, ruhunuz ikinci gök katına ulaşıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, ruhunuz üçüncü gök katına ulaşıyor. Birincisinde nefse emaredesiniz, nefsinizin çok büyük bir kısmı hala şeytana uygun standartlara davranıyor, kötülüğü emrediyor. Nefsi levamede bundan, nefsinizin size istemediğiniz şeyleri yaptırması sebebiyle büyük sıkıntı duyuyorsunuz, huzursuzluk duyuyorsunuz, nefsinizi kınıyorsunuz, nefsiyle muamele ediyorsunuz. Üçüncü kademede Allah'tan ilham almaya başlıyorsunuz nefs-i mülkime ve ruhunuz üçüncü gök katında. Dördüncü gök katında mutmain oluyorsunuz, Allah'ın verdiklerinin sizin için yeterli olduğunun farkına varıyorsunuz. Beşinci kademede nefsi radiyedesiniz. Allah'tan razı oluyorsunuz. Ruhunuz beşinci katta. Altıncı kademede, altıncı kata ruhunuz ulaştığı zaman nefsi mardiyedesiniz. Allah da sizden razı oluyor. Ve ruhunuz yedinci kata ulaştığı zaman nefsi tezkiyedesiniz. Nefsiniz %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere nurların karanlıkları %51 ile bastırdığı, artık nefsinizin kalbindeki nurların karanlıkların ötesine taştığı bir noktaya ulaşıyorsunuz. Ruhunuz da 7. katta Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktasınız. Ne oldu? Nefsinizin kalbi
içinde hiç nur yokken, %100 afetlerle doluyken, %50'den daha fazla nurla kaplandı. Ne olur? Şu olur. Şeytan sadece nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilir. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytanın her dediğine nefsinizin afetleri güle oynaya evet diyorlardı. İstedikleri şey zaten Allah'ın emirlerine isyan etmek, yasak ettiği fiilleri de işlemek. Nefsinizin afetleri buna göre programlanmıştır. Ve mutsuzluğunuzun sebebi de aslında sadece budur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kulluğun sahibisiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda ikinci kulluğun sahibisiniz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız anda üçüncü kulluğun sahibisiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir muhtevaya gelin beraberce bakalım. Nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nurla kaplandı. Şeytanın hakimiyeti sadece nefsinizin afetleri üzerinde geçerlidir. Nefsinizin afetleri %51 oranında azaldığı için şeytanın hakimiyet alanı yarıdan daha aşağıda kaldı. İşte mutluluğunuz bununla alakalı. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir kişinin iç aleminde de dış aleminde de Allah ile olan ilişkilerde de kesintisiz bir sulh ve sükun hali, huzur hali yaşamasıdır. Başlangıçta bütün insanlarda bu mutluluk ve huzur hiçbir şekilde oluşamaz. Neden oluşamaz? Şimdi beraberce inceleyelim. Neden insanlar iç dünyalarında mutsuzdur? İnsanlar iç dünyalarında mutsuzdur. Çünkü başlangıçta nefsleri %100 afetlerle doludur. Ve afetler Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Peki şeytanın talebine aynen bunlar. Allah neyi emrettiyse size onu yaptırmamak, Allah neyi yasakladıysa onları da mutlaka yaptırmak. Öyleyse elinizdeki cetvel açık bir şekilde gösteriyor. Emirler var Allah-u Teala'nın, yasakları var. Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe mutluluğu yaşarsınız. Emirlerini yerine getirmediğiniz her olayda huzursuzluğu hissedersiniz. Allah'ın yasak ettiği fiili fırsat çıkmasına rağmen işlemezseniz mutluluğu yaşarsınız. Ama işlerseniz mutsuz ve huzursuz olursunuz. Arkasında ne var? Arkasında Allah'ın size verdiği huzur var. Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz zaman ve yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman aynı zamanda ruhunuzun veya devrin imamının ruhunun Allah'ın emirlerini işlediğiniz zaman size verdiği huzur var.
yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz zaman gene size verdiği huzur var. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzur. Öyleyse bütün güzel davranışları işlememizin arkasından Allah ruhumuza mutluluğu, Allah bize mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi huzurlu kılar. Sürur verir nefsimize. Biz güzel davranışlarda bulunduğumuz zaman, Allah'ın emirlerini yerine getirdiğimiz zaman, arkasından bu huzuru, bu süruru mutlaka yaşarız. Allah Teala'nın bize verdiği iç huzuru mutluluğumuzu ifade eder. Allah Teala bize mutluluk verir. Ruhumuzda nefsimize huzur verir. Tabirler önemli değil ama Allah'ın verdiğiyle ruhumuzun nefsimize verdiği şey, Allah'ın bize verdiği, ruhumuzun nefsimize verdiği ve yaşattığı şey aynı değildir. Birisinde de mutluluktur veya huzurdur. Diğerinin adı da gene huzur istikametinde kullanılabilen bir kelime, sürur. Öyleyse nefsinizin kalbinde afetler olduğu sürece şeytan sizi devamlı olarak Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye zorlayacaktır. Ve şeytan sizi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmaktan men edecektir. Nefsiniz öyle istediği için. Ve her ikisinde de Allah'ın size verdiği huzursuzluk, mutsuzluk, ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk, ikisi de sizi mutsuz ve huzursuz kılacaktır. Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluğun muhtevasında nefsinizin afetlerine şeytanın tesir imkanı söz sahibidir. Başlangıçta şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir ederken, olayların çok büyük bir kısmında hep şeytanın dediğini yapıyordunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Hepsinin arkasından hem Allah'ın verdiği mutsuzluğu hem de ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluğu yaşıyordunuz. Her yanlış davranışınızdan sonra Allah size sıkıntı verir, azap eder. Dünya üzerinde yaşayan herkes Allah ile her an iç içe ilişkilerin içindedir. Ve yaptığınız her emrin çiğnenmesi, her emrin yerine getirilmemesi, her yasağın işlenmesi halinde Allah'ın size azap etmesi söz konusudur. Ruhunuzun da nefsinize huzursuzluk vermesi söz konusudur. Sıkıntı vermesi söz konusudur. Öyleyse bu hissettiğiniz şeyin adı önemli değil. Önemli olan şeytan ruhunuzdan ve Allah-u Teala'dan size gelen tesir sizi her yaptığınız yanlışın arkasından mutlaka huzursuz eder.
mutsuzluğunuzun, iç dünyanızdaki mutsuzluğunuzun birinci sebebi bu. İkinci sebebi, iç dünyanızda devamlı bir kavga var. Ruhunuzla nefsiniz sonsuz bir kavganın içinde. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkar, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse işte mesela kahveden çektiğiniz birkaç yudum. Biliyorsunuz Osmanlı'da kahve önemli bir yer tutardı. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı. Mutluluğun her açıdan bir simgesi vardır. İşte bir zevk söz konusuysa kahve içmek bize göre bir zevk. Bir mutluluğun bir parçası zevk. Ama aralarında çok büyük bir fark var. Mutluluk kesintisiz bir betiredir. Kavgaların hem iç dünyanızda bitmesi gerekir, hem dış dünyanızda, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde. Kavgaların, itaatsizliklerin, yasaklara riayetsizliğin, hepsinin bittiği yerde huzuru ve mutluluğu yakalayabilirsiniz. Öyleyse iç dünyanızdaki huzursuzluğun, mutsuzluğun ikinci sebebi kavgadır. Sevgili kardeşlerim, nerede kavga varsa, nerede kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. İç dünyanızda nefsiniz ne isterse, ruhunuz onun tam zıttını ister. Nefsiniz Allah'ın emirlerini mutlaka çiğnemek ister, yerine getirmek istemez. Ruhunuz da mutlaka yerine getirmek ister. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği her şeyi işlemek ister. Ruhunuz ise asla işlemek istemez. Öyleyse, ister emirler cephesinden, ister yasaklar cephesinden, İkisi birbirine daima zıt hususları vücudunuzun kumandanı olan aklınıza ulaştıracaklardır. Onun işlenmesini isteyeceklerdir. Ruhunuz Allah'ın bir emrinin mutlaka yerine getirilmesini isteyecek. Nefsiniz de Allah'ın yasak ettiği, Allah'ın emrettiği o şeyin mutlaka istenmemesini, mutlaka yapılmamasını isteyecektir. Öyleyse iki zıt talep akla aynı anda ulaşıyor. Şimdi aklımızı düşünelim. Aklımız bizim ülkemiz gibi bir ülkede neşve neva bulmuşsa, şuur kazanmışsa, orada Allah'ın yasak ettiği her şey herkes tarafından rahatlıkla devamlı olarak işleniyor. O zaman bu konuda aklınız toplumun gerçekleştirdiği, her an gerçekleştirdiği, toplumun alışık olduğu bir statüyü sizin için de tatbik sahasına koyacaktır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemenize bir engel koymayacaktır. Hatta onlar da belki de sizi teşvik eden bir hüviyeti olacaktır. Çünkü çevre ona göre dizayn edilmiştir. Aklınız da orada şuur kazanmıştır. Yasak ettiği fiilleri de aklınız işlemenizde bir mahsur görmediği için nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Yani nefsinizdeki afetler hüküm ferma olduğu sürece hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmayacaksınız. Genel anlamda çoğunlukla çok büyük bir ekseriyetle. Yasak ettiği fiilleri ise hep işleyeceksiniz. Peki ne olur? Allah'ın emrettiği şeyleri gerçekleştirmezseniz Allah'ın azabı size ulaşır. Ruhunuzun da nefsinizi
huzursuz etmesi söz konusu olur. Emirleri yerine getirmiyorsanız durum gene aynıdır. Huzursuzluk ve mutsuzluk, sıkıntı. Öyleyse Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hiç yerine getirilmediği aşağı yukarı, yasak ettiği her fiilin işlendiği bir ortamda devamlı olarak sebebini bilmediğiniz bir huzursuzluğun size hep kapladığını hissedeceksiniz. Ve mutsuz olacaksınız. İş dünyanızdaki mutsuzluğun birinci sebebi bu. İkincisi de içinizde hep kavga var. Nefsiniz ruhunuzun istemediği şeyi istiyor. Ruhunuz da nefsinizin istemediği şeyi istiyor. Veya tersine ikisi de birbirinin istediği şeyi istemiyor. Öyleyse bir terslik, bir diyalektik kavga iç dünyanızı bütünüyle kavramış, devamlı içinizde bir şey sizi huzursuz ediyor. Devamlı bir kavga. Nerede kavga varsa, kaos varsa, orada mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Nerede sulh ve sükun varsa, mutluluk oradadır. Öyleyse iç dünyanızda kaos var, kavga var. Nefsiniz ve ruhunuz bir diyalektik kavganın içinde devamlı benim dediğim olacak diyor nefsiniz. Ruhunuz da onun karşısına çıkıyor. Hayır diyor, senin dediğin değil, benim dediğim olacak. İkisi de aklı devamlı tesir etmeye çalışıyorlar. Birbirinin tersi istikamette. Aralarındaki kavga devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bu kavga var olduğu sürece hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. İş dünyasında devamlı bir huzursuzluk vardır kişinin. İşte başlangıçta nefsinizin kalbinin %100 afetlerle dolu olduğu noktada nefsiniz bütünüyle Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, nefsiniz bütünüyle Allah'ın emrettiği şeyleri asla yerine getirmek istemeyen bir özelliktedir. Ve bunun tam tersini isteyen ruhunuzla devamlı bir kavganın içindedir. Ve mutsuz olmanızın arkasında yatan asıl sebep aklınızın hep nefsinizin taleplerine ışık ışık yakmasıdır. Allah'ın yolunda ilerledikçe durum değişecektir. Öyleyse şeytanın size istediklerini yaptırabilmesi neyle mümkün? Nefsinizin kalbindeki afetlerle mümkün. Öyleyse nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın size taleplerini ulaştırması da azalacaktır. Tesir sahası da azalacaktır. Çünkü nefsinizin kalbi afetlerden devamlı temizleniyor. Öyle ki ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız noktada 21. basamakta nefsinizin kalbindeki afetler %51 yok olmuştur. Yerlerini %2 rahmet nurları, %51 fazıl nurları almıştır. Öyleyse Allah'ın emirlerinin artık %50'den fazla tatbik sahasına çıktığı, yasak ettiği fiillerin %50'sinden fazlasının işlenmediği bir ortamdasınız. Mutsuzluğunuz mutluluğunuzdan daha azdır. Mutluluğunuz, iç dünyanızdaki mutluluğunuz, mutsuzluğunuzu aşmıştır. Olayların yarısından fazlasında iç dünyanızda kavga, sizin lehinize sonuçlanmaktadır. Kavga vardır ama sonuçlar %50'den daha fazla sizi mutlu edecek Allah'ın ve ruhunuzun size mutluluk ve huzur verdiği, bunu sağladığı bir ortama ulaştırmıştır sizi. Nefsinizin kalbindeki afetler %50'den fazla azaldığı noktadasınız. Bu nokta mutluluğun yarısını ifade eder.
İç dünyanızdaki mutluluk bu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Başlangıçta iç dünyanızda %100 mutsuzdunuz. Her olayda Allah'ın emirlerini çiğniyordunuz. Her olayda Allah'ın yasaklarını işliyordunuz. Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor, yasaklarını işliyordunuz. Arkasından da hep azaba duçar oluyordunuz. Bu noktada nefsinizin kalbinde %51'den fazla rahmetin ve fazlın yerleştiği noktada iç dünyanızdaki kavga %50 azalmıştır. Ve davranış biçimlerinizdeki hataların da %50'den daha fazla azalması sebebiyle hem emirler cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz, hem de yasaklar cephesinde yarıdan daha fazla mutlusunuz iç dünyanızda. Şimdi gelelim dış dünyanıza. Neden bir insan dış dünyasında mutsuzdur ve huzursuzdur? Çünkü nefsi hakim olmak ister. Çünkü nefsi başka insanlara üstün olduğunu ispatlamak ister. Ve nefsi başka insanların kendine yaptığı her ters davranıştan devamlı negatif olarak etkilenir ve kişi huzursuzluk duyar. İşte gerek çevreden size ulaşan ters olaylar, gerek sizden, yani sizi üzecek olan davranışlar, gerek sizden çevrenize ulaşan, çevrenizdeki insanları rahatsız eden davranışlar, hepsi sizi negatif olarak etkileyecektir. Nefsinizin her yanlış davranışı, dışınızdaki insanlara üstünlük taslaması, bunu o insanlara hat bildirerek, hakaret ederek, onları küçük gördüğünü ispat ederek, onlara ulaştırması halinde, o kişi huzursuz bir davranışın sahibi olur. Dış dünyasında bir insan, etrafındaki insanları rahatsız edecek olan her davranışının arkasından Allah-u Teala'nın ona verdiği mutsuzluğu yaşar ve ruhunun da nefsine verdiği huzursuzluğu yaşar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Başka insanların kalbini kırdınız, onları rahatsızlık verdiniz onlara, onları rahatsız ettiniz. Arkasından Allah-u Teala ve ruhunuz size huzursuzluk ve mutsuzluk verdi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. O insanlar sizden gördükleri bu kötü muameleyi unutmayacaklardır. Fırsat bulurlarsa mutlaka sizden intikam alacaklardır. Siz onlara bu yaptığınız kötü davranışın arkasından huzursuz oldunuz, mutsuz oldunuz, Allah ve ruhunuz tarafından azaba uğradınız Allah-u Teala tarafından. Arkasından da onlar sizden intikam aldığı zaman yeniden üzüleceksiniz. Onların intikam alması bir haksız fiil size göre, size zarar veren bir fiil, sizi rencide eden, küçülten bir fiil. Yeniden üzüleceksiniz. O insanlar fırsat beklerler. İntikamlarını mutlaka almak isterler nefs sahibi olduklarına göre. Aldıkları zaman, siz önce o kişinin kalbini kırarken, kırdığınız zaman mutsuz oldunuz. Şimdi de onlar sizden intikam aldığı zaman bir defa daha mutsuz oldunuz. Sonra onların davranış biçimlerinin bu kötü neticesi sizi intikam hislerinizin hakim olduğu bir noktaya ulaşacaktır. Mutlaka intikam almak isteyeceksiniz. İntikam alabilirseniz arkasından bu bir haksız fiil olduğu için
Allah Teala da size huzursuzluk verir, mutsuzluk verir, azap verir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Eğer intikamınızı alamazsanız, bu sefer de şuur altı birikimi sebebiyle gene huzursuzluğu yaşarsınız. İşte bütün bu olayların ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman %50'den fazlası azalmıştır. Yarı yarıya mutsuz bir insansınız. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçiyor. Dünya hayatının yarısından fazlası da yarısından az da mutsuz olarak geçiyor. Eşit hüviyette de kabul edebilirsiniz bu noktayı. Ama başlangıçta devamlı huzursuzdunuz. Ve mutsuzdunuz başkalarıyla olan ilişkilerinizde. Peki sonra Allah ile olan ilişkilerinizde de mutsuzsunuz başlangıçta. Allah'ın emirlerini yapmıyorsunuz. Arkadan Allah Teala ve ruhunuz size azap ve huzursuzluk veriyor. Bilmediğiniz bir şekilde huzursuz hissediyorsunuz kendinizi. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorsunuz. Bu huzursuzluğu duyuyorsunuz. Emirleri yerine getirmiyorsunuz. Gene huzursuzluk veriyorlar. Azap müessesesi var. Belki hafif bir azap. Ama mutlaka var. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizi de hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutsuzsunuz, huzursuzsunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman bu konu yarı yarıya azalır. Yarı mutluluk, yarı mutsuzluk üzerinde olursunuz. Peki, bu basamağı açtınız. 22. basamağı. 23. basamakta Allah size taat ihsan eder. 24. basamakta siz zikrinizi günün yarısından öteye çıkartırsınız, öteye yükseltirsiniz. Ve 25. basamakta nefsinizin kalbindeki nurlar %81'e ulaşacağı için ve fizik vücudunuz geri kalan %19 afeti hiçbir zaman dinlemeyeceği için Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiği, yasak ettiği hiçbir fiili işlemediği bir noktaya ulaşacaksınız. Dünya mutluluğunuz bu noktada %80'i mutlaka aşacak. İçinizde fizik vücudunuz aldırmıyor ama açık ve kesin bir rezistans var. Fizik vücudunuz her ne kadar Allah'ın emirlerini yerine getiriyorsa, yasaklarını işlemiyorsa, bunu iradenizi devreye sokmak yoluyla nefsinizin taleplerini durdurmak hüviyetinde gerçekleştiriyor. İç dünyada rezistans var. Nefsinizin afetlerinin rezistansı bu mutluluğun %20'sini yaklaşık olarak alıp götürüyor. Önemli olan iç dünyadaki mutluluğunuz bu %20 çevresinde eksik kalıyor. Sonra daimi zikre ulaşıyorsunuz. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor. Nefsinizin kalbinde afet kalmadığı noktaya gelin beraberce bakalım. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Daha sonra Allah size göğün 7 katını gösterecek. Nefsinizin kalbindeki afetler zaten kalmamıştı. Ve göğün 7 katında sahip olacaksınız nefsinizi. Allah'a teslim edeceksiniz. Sonra tövbe-i nasuha davet edileceksiniz. Sonra Allah günahlarınızı örtecek, sevaba çevirecek, irşada ulaşacaksınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde hiç afetin bulunmadığı bu noktada siz dünya mutluluğunu bir bütün olarak yaşamaya başlayacaksınız. Neden?
iç dünyanızdaki kavga %50 değil, %100 bitmiştir. Nefsinizdeki bütün afetler ruhunuzun hasletlerinin paraleli olan faziletlere, fazıllara dönüşmüştür. Artık erdemli, faziletli bir insansınız. Nefsinizin kalbindeki fazıllar ruhunuzun kalbindeki hasletlerle %100 uyum halindedir. Nefsinizde, ruhunuzda Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister, mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemezler, mutlaka işlemezsiniz. O zaman iç dünyanızda Allah ne emretmişse, ruhunuzla nefsinizde tam bir uyum halinde hepsini yapıyor, kavga bitmiş. İç dünyanızda ne emirler cephesinde kavga kalmış, ne yasaklar cephesinde kavga kalmış. Siz dünya mutluluğunu enine boyuna yaşayan bir insansınız, %100. İç dünyanızda, iç dünyanızdaki kavga bitmiş. Dış dünyanızda kavga orada da bittiği için, iç dünyanız dış dünyanın içe ulaştırdığı negatif faktörlerden hiçbirini oluşturmuyor. Daimi zikrin sahibisiniz. Hep güzel davranışların içindesiniz. Bir defa iç dünyanızda daimi zikrin sahibi olmanız hasebiyle, nefsinizin afetleri %100 yok olduğu için, yerine faziletler geçtiği için, iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Her vücuda getirdiğiniz olayın arkasından Allah Teala size mutluluk veriyor, azap vermiyor, mutluluk veriyor, ruhunuzla nefsinize huzur veriyor. Ve her olayın arkasından iç dünyanızda o mutluluğu, huzuru devamlı yaşıyorsunuz. Peki, dış dünyanızdaki durum ne? Dış dünyanızda hiç kimsenin kalbini kırmıyorsunuz. Bu sebeple onlardan hiç kimse sizin yüzünüzden rahatsız değil. Tam aksine herkese elinizden gelen yardımı mutlaka yapıyorsunuz. Onlara en güzel davranışlarda bulunuyorsunuz. Ve her davranışınızın arkasından Allah-u Teala'nın size verdiği huzuru ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Ruhunuzun nefsinize verdiği mutluluk, huzur, Allah'ın size verdiği mutluluk. Dış dünyanızda herkesle her münasebetinizde bir defa daha size huzur veren bir şekilde üzerinize ulaşıyor. Sonra hiç kimsenin kalbini kırmadığınız için huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Böyle olduğu için de hiç kimse sizden intikam almıyor. İntikam alanların yaşayacağı huzursuzluğu asla yaşamıyorsunuz. Gene aynı sebepten siz de kimseden intikam almıyorsunuz. Onu da yaşamıyorsunuz. O konudaki huzursuzluğu da yaşamıyorsunuz. Ve böyle olduğu için de hiçbir zaman dış dünyanızda davranış biçimlerinizde hiçbir bozukluk olmadığı için hiç kimseyle bir probleminiz olmuyor. Size huzursuzluk verecek olan bir davranış sergilemediğiniz gibi iç dünyanızda stres oluşması hiçbir şekilde mümkün değildir. Stres alınamamış intikamdan oluşur. İntikam almayı aklınıza bile getirmiyorsunuz. İntikam alacak sebep de yok. Böylece dış dünyanızda da bütün negatif faktörler elimine olmuş durumda, yok olmuş durumda. Dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluk halini yaşıyorsunuz. Dışınızdaki insanlarla sizin kavganız bitmiştir. Onların kavgası devam edebilir ama sizinki bitmiştir. Dış dünyanızda da mutluluğa ulaştınız. Allah ile olan ilişkilerinizde de aynı şey.

dediğimiz şeyin başlangıç noktası burası. Birinci kat cenneti o gün elde ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gün. O gün bir iştiyak duyacaksınız. Namaza karşı, oruca karşı, zikre karşı. Size birer güzellik olarak görünecek hepsi. Sonra Allah-u Teala size 10 tane ihsanda bulunacak. Bu 10 tane ihsan boyunca yolun neresinde ölürseniz ölün, bir ölüm vücut bulsa, gideceğiniz yer mutlaka, kıyametten sonra gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse öteye geçtiğinizi düşünelim, yolunuzda devam ettiniz ve 14. basamakta 10 tane ihsanla mürşidinize ulaştınız. 10 tane ihsanı kim sağladı size? Allah. Ne yaptınız? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Öyleyse irşat makamını O gösterdi size hacet namazı kıldığınız zaman ve veya doğrudan doğruya bize ulaştınız. Netice değişmez. Bu istek var mı içinizde? İşte o istek doğruyu sergiler. Eğriyi yanlıştan, eğriyi doğrudan ayırt eder. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı diler de namaz kılmaktan hoşlanmaz. Böyle bir olay mümkün değildir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte ifade son derece açık. Kim bana yönelirse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah'a yönelmek ne demek? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir seri işlevi gerçekleştirmek demek. Mürşidinize ulaştınız, tabi oldunuz. Allah'tan bu sefer 10 tane de nimet aldınız. Ve ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Nefs tezkiyesine başladınız. Fizik vücudunuz nefs tezkiyesine paralel olarak aynı oranlarda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başladı. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin kalbindeki her %7 nur birikiminde o gök katlarını birer birer yükselecek. Ama tabi olduğunuz gün, tabiyetten sonra öldüğünüzü düşünelim. Gideceğiniz yer ikinci kat cennettir artık. Çünkü ikinci safhayı Allah-u Teala'nın verdiği 10 ihsanla tamamladınız. Evet, bunları size yaptıran Allah. Ama siz de zevkle Allah'ın size verdiği görevleri yerine getiriyorsunuz ve ikinci bir cenneti daha hak ettiniz. İkinci kat cennet. Artık daha üstteki cennetin sahibisiniz. İkinci kat. Yani bu noktadan itibaren tabiyetten sonra Allah'a ulaşmadan ölen herhangi bir kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Peki Allah'a ulaşmayı dileyen ve irşat makamına ulaşıp tabi olan kişinin dünya saadetinden ne haber? Dünya saadeti başkalarından farklı değil sevgili kardeşlerim. Başka insanlar, tasavvufun dışındakiler, İslam'ı yaşamayanlar hangi standartlardaysa bu kişi de aynı standartların içindedir. Yani nefsinin afetleri aynen durduğu için bir dünya mutluluğu onun için söz konusu değildir. Öyleyse devam edelim bakalım yolumuza. Kişinin nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi emmarede, ruhu birinci gök katında. İkinci defa %7 nur birikimi gerçekleşti. Nefsi levamede, ruhu ikinci gök katında. Bir daha %7 nur birikimi mülkime, daha sonra mutmainne, radiye, mardiye, tezkiye kademeleri ve ruhu Allah'a ulaştı. Ulaştığı anda Allah'ın sözü gerçekleşmiştir. Ne demişti? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Bunlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah-u Teala sizi kendisine ulaştırdı. Ne olur? Allah'ın evliyası olursunuz.

ruhunu ölmeden evvel Allah'ın zatına ulaştırırsa o kişi Allah'ın evliyası olmak şerefine ermiştir. Üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Bu noktaya kadar nefsinin kalbinde huşuda %2 rahmet birikimi, huşudan sonraki 7 tane gök katının açılmasında her birinde %7 nur birikiminden, fazilet birikiminden %49 da fazilet birikimi oluştu. İkisinin toplamı %51 eder. Şeytan nefsinizin kalbindeki karanlıklara sadece tesir edebileceği için o karanlıkların muhtevası içinde sevgili kardeşlerim, şeytanın dizaynı devamlı olarak sizi tesir altında bırakmaya çalışmaktır. Bütün gayretiyle buna uğraşır ve müsaittir durumunuz şeytan için. Çünkü şeytan karanlıklara siz ona müsaade verdiğiniz sürece tesir etmek imkanının sahibidir. Tesir etmek için elindeki tek saha nefsinizin kalbindeki afetler. Ve başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan nefsinizin %100'üne tesir etmek gibi bir imkanın sahibiydi. Peki sonra ne oldu? Sevgili kardeşlerim, sonra gayretiniz neticesinde nefsin kalbindeki afetler azaldı, azaldı, azaldı. %51 azaldı. %49 fazilet yerleşti nefsinizin kalbine, iman kelimesinin etrafına. %2 de rahmet. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü. Öyleyse dünya saadetinin yarısını elde ettiniz. Dünya saadetinizi engelleyen temel faktör nefsinizin afetleridir. O afetler ki Allah neyi emretmişse onun yapılmamasını emreder. O afetler ki Allah neyi yasaklamışsa onların da mutlaka yapılmasını emreder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, burası 21. basamak. Allah'ın evliyası oldunuz. Burası 21. basamak. Dünya saadetinin %51'ine sahip oldunuz. Burası 21. basamak. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan %51 oranında kurtuldu. Artık Allah'a daha çok yakın, daha çok Allah'a yakın. Bu noktadan itibaren artık Allah'ın kulu olarak mütalaa ediliyor insanoğlu. Çünkü Allah'a olan yakınlığı şeytana olan yakınlığının ötesine geçti. Bu nokta o kişiyi ikinci kat cennet, üçüncü kat cennetin sahibi yapar, affedersiniz. Ve dünya saadetinin de %51'ini o kişiye sağlar. Sonra ne olacak böyle bir yolculuktan sonra? Daha çok zikir yapacaksınız ve fena makamını aşacaksınız. Beka makamını aşacaksınız. Zühd makamını aşacaksınız. Ve muhsinler makamına geleceksiniz. Nefsinizin kalbinde %81 nur birikimini gerçekleştirdiğiniz noktadan itibaren fizik vücudunuz da Allah'a teslim olacak. Ve dördüncü kat cennet sizin olacak. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81 olacak. Mutluluğunuz mu? O da öyle %81. Dünya mutluluğunu yaşamaya başlıyorsunuz. Daha sonra 26. basamakta daimi zikrin sahibi olacaksınız. Ve mutluluğunuz %100'e ulaşacak.

%100 dünya saadeti daimi zikirle Ulu'l-Elbab makamında 26. basamakta elde edilir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman 4. kat cennetin sahibisiniz. Ulu'l-Elbab makamından bir sonraki makamda, İhlas makamında nefsinizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve bu sizi 5. kat cennetin sahibi yapar. Dünya mutluluğunuz ise Ulu'l-Elbab makamında da %100'dü. İhlas makamında da %100 olacak. Sonra ne olacak? Sonra irşada ulaşacaksınız. 28. basamak olan Salah makamının 4. kademesinde irşada ulaşacaksınız. 6. kat cennet sizin, dünya saadetiniz %100. Sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve artık zikriniz, daimi zikrin ötesine geçecek. Sünnetullah sizin kontrolünüzden alacak. O sizi daimi zikrin sahibi kılacak. Artık yaptığınız şey zikir değildir, tesbihtir. İradenizin dışında bir standartta Allah'ı sonsuz zikreden bir insan olacaksınız. İrşada ulaştığınız zaman zikri külliyenin sahibi oluyorsunuz. Bütün huzurlarınız Allah'ı zikretmeye başlıyor. Ama iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman zikri aşıyorsunuz, tesbihin sahibi oluyorsunuz. Burası 7. kat cennettir. İrşada ulaştığınız yerde 6. kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennetin sahibisiniz. Adn cennetlerinin sahibisiniz. Ve mutluluğunuz, dünya mutluluğunuz gene %100. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu vetire içerisinde sizi adım adım dünya saadetinde daha öteye, daha öteye, daha öteye götüren faktör nedir? Zikirdir. Zikir, nefsinizin kalbindeki afetleri temizlemeyi mümkün kılan tek silahtır. Bir ikinci silah var mı? O da bir zikirdir. Esma-i Hüsna'yı çekmek gene bir zikirdir. O da nefsinizin kalbindeki bir güzelliği sağlar. Hangi Allah'ın hangi esmasını çekiyorsanız o esmanın temsil edildiği afetinizde azalma söz konusu olacaktır. Sadece o afete tesir edebilirsiniz Esma-i Hüsna ile. Ama Allah'ın ismini tekrar ederek Allah'ın zikrini yaptığınız zaman bütün afetlerinizde aynı oranda azalma olur. %1 nefsinizin kalbindeki fazilet artmışsa bütün afetlerde %1 azalma olur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutluluk ayaklarınızın önüne serilmiş vaziyette Allah-u Teala tarafından. O sizi evliya yaptı. İnsanlar o kadar uzak bir faktör olarak görüyorlar ki evliyalığı. İnsan evliya olabilir mi ki? Bundan yüzlerce sene evvel evliyalar varmış. Ama ölmüşler. İşte türbeleri var. Artık bu devirde de evliya mı olurmuş canım? Böyle söylüyor insanlar. Biz de diyoruz ki evet canım diyoruz. Bu devirde de evliya olmak söz konusu. Hem de şu anda aranızda
Sadece bizim aramızda çok sayıda evliya dolaşıyor. Dünyanın her devresinde acaba bu kadar kısaldı mı bu süre? Zamanımızda insanın Allah-u Teala'nın evliya olması, evliyası olması 3 aylık, 4 aylık, bilemediniz 6 aylık bir süredir. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra geçen Allah'a ulaşma süreci 6 ayı normal standartlarda aşmaz. Ama sevgili kardeşlerim, her devirde böyle değil. Mesela bizim vuslatımız, Allah'ın evliyası olmamız tam 1,5 yıl sürdü. Sizlerin bugün 3 ayda, 4 ayda, 6 ayda ulaştırıldığınız yere, Allah'ın zatına, biz 1,5 yılda ulaşabildik. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dizayn ettiği her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel ki her şey, bir yerden sonra Allah'a mutlaka hayranlık duyarsınız. Gene ona çok şükredersiniz. Ya Rabbi, hamdolsun ki sen varsın. Hamdolsun ki sen benim sahibimsin. Hamdolsun ki bizi azatsız köleliğe kabul buyurdun diye. Bir gün sizler de Allah-u Teala'ya şükretmelisiniz, hamd etmelisiniz. Daimi zikrin sonunda oraya varacaksınız. İradenizi de Allah'a teslim edip Allah'ın kölesi olma noktasına, sonsuz bir mutluluğa. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, anlatmakla yaşamak aynı şey değil sevgili kardeşlerim. Hepinizin yaşamasını ne kadar çok istiyorum, bütün bu güzellikleri. Sadece bizim yaşamamız için Allah-u Teala bu güzellikleri yaratmamış. Bu güzellikler hepiniz için. Allah'ın yolunda tekamül ettikçe, sırat-ı müstakimleri birer birer açtıkça, daha çok, daha çok, daha çok mutlu olacaksınız. İlk sona eren sırat-ı müstakim, ruhunuzun sırat-ı müstakimidir. Kulvarın yarış faslı, fiili yarış faslı 14. basamakta başlar. 14. basamakta, 14. basamağa ulaşan herkes kulvardadır. 4 yarışçı vardır. Ruh, fizik vücut, nefs, irade. 4'ü de kendi sırat-ı müstakimlerin üzerinde, yani 1. kulvarda ruh, 2. kulvarda fizik vücut, 3. kulvarda nefs, 4. kulvarda irade yarışa girerler. İradeyi bir vücut gibi düşünmeyin. İrade bir yapıdır, bir faktördür, emredici bir hüviyeti vardır ama bir vücut taşımaz. Bir vücudu söz konusu değildir. Yani sizin vücudunuz şeklinde bir iradeniz yoktur. İradeniz bir vasıftır, bir kuvvettir, bir güçtür. Öyleyse 1. kulvardaki ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak, 7 tane gök katını birer birer yükselecek, Allah'a ulaşacak. Bütün kulvarların başlangıç noktası 14. basamaktır. Tabiiyet ve yarış başlamıştır. Ruhunuz vücudunuzu terk etmiştir. Kulvarda koşmaya hazır bekliyor. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmak için bekliyor. Nefsiniz teskiye olmak ve tasfiye olmak için bekliyor. İradeniz, nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça daha çok, daha çok, daha çok güçlenmek için bekliyor.
karşısındaki kuvvetler azaldıkça iradeniz onlara karşı savaş vereceği için her gün biraz daha güçlenecektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor, ne diyorsunuz? Allah-u Teala her şeyi o kadar güzel yaratmış ki, öyle bir ahenk var ki aralarında, hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. 14. basamakta yarışa eşit şartlarda başlayan ruhunuz ve içiniz, nefsiniz ve iradeniz yarışta koşmaya başlar. Bu koşuda nefsinizin kalbindeki afetlerin azalmasıyla ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi, fizik vücudunuzun da şeytana kul olmaktan kurtulması ve iradenizin afetlerin azalması oranında güçlenmesi aynı standartları ifade eder. Yani yarışta at başı bir gidiş vardır. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin arasında at başı bir gidiş vardır. İlk %7 nur birikiminde ruhunuz birinci gökkatına ulaşır. Nefsiniz %7 nefs tezkiyesini gerçekleştirmiştir. Aynı seviyede ilerleme kaydetmiştir ruhunuzla. Fizik vücudunuzda nefsinizin afetleri yüzde kaç azaldıysa, ki ilk basamak, ilk merhale %7'dir. Başlangıçtaki %2'yi devre dışı sayıyoruz. Bu hesaplamada %7'ler hesap edilerek sonuca gidiliyor. Ve fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulması da %7 oranındadır. Ruhunuz birinci gökkatında, fizik vücudunuz %7 oranında şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında afetlerinden kurtulmuş. İradeniz de %7 oranında afetler azaldığı için %7 oranında güçlenmiş. Birinci merhaledesiniz. İkinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz ikinci gökkatında, fizik vücudunuz ikinci defa %7 şeytana kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. Nefsiniz %7 oranında nefsin afetlerinden kurtulmuş. İradeniz gene ikinci defa %7 oranında bir başarıya ulaşmış. İkinci defa %7 güçlenmiş, afetler azaldığı için. Böylece üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde ve nefsinizin kalbinde %2 huşu ile beraber %51 nur birikimi. Sonuç, nefsinizin kalbindeki şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düşüyor. Yani yarıyı geçiyor nefsinizin kalbindeki fazilet birikimi. Artık nefsinizin kalbinin %51'i Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşıyor. Üstünlük artık onlarda. Artık şeytan duruma hakim değil. Şeytanın hakimiyeti %100'den %49'a düştü nefsinizin kalbinde. Alacakaranlık kuşağı nefsinizin kalbini gelip yakalamış. Artık aydınlığın %50'den daha çok oluştuğu, karanlığın %100'den %49'a düştüğü bir noktadasınız. Allah'a kul olmuş durumdasınız. Ruhunuz mu? Allah'a ulaşmış durumda. Allah'ın verdiği söz burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi birinci kulvar burada biter. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü kulvarlar devam eder.
Basamak 21, ruhunuz Allah'a ulaştı ve Allah'ın zatında ruhunuz yok oldu. Buna Allah'a sarılma diyor Kur'an-ı Kerim. Buna meaba, yani sığınağa sığınma diyor Allah Teala. Allah'a kaçıp Allah'a kavuşma diyor. Öyleyse hepsi bir dizaynı ifade ediyor. Allah'a kaçmak, Allah'a kavuşmak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde müesseseye dikkatle bakın. Ruhunuzun sırat-ı müstakimi 21. basamakta tamamlandı. Allah'ın evliyası oldunuz. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhunuz kaybolur. Nefsinizin kalbindeki nurlar %61'e çıkar. 61'e ulaştığı anda Allah-u Teala beka makamının standartlarına sizi geçirir. Yani Allah'ın katında bir taht ihsan eder. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi 2 basamak daha arttı. Nefsinizin de sırat-ı müstakimi 2 basamak daha ileriye gitti. İradenizin de. 3. merhalede, yani ruhunuzun Allah'a ulaştığından sonraki 3. merhalede zikriniz günün yarısını aşmıştır. Ve zahit oluyorsunuz burada. Günün yarısından daha fazla zikir yapan bir hüviyete ulaşıyorsunuz. İşte bu günün yarısından daha fazla zikir müessesesi sizi %81 nura ulaştığı zaman fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeye de ulaştıracaktır. Ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudunuz fena, beka, züht ve muhsinler makamında 4 kademe, 4 merhale daha ileri yürüdü. Nefsinizin kalbindeki nurlar da %81'e ulaştı. İradeniz de %81 oranında güçlendi. Afetlerin %81'i artık yok. İradeniz emirlerini zorlanmadan yaptırabiliyor. Ve burada ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonraki 4. merhalede fizik vücudunuz Allah'a teslim oluyor. 2. sırat-ı müstakiminiz de, ki ikincisi manevi sırat-ı müstakimdir. Ruh, fizik vücudunuz Allah'a gitmedi, Allah'a ulaşmadı. Fizik vücudunuz sadece aklandı. Allah'a %81 oranında kul oldu. Aslında %100 oranında kul oldu demek daha doğru bir ifade. Çünkü fizik vücudunuz oraya ulaştığı andan itibaren, o noktaya ulaştığı andan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Ama bu onun Allah'la ilişkileri açısından değerlidir. Nefsinizin kalbinde hala kavga vardır. %19 karanlık nefsinizin kalbindedir. Bu karanlık sebebiyle Allah'ın bütün emirlerini fizik vücut yerine getirdiği halde iç dünyanızda, nefsinizde bir takım huzursuzlukları gene yaşayacaksınız. Bu nefsani açıdan size bir mutluluk %100 sağlamaz.
aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, fizik vücudunuzun davranış biçimi Allah'ın istediği gibidir. Ama nefsinizdeki afetler sebebiyle mutluluğu %100 yaşayamazsınız. Çünkü mutluluğu %100 yaşadığınız nokta iç dünyanızda da, yani nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişkilerde de %100 kavganın bitmesi halidir. Hayır, iç dünyanızda kavga %100 bitmemiştir. Fizik vücudunuz huzuru yaşar ama nefsiniz yaşayamaz. Öyleyse siz hala %19 bir mutsuzluğun içinde fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmişsinizdir. Ve 25. basamaktasınız. Fizik vücudunuzun da sırat-ı müstakimi burada tamamlanır. Ama nefsinizin sırat-ı müstakimi bitmemiştir, iradenizin de. Bu sırat-ı müstakimler de imajinerdir. Yani fizik standartlarda sizin nefsinizi veya iradenizi bir yerden bir yere ulaştıracak olan bir hüviyette değildir. Zaten iradenizin bir yerden bir yere ulaşması da mümkün değildir, söz konusu değildir. Ve bir sonraki basamak, ullel-vab makamı, daimi zikrin sahibi oluyorsunuz, hikmet sahibi oluyorsunuz. Daha sonraki basamaksa ihlas makamı, nefsinizi, nefsinizdeki bütün afetler yok edilmiş olduğu cihetle Allah'a teslim ediyorsunuz. Yirmi yedinci basamakta nefsinizin de sırat-ı müstakimi tamamlanmıştır. Kulverdeki yarış dört tane yarışmacı ile başlamıştır. 21. basamakta üç tane yarışçı kalmıştır. 25. basamakta iki tane yarışçı kalmıştır. 27. basamakta bir tane yarışçı kalmıştır. 28. basamağın 1., 2., 3., 4. kademelerinde nefsinizin kalbi 4 mertebe daha müzeyyen olacaktır. Ullelbab makamında bir mertebe müzeyyen olmuştu. İhlas makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştu. Eder 8. Salah makamında da 4 mertebe müzeyyen olur. 12. Bu demektir ki iradenizi de Allah'a teslim etmenin vakti geldi. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek isteği kalbinizden Allah'a ulaşır. Allah mutlaka talebi kabul eder. Aksi hiç görülmemiştir. Ve bir hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi olursunuz. İradenizi de Allah kendi iradesine bağlar. 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi, kademe demek daha doğru. Mertebe kelimesini nefsinizin kalbinin müzeyyen olmasında sadece kullanıyoruz. Onun dışında nefsin kademelerindeki değişiklikleri kademe olarak kullanıyoruz. 7. velayet makamında. Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhu var ve 6. ruhla 7. ruhlar 7 parçalı olarak dizayn edilmiş. Ne oldu sevgili kardeşlerim? İşte mutluluğun en yüksek noktasına çıktınız. Orada Allah-u Teala size irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle bir muhteşem vazife verir. Bu irşat görevidir. Kendinizi o günden itibaren ölünceye kadar muhteşem bir sulh ve sükunun içinde bulursunuz.
siz mutlu bir insan olursunuz. Dünyada bütün problemler hala devam etmektedir. Ama Allah Teala ne zaman hüzünlenseniz hemen onu içinizden alacaktır. Çünkü nefsinizde afetler yok artık. Sizi şeytan bir kulağınızdan tutup da devamlı bir hüzünün içine hiçbir zaman sokamaz. Bazı şeyler size hüzün verebilir. Birkaç saniyelik, birkaç dakikalık hüzün. Sonra Allah Teala onu mutlaka alır. Öyleyse sevgili kardeşlerimiz, ülkemizin içinde bulunduğu vahim durum sebebiyle bazen böyle bir iki dakikalık hüzünler bizi de gelip kuşatır. Ama Allah Teala hemen onu nefsimizin kalbinden alır. Bu mutluluğa mani olacak olan bir faktör değildir. Sevgili kardeşlerim, hüzün hissiyatınızın sizden kaybolmayan bir parçasıdır. Mutsuzluğun ifadesi de değildir. Hüzün müessesesiyle bir insanın öfkelenmesi, kızması, yaptığı yanlışlıklar dolayısıyla vicdan azabı duyması aynı şey değildir. Bu tarz bir hüzünde vicdan azabı yoktur. Azap yoktur. İşte mutluluğu engelleyen en büyük faktör azaptır ki daimi zikre ulaşan hiç kimse de artık azap oluşması mümkün değildir. Kişi kendisinin yaptığı hatalar dolayısıyla değil, başkalarının hataları dolayısıyla hüzünlenir. Bu ise onun için bir mutsuzluk olayı değildir. Mutsuzluk, sizin vücuda getirdiğiniz hatalar sebebiyle şeytanın üzerinizde bıraktığı bir yüktür. Hatanın sahibisiniz. Allah Teala tarafından azap edilirsiniz. Ruhunuz nefsinize azap eder. Azabı yaşarsınız. Bu hatanızın bedelinin ödenmesidir. O süreç içerisinde siz mutlu bir insan değilsiniz. Ve her olaydan sonra bunu yüzlerce defa, binlerce defa yaşarsınız. Ve bu sebeple mutsuzsunuz. Ama başkalarını düşünerek, onların haksız yere mutsuzluğa mahkum edilmesini düşünerek hüzünlendiğiniz zaman burada sizin için bir azap müessesesi, azabın oluşturduğu bir mutsuzluk hiçbir zaman söz konusu değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktalara ulaşmadığınızı düşünelim. Daimi zikrin sahibi değilsiniz. Ama şunu bilin ki Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren 3 ay sonra, bilemediniz 6 ay sonra Allah'ın evliyasısınız. 3. kat cenneti herkes garanti edebilir ve dünya saadetinin yarısından fazlasını, %51'ini herkes garanti edebilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek kişi. Ve Allah Teala mutlak onları evliyası kılar. Sevgili kardeşlerim, peki bu noktada her zaman mutlu musunuz? Hayır, değilsiniz. Ama hayatınızın yarısında en azından mutlusunuz. Öbür taraftan da 3. kat cennet sizin olmuş. Yani bir defa kurtuluşa ulaşmışsınız. Cennet saadeti sizin. Dünya saadetinde tamamı değil ama yarısını aşmış bir saadet. Yani dünyadaki davranış biçimlerinizin %50'den fazlası, %51'i yanlış değil, doğru davranışlar, size huzur veren davranışlar.
Bu Allah-u Teala'nın herkese mutlak ulaştıracağı bir mutluluk sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve Allah-u Teala bunu herkesin son derece kolay olarak hak etmesini ister. Niçin son derece kolay? Çünkü insanlar oraya ulaşmayacak. Allah onları ulaştıracak. İşte sevgili kardeşlerim, bu %51 dünya saadetine zikrinizi kolay kolay arttıramayacağınız, daimi zikre ulaşacağınız noktalara doğru yaklaştıkça bunun giderek güçleştiğini göreceksiniz. Ama sizlere şunu tavsiye ediyorum. Her gece 3 tane ayetel kürsi okuyarak sağ kulağınızı yastığın üzerine koyarak kulağınızda Allah'ın zikrini iç sesinizde takip ederken, söylerken kalbinizin atışlarına paralel olmasına dikkat edin onun. 3 ayetel kürsi, ondan sonra Eûzü Besmele ile zikir. Bir gün söylediğime ulaşacaksınız. Uyandığınız zaman da zikretmekte olduğunuzu göreceksiniz. İşte bu size Allah'ın en büyük müjdelerinden biridir. Yani daimi zikrin sizin için mümkün olacağını Allah-u Teala açıklamış oluyor. Gayretinize Allah-u Teala da yardımda bulunacaktır. Ve saatlerinizi kurduğunuz devreler geçirdiniz. Ama olmadı. Çünkü tavsiyeleri tatbik edemediniz. Bir yerden sonra İblis size hakim oldu. Ona bu hakimiyeti vermemelisiniz sevgili kardeşlerim. Şu anda konumuz daimi zikre ulaşamayan Allah'ın bütün evliyaları için onları devamlı mutlu edecek bir başka konu. Başkaları için yaşamak. Mutluluğunuzun ikinci bir parçası. Öyleyse hepiniz 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, 6 ayda mutlaka dünya saadetinin yarısını yaşarsınız, yarısını elde edersiniz. Kesin. Çünkü bunu size ulaştıracak olan Allah. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Buraya ulaştıktan sonra ne olur? Ulaştıktan sonra probleminiz kalmaz. Dünya saadetinin yarısını bu kadar kısa bir sürede elde ettikten sonra eğer etrafınızdaki insanlarla iyi bir ilişkiyi kurabilirseniz, onları severseniz, onlar için yaşamaya başlarsanız, her birine bir güzel davranışla her gün bir güzelliği yaşatırsanız, dünya saadetiniz süratle çok büyük noktalara, çok büyük boyutlara ulaşacaktır. Günün 24 saatinin giderek artan büyük boyutlarına. 12 saat günün yarısında uykunun dışında olduğunuz zamanın yarısında mutluluk değil. Onun ötesini Allah-u Teala size yaşatacaktır. Siz başkaları için yaşamaya başladığınız andan itibaren Allah'ın ülkesinde yaşayacaksınız. Mutluluğunuz zikir yapmadığınız süreçte de devam edecek. Sevgili kardeşlerim, hepinizi en çok huzursuzluğa ulaştıran şey beşeri münasebetler, insan ilişkileri. Yakın çevremdeki kardeşlerimize baktığım zaman da bu büyük eksikliği çok net olarak görebiliyorum sevgili kardeşlerim. Çok azınız bunun istisnası, aşağı yukarı hepiniz hiçbir zaman hatayı kendinizde aramıyorsunuz. Hep başkalarının hata yaptığını, size karşı kötü davrandığını belirtiyorsunuz.
Ama sizin onlara yaptığınız hataları, onlara karşı yaptığınız hataları kabul etmiyorsunuz. Sanki siz hiç hata yapmamışsınız, hep karşınızdaki kişiler hata yapmış. Aynı olayı onlardan dinlediğimiz zaman sizin de birçok hatanın, üstelik de sakladığınız birçok hatanın sahibi olduğunuzu öğrenmek bizi gerçek anlamda hüzünlendiriyor. İşte sizler sebebiyle hüzünleniyoruz. ...25 senedir söylediklerimizden hala pay alamadığınızın göstergesidir hüznümüz. Sevgili kardeşlerim, şeytanın üzerinizde ne kadar büyük bir tesiri olduğunu görebiliyor musunuz? Neden kabul etmiyorsunuz hatalarınız olduğunu? Bize direkt olarak olayı anlatırken bile hep kendinizi hatasız göstermeye çalışıyorsunuz. İç dünyanız böyle bir dizaynı size şeytan kanalıyla yaptırıyor. O zaman çözüme gidemezsiniz. Samimi olmadığınız sürece yardım alamazsınız Allah-u Teala'dan. Siz istiyorsunuz ki hem bize hatalarınızı söylemeyeceksiniz, hem de biz Allah-u Teala'ya yalvararak sizin mutluluğunuzu temin edeceğiz. Olmaz sevgili kardeşlerim. Mutluluk şahsidir, kişiseldir, enfüsidir. Sizinle Allah arasındaki bir ilişkidir ve siz hakikatleri aktarmadığınız sürece, samimi olmadığınız sürece, samimiyetinizin ötesinde bir iyileşme beklemeyin. Onun için iyileşemiyorsunuz. Hastasınız. Nerede başkaları varsa, nerede en az iki kişi varsa ki her zaman etrafınızda insanlar olacaktır, orada mutsuzluk görüyorum. En çok bu sebebe dayalı olarak. Kendi hatalarınızı görmüyorsunuz. Başkalarına hatalarınızı söyleyerek onlardan af dilemek gereğini de duymuyorsunuz. Devamlı hatalar işliyorsunuz. Başkalarına kötü davranışlarda bulunuyorsunuz. Onlar da o zaman size kötü davranışlarda bulunuyorlar. Bize geliyorsunuz ve kardeşlerinizin hatalarını söylüyorsunuz sadece. Sizin hangi hatanızın onların size kötü davranmasına sebep olduğunu bize söylerken, o olaydan sonraki yanlışlarınızı asla ifade etmiyorsunuz. Neden sevgili kardeşlerim? Eğer bizim sizin mutluluğunuzun bir aracı olmamızı istiyorsanız, biz buna ehil kılındık Allah-u Teala tarafından. Olayları ona intikal ettirerek cevap aldığımızda bakıyoruz ki birçok şeyleri bize söylememişsiniz. O zaman sevgili kardeşlerim, bununla nereye varmak istiyorsunuz? Ben sorabilir miyim size? Hem bize geleceksiniz, başkalarının size karşı hatalı davrandığını söyleyeceksiniz, hem de kendi hatalarınızı söylemeyeceksiniz. Hangi duruma düştüğünüzün farkında mısınız? Böyle bir şeyi yaptığınız zaman bizden ne istemiş oluyorsunuz? Sizden öğrendiğimiz kadarıyla o kardeşimizle konuşup onu fırçalamamızı, sizden yana olmamızı, onu üzmemizi istiyorsunuz bizden. Öyle değil mi? Eğer siz ondan yana olsanız, karşınızdaki kişiden yana olsanız, gelip evvela kendi hatalarınızı bize anlatacaksınız. Bu hatalarınızdan nasıl kurtulacağınızı öğrenmek isteyeceksiniz. Hayır, siz öyle yapmıyorsunuz.
hatalarınızla bize gelip başkalarını şikayet edip onların haksız olduğuna bizi inandırmak istiyorsunuz. Hiç böyle bir mutluluk mümkün olabilir mi? Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış yapıyorsunuz? Beşeri münasebetler hayatınızın en önemli bölümüdür mutluluk için. Sakın kendinize acımayın. Hatalarınızı gizlemeyin. Hepinizin mutluluğa ulaşması Allah'ın yardımıyla mümkündür. Samimi olursanız eğer, başkalarının haklı taraflarını görebilirseniz eğer, kendi davranışlarınızdaki haksız tarafları görebilirseniz eğer. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla, dilekleriyle sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sözlerimizi unutmayın. Hayatınızda tatbikata geçirmeye çalışın. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah Teala bizleri hep en güzel standartlar içinde bir araya getiriyor. Ve her ortaya koyduğumuz gerçek unutulan bir Kur'an gerçeği olarak ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, işte bu konuda kamuoyunda yanlış yerleşmiş olan konulardan birisi de vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir sözüdür. Bunun menşei vahiy sadece peygamberlere gelir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Vahiy de onunla birlikte sona ermiştir. Bu ifade çok yanlış bir ifade sevgili kardeşlerim. Evvela vahiy sadece peygamberlere gelmez. Allah Teala diyor ki Yunus suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Ekâne linnâsi aceben en evhayna ilâ reculin minhum en enzirinnâse ve beşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Kâlel kâfirûne inne hâza lesâhirun mübîn. Onlardan bir adama insanları uyarması ve amen olanları yani ölmeden önce hayattayken Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi, garip mi geldi? Muhakkak ki onlar için yani o kendilerine vahyettiğimiz kişiler için Rablerinin yanında katında sıddıklar makamı vardır. Kafirler şöyle der, muhakkak ki bu mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi'nin ikinci ayet-i kerimesinde söylediği bu ifade bir adama, bir Resul demiyor, bir Nebi demiyor, bir adama insanları uyarması ve amel olanları müjdelemesi için. Biliyorsunuz ki bu görevin asli sahibi nebilerdir. Biz nebilerimizi, peygamberlerimizi, amin olanları uyarsınlar diye, amin olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye göndeririz diyor. Öyleyse bütün nebiler, bütün peygamberler bu görevi mutlak olarak gerçekleştirirler.
Burada Yunus Suresinin 2. ayet kelimesinde geçen ifadede söz konusu olan kişinin bir nebi veya o muhtevada birisi olmadığı kesin. Bir adama diyor Allah Teala, onlardan bir adama. İşte bugünkü insanlar arasında da bir adama Allah Teala vahiy diyor. Sadece ona mı vahiy diyor? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün kavimlerde, bütün devirlerde mutlaka bir Resul'ün yaşadığını ifade ediyor. Hayatta olduğunu ifade ediyor. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde bu konu kesinlik kazanmış. Diyor ki biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Birbiri ardından göndeririz. Kesintisiz olarak birbirinin ardından göndeririz. Ve bütün kavimlere göndeririz diyor Allah-u Teala. Arda arda göndeririz ve bütün kavimlere göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin her kavme Resul gelir. Kıyamete kadar da her kavme Resul gelecektir. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Resullerini kavmin içinden seçtiğini ve o kavmin içinden birisini onların dilleriyle konuşsun diye onlara Resul olarak gönderdiğini söylüyor. Her kavme kendi işlerinden ve onların dilini konuşan birini gönderiyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında da bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamaya hep devam ettiler. O kendi kavminin Resulüydü ama kainatın peygamberiydi.

Ama o vahyettiği kişinin de Allah'ın katında huzur namazında yer aldığını ifade ediyor Allah Teala. Onlar için Rablerinin katında sıddıklar makamı vardır diyor. Şimdi Enbiya suresinin 7. ayet kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki: "Ve ma erselnâ kableke illâ ricâlen nûhî aleyhim." Biz senden önce kimseyi göndermedik. Sadece kendilerine vahyettiğimiz illa ricalen nuhi ileyhim. Kendilerine vahyettiğimiz rical, erkekler gönderdik diyor Allah Teala. Fes'elü ehle zikri in kuntum la ta'lemun, eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Enbiya suresi 7. ayet-i kerime. O kadar açık ve kesin ki sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah Teala senden önce de gönderdik diyor. Kendilerine vahyettiğimiz erkekler gönderdik. Ve buradaki bilmiyorsanız zikir ehline sorun ifadesi Enbiya 7'deki olayı kesinleştiriyor. Zikir ehli her devirde var. Zikir ehli daimi zikrin sahipleri. Her devirde var ve kıyamete kadar da olmakta devam edecek. Öyleyse bütün devirlerde insanların arasında hep Allah ile konuşabilen birileri var olmuş. Bunlar nebiler olmuş, bunlar resuller olmuş, bunlar resul veya nebi olmayan velilerin üst kademeleri olmuş. Ama şurası kesin ki Allah Teala insanlardan bir kısmına bütün devirlerde, peygamberlerin var olduğu devirde de, var olmadığı devirde de mutlaka vahyetmiş. Vahyin de insanla Allah Teala'nın konuşmasının mutlak olarak kullanıldığı bir vasıta olduğunu görüyoruz. Şura suresinin 51. ayet-i kerimesinde. Allah Teala orada diyor ki, Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Yani Allah Teala bir insanla konuşursa onunla vahiy yoluyla konuşur diyor Allah Teala. Devam ediyor veya perde arkasından veya dilediğine izniyle vahyetsin diye Resul göndererek, bu Resul melek Resul. Cebrail Aleyhisselam'ı göndererek onu bir vasıta olarak kullanıyor. Allah bilir ve hikmet sahibidir diyor Allah Teala Şura Suresi'nin 51. ayet-i kerimesinde. Arapçası şöyle: "Ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illâ vahyen ev min verâi hicâbin ev yürsüle resûlen fe yuhiye bi iznihi mâ yeşâhu innehu alîm hakîm." Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvele bakalım. Acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Allah Teala kimlere vahyetmiş? Bakıyoruz ki Allah Teala havarilere vahyetmiş.

Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik, bizim teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi diyor Allah Teala. Allah Teala Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyetmiş. Zilzal suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah Teala yere, göklere, dağlara vahyettiğini söylüyor. Nahl suresinin 68. ayet-i kerimesinde arıya vahyettiğini söylüyor. Vahiy müessesesi bütün zamanlarda geniş spektrumlu bir müessese. Bırakınız Allah-u Teala'nın insanlara vahyetmesini, arıya da vahyettiğini açık bir şekilde dile getirmiş Allah-u Teala. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Hazreti Musa'nın annesine vahyetmiş. Vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik diyor. Çocuğu bir sepete koyarak Nil Nehri'ne bırak diye annene vahyetmiştik diyor Hazreti Musa'ya. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, vahiy müessesesinin peygamberlerle sona ereceğini söylemek bir büyük yanlışa imza atmak demektir. Ama insanlar dinlerini Kur'an'dan öğrenmemişler ki sevgili kardeşlerim. İnsanlar dinlerini gene insanlardan öğrenmişler. Kendilerine itimat ettikleri, kendilerine din bilgisini ulaştıran insanlardan. Ama bir husus hep gözden kaçmış. Bu insanlar nereden öğrenmişler dinlerini? Onlar da kendilerinden evvel gelen gene insanlardan öğrenmişler. O insanlar din adamları olarak duruma hakim olanlar. Demişler ki, Kur'an-ı Kerim'i siz anlamaya çalışmayın. Anlamaya kalkarsanız sizin için tehlikeli olabilir, hatta delirebilirsiniz. Bırakınız bu konunun uzmanları, daha evvelki alimlerden de gerekli kendilerine ulaşan derslerin ışığı altında Kur'an-ı Kerim'i onlar öğrensinler ve size öğretsinler. İşte kıyamet buradan kopmuş. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde sahabe sadece Kur'an'la eğitiliyordu. Dört halife devrinde de bu devam etti. Sonra her şey mahvoldu. Kur'an'dan insanlar öğrenmeyi devre dışı bıraktılar ve bir din öğretisi Kur'an dışında devam etti. İşte mutlaka o devirde de her kavimde Allah'ın Resulleri vardı. Fakat din konusunda önde olanlar onlar değillerdi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde çok açık bir şekilde bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul bulunduğunu söylüyor. İslam alemi de
tek bir ülkeden ibaret değildi. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra hep bütün ülkelerde Resuller olmuştur. Ama hiçbirinin ben Resulüm diye Allah-u Teala'nın emirlerini tebliğ etmeye kalktığı zaman hiç kimse tarafından ciddiye alınmadığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da nebi olmayan bir Resul mutlaka Arap kavminin içinde de oldu. Ama görüyoruz ki böyle bir müessese görünmüyor. Dejenerasyon İslam alemini kemirdiği sürece İslam alemini oluşturan kavimlerin her birinde Allah'ın bir Resulü mutlaka vardı. Hem Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesine göre hem de Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesine göre. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Sonra da İsrail kavmine hitap ediyor. Size de Resul gönderdik diyor. Ey İsrailliler. Ama size Resuller geldiği zaman bir kısmını öldürdünüz, bir kısmını da hiç dinlemediniz diyor. Ama bütün Resullere kavim gönderildi. Resul bütün kavimlere mutlak olarak bütün devirlerde Resul gönderildiği, ard arda gönderildiğini söylüyor. Bakara 87'de de Allah-u Teala, Mü'minin 44'te de bütün kavimlere ard arda, ardı arkası kesilmeksizin devamlı olarak Resuller gönderdiğini söylüyor Allah-u Teala. Ve o Resullerin İslam aleminde gölgede kaldıklarını görüyoruz. Bu devirde de aynı şey söz konusu değil mi sevgili kardeşlerim? Orada da bütün devirlerde o Resullere düşman olmuşlar sadece insanlar. Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu son derece açık bir şekilde söylüyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek onlar Resullerini mutlaka inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Yani kavmin büyük çoğunluğu, kavme hakim olanlar Resul'ü reddetmişler. Bunun manası çok açık. Resul'ün hükmü yok. Oysa ki ilmi alan, bilgiyi alan ve o ilmi tam Allah'ın istediği şekilde etrafa, insanlara aktaran sadece temelde Allah'ın Resulleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da 14 asırdır bütün kavimlere Allah-u Teala Resul gönderiyor. Kesintisiz olarak her kavme Resul geliyor ve bütün insanlara anlatıyor Allah-u Teala'nın söylediklerini. Neyle anlatıyor? Bunu söyledikleri hususları yalan söyleyerek mi ifade ediyor Allah'ın Resulleri? Hayır, Allah-u Teala kendilerine neyi vahyetmişse onu ifade ediyor. Ama kavmin ileri gelenleri hep negatif standartlarda. Allah-u Teala
insanlara Allah'ın hep en güzel standartlarda öğretiyi ulaştırdığını Resulleri vasıtasıyla, ama insanlara hakim olanlar her devirde o devrin saadatları ve küberası. Diyorlar ki halk orada kıyamet gününde cehennemde Allah-u Teala'ya diyorlar ki, ya Rabbi, biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve saadatlarına, her konuda ileri gelenlerine itaat ettik. Her konuda ileri gelenlerin arasında, tabi dinde ileri gelenler de var. Din açısından onlara itaat etmişler. Dikkat edin, tabi olduk ifadesi kullanılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. İtaat ettik, yani onlar bize söylediler, biz de onların söylediğini gerçekleştirdik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle diyorlar. O yanlış öğretiyi yapanların sebebiyle cehenneme girenler. Orada dinlenenler Resuller değil, dinlenenler saadatlar, yani konunun ileri gelenleri, bir de kübera, yani devrin büyükleri. Bu insanlar parlak laflar söylerler. Ve diğerlerine, büyük kütleye hitap ederler. Onları parlak hitabeleriyle kontrolleri altına alırlar. Hakim olan onlardır. Allah'ın Resulleri ise etraflarındaki küçük bir kütleyle, küçük bir toplulukla her devirde yaşamışlardır. Açıklamalarını yapmışlardır. Ama onlar küberadan olmadıkları için, saadatlar da onların dışındaki şeyleri, din konusundaki ileri gelenlerden bahsediyoruz saadatlar diye, onların söylediklerini değil, kendi saadatlarından öğrendiklerini söyledikleri için insanları hep cehenneme mahkum etmişler. İşte yeni bir devirdeyiz. İçinde bulunduğumuz devir. Allah-u Teala bize bütün insanların öğrenmesi lazım gelen standartları, ilmi ve irfanı bütün boyutlarıyla vermiş. Vermiş de ne olmuş? Biz bunları 30 seneden beri insanlara hep söylemişiz. Elinizdeki ilim sizleri kurtaramaz demişiz. Gideceğiniz yer cehennemdir demişiz. Söylediklerimizi dinlemekle kalmayın demişiz. Kur'an-ı Kerim'i açıp söylediklerimizin doğru olup olmadığını tahkik edin demişiz. Çok küçük bir kısmı tahkik edip doğruluğuna kani olmalarına rağmen bunu bize ulaştırmamışlar. Çevrelerindeki o büyükler var ya, kübera onlardan ve kendi çevrelerindeki saadattan din konusunun ileri gelenlerinden, dine hakim olanlardan korkmuşlar hep. İşte bugün de aynı trajedi bir defa daha yaşanıyor. Şu anda dünya üzerinde
insanlar cehenneme doğru hızla gidiyorlar. Onları bir tarafa bırakalım. Ama sadece bizim ülkemizde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sadece dinlerini bilmedikleri için ve Allah'ın bize öğrettiklerini bunca defa, yüzlerce defa söylememize rağmen tahkik etmedikleri için, tahkik etmeyince sonuca ulaşmaları mümkün değil. Bu ne korkunç bir tuzaktır biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Şeytanın öyle korkunç bir tuzağı ki, din adamları, hadi canım sen de bunca alim bilmiyor da bu mu biliyor? Bu sahtekar mı biliyor? Allah'ın Resulü olmadığı halde Allah'ın Resulü olduğunu iddia eden bu sahtekar mı? Halbuki sevgili kardeşlerim, sözlerimizi bir inceleseler, kendilerinin sahip olmadıkları ilahi ilmin sahibi olduğumuzu mutlaka görecekler. İslam dininin sevgili kardeşlerim, kalesinin bütün burçları yerle bir edilmiş iblis tarafından. İnsanlar kendilerini kurtaramayacak olan korkunç bir tuzağın içine atılmışlar. Ve de Kur'an'a hiç uymayan hurafeler din alimleri tarafından insanlara lanse edilmiş. Onlar da onu kabul etmişler. Ve de aksinin varit olabileceğine hiç inanmıyorlar. İslam'ın 5 şartıyla kurtulacaklarını zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama benim canlarım, ciğerlerim, sevgili evlatlarım, bu 5 şartla gerçekten kurtulabileceğinizi zannediyor musunuz? Kendinize ne kadar zarar verdiğinizi, ne kadar zulmettiğinizin bilmiyor musunuz? Ne zaman inceleyeceksiniz söylediklerimizi? İncelediğiniz zaman, ne zaman, zamanın hangi parçasında onların Kur'an'a tam uygun olduğunu, doğruyu söylediğini ne zaman itiraf edeceksiniz? İslam'ın 5 şartıyla kimse cehennemden kurtulamaz. 5 tane şart dedik. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şimdi bir sorumuz var size. Bu 5 tane şartın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı? Allah'a, biz diyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek, bir televizyon çıkmış, demiş ki biz Allah'laşmayı dilemek diyormuşuz. Yuh be! Bir insana iftira atılabilir ama bu kadar da atılabilir mi? İnsanın Allah'laşabileceği böyle bir şeyi söylemek, bu iftiraların en büyüğüdür. İnsan bir mahluktur.
Allah tarafından, Halik tarafından yaratılmıştır. Allah Halik'tir. Yaratandır. Hiç yaratanla yaratılan bir olur mu? Sevgili kardeşlerim, işte nasıl Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün Resuller ilim sahipleri adı verilen bu dini güruh tarafından devre dışı bırakılmışsa, eğer bırakılmamış olsaydı, onları da risaletleriyle tarihe geçen insanlar olarak görecektik. Ama hiç böyle birileri yok. Peygamber Efendimiz Hazretlerinden bu tarafa herhangi bir Resul'ün kalıcı bir şeyler söylemiş olması mümkün olmamış. Sadatlar onların birer sahtekar olduğunu söyleyerek hepsini devre dışı bırakmışlar. Bir sualimiz var. Allah Teala Kur'an'da neyi söylemişse o bir hakikat midir? Değil midir? Eğer hakikatse Allah Teala diyor ki hiçbir devirde hiçbir kavmi Resulsüz bırakmadık. Öyleyse bütün kavimlerde, bütün zaman aralarında, zaman parçalarında Allah'ın Resulleri yaşamışlar. Biri öldüğü zaman yerine bir yenisi mutlaka gelmiş. Ve bu insanlar hep iftiraya uğramışlar. Hep halkın karşısında küçük düşürülmeye çalışmışlar. Halka tesir edebilecek dizaynda olan kötü niyetli insanlar her zaman topluma hakim olmuş ve toplumu şeytana mahkum etmiş. Bugün de aynı sonuçlarla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunca zaman sonra biz Allah'ın Resulü Allah-u Teala'dan vahiy alıyoruz. Ve bütün insanlara kurtuluşun yolunu gösteriyoruz. İslam'ın 5 şartıyla kurtulmanın mümkün olmadığını söylüyoruz. Bunu bir defa daha ispat etmek mecburiyetinde duyuyoruz. Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerinde diyor ki: "İnnel lezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme'ennü bihâ ellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn." Ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yiksibûn. Allah Teala diyor ki

Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, Allah'a mülaki olmayı yani, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı yani dilemezler. Muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir hakikatin sahibiyiz. Allah Teala açık ve kesin şekilde bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir diyor. Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor. Ve Allah'a ulaşmayı dilemek yok edilmiş. Ve medya duruma hakim olan dinlerini bilmeyen din öğreticileriyle bir arada Allah'ın hakikatlerini birer birer kasıtlı olarak değil, başka alimlerden öğrendikleri ilmin doğru olduğu zannıyla bu noktaya gelmişler. Başka alimlerden din öğrenmişler. Asırlardan beri biriken bir din öğretisi Allah'ın hakikatlerinden onları tamamen ayırmış. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytanın kulu olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuşlar. Şu anda şeytanın kulları olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bütün konularda duruma hakimler. İşte ayet-i kerime son derece açık olarak bu hakikati söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki

Onlar diyor Allah-u Teala Allah'a şeytanın kulu iken Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar şeytana kul iken şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Bu sebeple kaçındılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Tağut'un kulu iken, tağut insan ve cin şeytanlar demek. Şeytanların kulu iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuş bütün sahabe. Şimdi şu anda Allah'a ulaşmayı dileme müessesesi bütünüyle yok edilmiş. Hep insanlar Allah'ın kuluyuz diye geçinen insanlar hep şeytanın kulları olarak öğrendikleri bir yanlış ilmin insanları kurtaracağına inandıkları için o ilmi öğretmekte devam ediyorlar. Ne kadar hazin, ne kadar korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. İnsanlara Allah'ın hakikatlerini Allah'tan öğrenmeye rağmen, Allah'ın öğretmesine rağmen insanlara öğretememek, o öğrendikleri yanlış ilmin karanlığında kalan insanların Allah'ın nuruna gözümüzün önünde ulaşma gayretini bile göstermemeleri ve kitle halinde cehenneme doğru giden bir 70 milyondan fazla insan, sevgili kardeşlerim, buna can mı dayanır? Bütün bunlar gözümüzün önünde cereyan ediyor. Burada Allah'ın ilmi var. Burada da insanların öğrendiği, asırlardan beri insanları cehenneme götüren yanlış ilim. Sadece tasavvufu yaşayanlar kurtuluşa ulaşmışlar hep. Tasavvuf deyince de başka bir şey zannedilir. Oysa ki tasavvuf mensupları sadece Kur'an'ı yaşayanlardır. Kur'an'ın İslam'ın 5 şartıyla yaşayanların ötesindeki unsurlarını da yaşayanlar. 6. şart Allah'a ulaşmayı dilemek. 7. şart zikir. Farz olmasına rağmen hem zikir farz, yani ara sıra zikretmek, hem çok zikir farz, günün yarısından daha fazla zikretmek, hem de daimi zikir farz, her an Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye kişinin iç dünyasında devamlı zikretmesi kesintisiz bir şekilde. Hepsi farz olmasına rağmen sevgili kardeşlerim, hepsi farz olmasına rağmen bugün ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, Allah-u Teala'nın huzurunda sizlere sesleniyoruz. Ve Allah'ın doğrularını mutlaka öğrenin ve kendinizi kurtarın diyoruz. Gerçekten bu ilmi Allah'ın öğretisini
bilen ve sırf din adamlarının bu konudaki tutumları sebebiyle halkın büyük kısmına kabul ettirmenin mümkün olmadığı bir ortamda yaşayan bir Allah'ın Resulü onları kurtaramamanın hüznü içerisinde buradan konuşuyor. Ey bu ülkenin insanları, sizlere yazık oluyor. Ama o yazık olan sizler, sizlere yazık olduğunu fark edemiyorsunuz. Hepinizin bu dünyada yaşarken söylediğimiz Allah'ın hakikatlerini öğrenmenizi ve kendinizi kurtarmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada bitiriyoruz hüzünle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah bizleri birlikte kıldı. Hurafelerden bir tanesi de dünyada rahat yoktur ifadesidir. La rahate fid dünya. Bu söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşmektedir. Allah Teala bizim dünya hayatında mutlu olmamızı, mutlaka cennete gitmemizi, cennette de mutluluğu devam ettirmemizi emreder. Mutluluk denilen bir müesseseyi yok farz etmek hep bir yanlış anlayışın mahsulüdür. Nedir bu yanlış anlaşılma? İnsanın manevi tekamülünün korkuya dayalı olduğu zannediliyor. İnsan Allah'tan korkarsa Allah korkusu insanları kemale erdirir diye bir yanlış düşünce ne yazık ki asırlar boyunca insanları meşgul etmiş ve herkes inanmış ki dünyada rahat yoktur. İnsanlar hep huzursuz bir dünya hayatı geçireceklerdir. Ve de İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip cennete gideceklerdir. Cennette rahat edeceklerdir. Öyle bir müessese ki neresinden baksanız her tarafı yanlış sevgili kardeşlerim. Evvela İslam'ın 5 tane şartıyla kimse cennete giremez. İslam'ın 5 tane şartı hiç kimseyi bu dünyada mutluluğa ulaştıramaz. Eğer ölçüleri buysa, dünyada rahat yoktur'u İslam'ın 5 şartına dayalı olarak söylüyorlarsa, bunun doğru olduğunu biz de ifade etmek isteriz. İslam'ın 5 şartı kimseyi mutluluğa ulaştıramaz. Bu sebeple o insanlar dünyada rahat yüzü göremezler. Hep huzursuz olacaklardır. Huzursuz bir standart içinde bu dünyada yaşayacaklardır. Ve mutsuz bir dünya hayatından sonra gidecekleri yerde cehennemdir. Ne dünyada rahat var onlar için, ne ahirette rahat var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya gelince bunun tamamen tersine bir şeyi üzerimize farz kılmış. Diyor ki, ey insanlar, bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Madde 1. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Madde 2. Buraya kadar başkalarından farklı bir durumunuz büyük ölçüde olmaz. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar insan huzursuzdur, sıkıntıdadır. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra farklı olaylar cereyanı başlar. Bu da mürşide ulaşıncaya kadar kişiye bir mutluluğu, insanın mutluluk diyebileceği bir hüviyette, bir oranda, dozajda vermez. Ama ne zaman ki nefs tezkiyesine başlarsınız, nefsinizin afetleri birer birer azalmaya başlar. Nefsinizin afetleri azaldıkça mutluluğunuz artar. Ve Allah Teala bütün insanlara cennet saadetinin 3. katını, birinci kat cenneti değil, daha üst cenneti olan ikinci cenneti değil, daha üst seviye cennet olan 3. kat cenneti Allah-u Teala garanti eder bütün insanlara. Dünya mutluluğunun da %51'ini garanti eder. İkisi birbirine özdeştir. Bir insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 azalmadıkça
o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşamazsa o kişi mutluluğu yaşayamaz. Bir insan ya ruhunu Allah'a ulaştırmayı diler veya dilemez. Dilemezse ne bu dünyada ne de öbür dünyada mutluluğu yaşayamaz. Ne dünya saadetine ulaşabilir ne de ahiret saadetine, yani cennet saadetine ulaşabilir. İkisi de mümkün değildir. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. İşte Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dilediğini dalalette bırakır. Yani dalalette olan kişiyle Allah ilgilenmez, onu kendi haline bırakır. Ama diyor, o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala'nın verilmiş bir sözü var. Sadece bu ayet-i kerimede değil, Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini, kullarından dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah bu sözü verdiğine göre iki tane sonuçla karşı karşıyayız. Bir insanın ruhu Allah'a ulaşmışsa nefsinin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Bu demektir ki o insanı mutsuz kılacak olan afetlerin yarısından fazlası artık yoktur. Yani o insan dünya hayatında davranış biçimlerinde %51'sini doğru davranış biçimleri olarak gerçekleştirebilecek olan bir noktaya ulaşmıştır. Öyleyse hayatının yarısı mutlaka mutlulukla geçecektir. O kişi %50'den fazla bir huzuru ve mutluluğu mutlaka yaşar. Bu o kişinin dünya mutluluğudur. Nefsinin afetleri %51 oranında azaldığı için bu kişi mutluluğu mutlaka yaşayacaktır. Neden? Nefsin afetleri Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamayı, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemeyi isterler. Ve bütün insanların nefsleri başlangıçta sadece afetlerle doludur. Böyle olduğu için de bu afetler bir problem olarak çıkıyor karşımıza. Allah neyi emrederse yapmak istemeyen, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özelliğin sahibi nefsimiz. Muhtevasındaki afetler sebebiyle. Ama başlangıçta bir de ruhumuz var. Ne var ki sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah Teala bizimle meşgul olmaya başlar. Ve de mürşidimize ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılır. Ve Allah'a doğru yola çıkar. Yani nefsimizin Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri ise işlemek isteyen afetlerine karşı artık ruhumuz yoktur. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla gerçekleştirmeyecek olan ruhumuz bizden ayrılmıştır. Allah'a doğru yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuğun adı seyri suluk denir. Ruhumuz Allah'a ulaşıncaya kadar yolculuğu devam eder. Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne zaman ruhumuz Allah'a ulaşır? Nefsimizin kalbinde ilk
%2 rahmet birikiminin ötesinde. Her %7 fazıl nefsimizin kalbine girip yerleşirse ruhumuz bir gök katı mutlaka yükselir. İşte başlangıçta ruhumuz vücudumuzun içinde bir denge unsuru olarak var. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhumuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Bu sebeple ruhumuz gündüzü, nuru, nefsimiz geceyi, karanlığı temsil eder. Bütün afetler karanlıkla temsil olunurlar. Ve dengede bir hayata başlarız. Hayat başlangıç noktamızda Allah'a ulaşmayı dinemeyen bir insanın nefsinin kalbindeki afetlere, %100 afetlere karşı ruhunun kalbindeki %100 hasletler birbirinin zıt kutupları olarak faaliyettedir. Dengeyi sağlamaya çalışırlar. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların nefsleri %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan da o afetlere tesir etmek imkanının sahibi olduğu için devamlı kişiyi kötü şeyler yapmaya zorlar. Ve kişi yanlışlıklar yapar. Allah'ın emirlerini yerine getirmez. Getirmedikçe Allah o kişiyi cezalandırır. Ruhta nefse huzursuzluk verir. Allah o kişiye azap verir. Ruhta nefsi huzursuz kılar. Bu kişi bu sebeple rahat değildir, huzurlu değildir. Eğer bir insan İslam'ın 5 tane şartıyla hareket ediyorsa, bu insanın rahata ve huzura kavuşması mümkün değildir. Onun için böyle insanlar için söylenmiş bir söz, o insanlar için geçerlidir. Onlar için dünyada rahat yoktur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse dünya üzerinde rahata kavuşamaz. Ama dünyada rahat yoktur sözü herkese teşbih edildiğinde herkes için geçerli değildir. Dünyada rahat vardır. Allah'ın emirlerine itaat eden bir insan için dünyada rahat mutlaka vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse ne demek istiyoruz? Nefsin afetleri sebebiyle bir kişinin huzursuz bir ortamda yaşaması söz konusudur. Şeytan devamlı olarak insanları tahrik ederek yanlış şeyler yapmasına sebebiyet verir. Arkasından da Allah-u Teala kişiye azap eder. O kişi namazlarını kılmaz, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmez. Getirmezse azaplanır Allah-u Teala ona. Azap verir. Başkalarına kötülük eder, gene azapla karşı karşıyadır. Aynı zamanda ruhunda nefse huzursuzluk vermesi söz konusudur. Yaptığı her yanlışın arkasından. Devamlı cezalanan bir insan, o ceza müddetince, kendisine huzursuzluk yaşatıldığı sürece, elbette mutlu olamaz, rahat olamaz. Öyleyse, dünyada rahat yoktur sözü. Sadece dinlerini Allah'ın emrettiği biçimde yaşayamayanlar için geçerlidir. İnsanlar dinlerini yaşayamıyorlarsa, din yaşanıyor diye İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorlarsa, o insanlar mutluluğu yaşayamaz tabii. Onlar için gerçekten de dünyada rahat yoktur.
Eğer bu sözü kendilerine göre söylemişlerse onlara alakadırlar. Tamam. Ama dünyada rahat yoktur sözü topluma teşmil edilmiş durumda. Bütün dünyanın, dünyada yaşayan insanlara ve İslam alemine ait olan bir sözdür ki bu geçerli değildir. İslam alemindeki yaşantı iki ayrı tarz gösterir. Gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışanlar için iki ayrı yol ne yazık ki oluşmuştur. Kur'an'da iki yol yoktur, bir tek yol vardır. Bu iki yoldan bir tanesi tasavvuftur, diğeri şeriattır. İnsanlar böyle isimlendirdikleri için onların tabirleriyle konuşuyoruz. Tasavvufsa Kur'an'ın ta kendisidir. Tasavvuf Kur'an'ın bütünüdür. Şeriat sanedilen İslam'ın beş şartını yaşamaksa Kur'an'ın sadece hiç kimseyi rahata kavuşturamayacak olan bir kısmını temsil eder. Öyleyse dizaynı ona göre yapalım. İnsanların Allah'a ulaşmayı dileyen kesimine bakalım. Bunlar dünyada rahat edebilirler mi? Onlar için dünyada rahat mutlaka vardır. Huzur vardır, mutluluk vardır. Ahirette ise mutlak olarak cennet vardır. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyor. 80 sene yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiş, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş sık sık. Buna rağmen bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve bu kişi Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Huzursuzluktan kurtulması mümkün değildir. Bu sebeple İslam'ın 5 tane şartı o kişiyi hiçbir zaman tatmin edemeyecektir. Huzuru ve mutluluğu yaşaması mümkün değildir. Nefsinin kalbi %100 afetlerle doludur. Ve devamlı bu afetler o kişiyi rahatsız eder, huzursuz kılar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyada rahat yoktur sözünü kendileri için söylüyorlarsa, İslam'ın 5 şartında yaşayanlar için ve de dinle alakası olmayan insanlar için söylüyorlarsa, bunun geçerliliği söz konusudur. Ama Allah-u Teala insanları dünyada rahat etmesinler diye yaratmamıştır. Dünyada da rahat etsinler diye, ahirette de rahat etsinler diye, asıl ifadesiyle dünyada da mutluluğu yaşasınlar diye, ahirette de mutluluğu yaşasınlar diye yaratmıştır. Bütün insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde hangi şartlar içinde olurlarsa olsunlar mutlaka bir mutlu devreyi gerçekleştirirler. İşte bu mutlu devre o insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktaya kadar geçen devredir. Neden böyle bir ayrım yapıyoruz, ondan sonraki devreleri katmıyoruz işin içine? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa

mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Nefsini, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarıdan fazlası yok olduğu için bu noktaya kadar o kişi dünya saadetinde yarısından fazlasına sahiptir. Dünyada rahatın var olduğunu kesin olarak bu kişi yaşar. Beraberce bakalım. Birinci basamak, insanlar olayları yaşar, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendirirler. Herkes değerlendirir, tavırlarını koyarlar. Bunların arasında öyle insanlar vardır ki hem Allah'a ulaşmayı dilemezler, hem başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. Onlar hariç ötekileri Allah Teala seçer. O seçtiklerin içinde küçük bir grup, %10'dan çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler sevgili kardeşlerim. Onlar için mutlaka saadet vardır. Beraber görelim. Onlar için dünyada rahat yok mudur? Dünyada rahat varsa neden vardır? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah Teala onların üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli o kişinin irşat makamına baktığı zaman onu görmeyen gözlerini irşat makamını görür hale getirir. İrşat makamının sözlerini işitmeyen kulakları, irşat makamının söylediklerini işitir hale gelir. İrşat makamının sözlerini kalplerine indiremeyen insanlar, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra, Allah'ın söylediklerini idrak ederler. Mürşitlerin söylediklerini idrak etmeye başlarlar. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece Allah Teala'nın indinde kördür, sağırdır ve dilsizdir. Ama Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır, görme hassasının mührünü açar, semi hassasının mührünü açar. Kulaklarındaki vakrayı alır, İşitme hassasının mührünü açar. Kalbindeki ikinliti alır, kalbin mührünü açar ve kalbin içine iman kelimesini daha ileride yazmak üzere kalbin içine ihbat koyar. İdrak etme hassası, irşat makamının söylediklerini idrak etme hassası ile kişi donatılır. Ve bundan sonra Allah Teala kişinin kalbine ulaşıp o kalbi Allah'a döndürür. Sonra Allah Teala o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar ve kişi zikir yapmaya başlar. Allah, Allah, Allah, Allah diye kişi zikir yapmaya başlar. İşte böyle bir insan bu zikre başladığı noktadan itibaren Allah'ın söylediklerini birer birer yerine getirmek üzere daha uygun bir ortama gelir. Neden? Çünkü Allah'ın katından gelen rahmetle farz nurları zikir yaptığı zaman gelen bu nurlar göğsüne gelmiştir kişinin. Göğsünden Allah'ın açtığı yarıktan geçerek kalbe ulaşmıştır. Ama kalbin içine girmeleri sadece %2 kadar mümkün olur. Sadece rahmet nuru kalpte kalabilir. Rahmetle farz beraberce gelmesine rağmen sadece %2'ye kadar rahmet nuru kalbe yerleşebilir. Daha kalbe iman yazılmamıştır. İşte bu %2 rahmet ile kişi hacet namazını kılarak Allah

zatına mürşidini sormak imkanına sahip olur. Sorar, Allah mutlaka ona mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği bu mürşide ulaştığı zaman tabiyetini gerçekleştirir. Ve ne olur? Bu noktaya kadar bu kişi Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almıştır. Ama bu noktada 7 tane nimet alacaktır. 1. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Ruh da vücudu terk ederek ana dergaha, önce mürşidin, tabi olduğu mürşidin dergahına, oradan da ana dergaha ulaşacaktır. Oradan da gök katlarına birer birer çıkmak üzere harekete geçecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerde bu nokta mürşide tabiyet çok önemli bir yerdedir. Kişiye sağladığı şeyler, devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, bir. Kişinin ruhunun Allah'a doğru yola çıkması, iki. Allah'ın o kişinin günahlarını sevaba çevirmesi, üç. O kişinin nefs tezkiyesine başlaması, 4. O kişinin kazandığı dereceler 1'e karşı 10 iken, bu noktada 1'e karşı 100 olur. Nefs, zikir sebebiyle afetleri devamlı kapı dışarı edip, Fazıl ismindeki nurlar kalbe dolmaya devam ettiği için, afetler giderek azalmaya başlar kişide. Bu afetlerin %7 azalması, %7 fazla girmesiyle mümkündür o kişinin kalbine. Ne yapar kişi? Zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapar. Zikir boyunca Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat gelir. Yarıktan geçerek kalbe ulaşır. Kalbe Allah Teala iman kelimesini yazmıştır. O iman kelimesinin manyetik alanı, fazlın manyetik alanının tersidir. Bu sebeple fazıllar nefsin kalbinde toplanmaya, birikmeye başlarlar. İşte bu nefsin kalbindeki birikim, o kişinin kalbinin giderek aydınlanmasına, nurların, afetlerin, karanlıkların yerini almasına sebebiyet verir. Ve ilk %7 fazıl birikimine kişi nefsi emmaridedir. Ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Devrin imamının dergahında daha üst katlara da çıkabilecek olanlarla beraber bu ruh da yola çıkar ve bu yolculuk sırasında önce %7 nur birikimiyle birinci gök katına ulaşır. Daha yukarıya çıkamaz. Ötekiler yükselirler. Sonra ikinci defa %7 nur birikimiyle ikinci gök katına çıkar. Nefsinin kalbindeki nurlar arttıkça o oranda bir mutluluğu kişi yaşamaya başlar. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruhun üçüncü kata çıkışı. Birincisi nefse emare, ikincisi nefsi levame, üçüncüsü nefsi mülhime. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncüsü nefsi mutmainne. Kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği paranın, imkanların kendisi için yeterli olduğundan emindir. Eğer Allah Teala bana daha fazla para verseydi ben mutlaka azardım. Daha az verseydi o zaman da Allah Teala'ya şükretmezdim. Ya Rabbi bana neden bu kadar az para veriyorsun diye. Belki de Allah Teala'ya serzenişte bulunurdum diye kişi düşünüyor ve kazandığı paranın Allah Teala tarafından optimal kılındığını kesin olarak biliyor. Buna kesin olarak inanıyor.
ruhu dördüncü gök katında. Sonra ruhun beşinci gök katına çıkması söz konusu ve nefsin kalbindeki afetlerde %35 azalmış oluyor fazıllar açısından. Sonra bu beşinci kademede kişi Allah'tan razı oluyor. Altıncı gök katında Allah da o kişiden razı oluyor. Ve yedinci kademede kişinin ruhu nefsin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur oluştuğu zaman ruh yedinci gök katına ulaşıyor. Yedinci gök katın 7 tane alemini aşıyor ve bu 7 alemi geçtikten sonra Sitretül Müntaha'ya ulaşıyor ve oradan Allah'ın zatına yükseliyor zikir hücrelerindeki zikir hayatını tamamladığında. Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok oluyor. Bu makam fena fillah makamıdır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51 olmuştur. Başlangıçta sıfır olan nurlar, yani Allah'ın emirlerini yerine getiren, bundan zevk alan, Allah'ın yasaklattığı fiilleri işlemeyen, bundan da huzur duyan bir insan var karşımızda. En azından %51 oranında, %2 rahmet girmişti, %49'da fazla girmişti kalbine. %51 oranında kalbi nurlarla dolu olan bir insan bu. Davranışların da %51'i doğru davranışlar. Böylece her doğru davranışın sonunda huzuru yaşar, mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına iyilik yaparsa, bir faydada bulunursa veya bir ibadet yaparsa Allah Teala'nın yolunda, Allah ona huzur verir, mutluluk verir. Ruh da nefsi rahatlatır. Ruh nefse huzuru sağlar. Allah da o kişiye mutluluğu yaşatır. Öyleyse mutluluk denilen şey bir bütündür. Kesintisiz bir mutluluk olmalıdır. Kişinin iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde hepsinde kişi mutlu olmalıdır. Bunlardan bir kısmında mutlu olmak hiç kimseyi mutluluğa ve huzura ulaştıramaz. Öyleyse bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman mutluluğun %50'sini, 50'den daha fazlasını, %51'ini yaşamaya başlar. Bu insan rahattır, huzurludur ama bu rahatlık ve huzur yarı yarıyadır. Bunun bütünlenmesi söz konusu olacaktır. Şu noktada ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah Teala bize verdiği bir söz vardı, o sözünü yerine getirmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirmiştir Allah Teala ve bunu yaparken bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren öyle bir perdeyle perdeler ki şeytanın ivası, şeytanın bizi yoldan çıkarmak üzere yaptığı gayretlerin hiçbirisi Allah'ın koruması altında olduğumuz için bize tesir etmez. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah'ın koruması altına girmiştir. Ne zamana kadar devam eder? Ta ki ruhunu Allah'a ulaştırsın. Bu süreç içerisinde şeytanın o kişiye bir tesirde bulunmasını Allah Teala kesinlikle önler. Evvelce nefsin karşısında %50 nefsin afetine karşılık
Geri kalan %50 de ruhun hasletleriydi. Bütünü oluşturuyordu ikisi. Ruh, Allah'ın güzelliklerini yaşatmaya, nefs de şeytanın çirkinliklerini yaşatmaya gayret ediyordu. Başlangıçta böyle bir eşitlik vardı. Allah-u Teala'ya ulaşmayı diledikten sonra ruh Allah'a doğru yola çıktığı için vücuttaki denge bozulmuş gibi görünüyor ama aslında bozulmuyor. Çünkü Allah-u Teala o kişinin ruhunu kendine ulaştırana kadar o kişiyi kendi muhafazası altında tutar ve mutlulukların en güzelini yaşatır. Öyle ki bazen kişi camları açıp mutluyum diye bağırmak ister. Böyle bir insan rahat değil midir? Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar kişi mutlak bir saadetin içinde yaşar. Bu dünya saadetidir. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş de mürşidine ulaşamadığına verilmişse birinci kat cennetin sahibi olur. Cennette de mutlu olacaktır. Rahatı cennette de devam edecektir. Eğer mürşidine tabi olup ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Eğer ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu kişi hem dünya hayatında ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman %50'den daha fazla mutlu hem de üçüncü kat cennete ulaşacaktır. Cennet saadetini yaşayacaktır bu kişi. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir insan için dünyada gördüğünüz gibi rahat vardır. Bu kişi yeter ki Allah'a ulaşmayı dilesin. Ama İslam'ın 5 şartı vardır, biz onu yerine getiririz. Geri kalanını asla yapmayız diyenler için dünyada rahat gerçekten yoktur. Ama cennette de rahat yoktur onlar için. Onların cennete girmesi de mümkün değildir. Dünyada rahat olmadığı da kesindir. Nefsleri %100 afetlerle dolu bu insanların. Ve Allah-u Teala her yaptıkları yanlıştan sonra devamlı Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorlar. Devamlı azaptılar. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyorlar. Onun için de azaptılar. Allah-u Teala onlara her iki açıdan da azap veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan için dünyada rahat varmış. Bu kadar mı? Hayır, bu kadar değil. Ruhun Allah'a ulaşmasından sonra Allah Teala koruyucu kalkanını üzerimizden kaldırır. Şeytan bizimle tekrar uğraşmaya başlar. Ama eğer bu kişi zikrini aynı seviyede tutabilirse, o noktaya kadar hangi mutluluğu yaşamışsa o kadar saadet içinde, yani hayatının %50'den fazlası mutlu geçerek hayatını devam ettirir. Ama dünyada yarı yarıya rahat eder, mutluluğu yaşar. Ama bu kişi eğer zikrini arttırırsa o zaman daha öteye geçecektir. Yavaş yavaş yükselen zikir sebebiyle nefsinin kalbindeki afetler %49'a düşmüştü zaten ruhu Allah'a ulaştığı zaman. Daha sonra adım adım kişinin zikri günün yarısını geçecektir. O zaman kişi zahit olacaktır. Dünya mutluluğu büyük ölçüde artacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler daimi zikre ulaştığı zaman ya da fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zamandan bahsedelim evvela. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur vardır. Bunun manası o kişinin Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesidir.
Muhsinler makamında fizik vücudun tesliminde olay bu. Ama kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmeden evvel bir yere ulaşmıştır. Nefsinin kalbinde afetler vardır. Ama bu afetler ona, onu üzebilecek bir tesiri icra edemezler o kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra sıkıntı başlayabilir. Ama kişi zikrini arttırmaya devam ederse yaşadığı mutluluğun daha ötesini yaşar. Öyle ki fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbinde %81 nur doludur. O kişinin mutluluğu da bu seviyeye mutlaka yükselir. Hatta daha öteye yükselir. Çünkü böyle bir noktada bu kişi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Getirir de yasak ettiği fiilleri nefsinde hala %19 afet mevcut olmasına rağmen işlemez. Emrettiklerini ise mutlaka zevkle yerine getirir. İbadetlerini yaparken bundan da zevk alır bu kişi. Fizik vücudun tesliminde o kişinin fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği fiilleri işlemeye başlar. İşte bu o kişinin dünya hayatını yaşarken rahatsızlıktan çok büyük ölçüde kurtulduğunu ifade eder. Bundan sonraki aşamada ise rahatsızlıktan tamamen kurtulan bir noktaya ulaşılır. Kişi ulul elbap olur, daimi zikrin sahibi olur. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Bu kişi yeni bir hüviyete kavuşur. Burada o kişinin dünyada rahat ettiği %100 rahata kavuştuğu kesindir. Ne olur kişinin durumu? Bu kişi daimi zikrin sahibidir, birinci özellik. Bu sebeple nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Onu rahatsız edecek olan, davranışlarda bulunmaya sevk edecek, itecek olan, ne Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye çağıracak olan, ne de Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamaya çağıracak olan bir nefsin afetlerinin daveti hiçbir zaman söz konusu olmayacaktır. Çünkü nefsin afetleri tamamen yok olmuş, yerine %98 fazıl, %2 rahmet nuru gelip kalbe yerleşmiştir. Bu kişi dünyadaki rahatı dört başı mamur olarak her saniye mutluluğu yaşayarak devam ettirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde yeni bir noktadayız. Kişi mutluluğu dört başı mamur yaşıyor. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış, bu sebeple yaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yok muymuş? Bu kişi hayatının her saniyesini zevkle, mutlulukla geçiriyor. Daha ötesi var ihlas makamı, daha ötesi var salah makamı. Dünya rahatı bu iki makamda da en üst boyutta devam eder. Kişiyi huzursuzluğa sevk edebilecek olan faktörler tamamen yok olmuştur. O kişi rahatı bütün boyutlarıyla yaşar. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü, dünyada rahat etmeyenler için kullanılmıştır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için onu hak etmişlerdir. Ama bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve dünya mutluluğunu önce ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar %51 hüviyetinde oluşturdular. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tabii. Ondan sonra da bu rakam %100'e yükseldi. Çünkü bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı. İşte irşat makamının sahibi olmadan evvelki son durum o kişinin ulul elbap olmasıdır.
Nefsinin kalbindeki afetler sıfırdır. Ve Allah-u Teala onu kalp göze hediye etmiştir. Kalp kulağa hediye etmiştir. Allah'ın bütün söylediklerini o kişi artık işitir. Allah'la karşılıklı muhabereye girmiştir. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Ehli hikmet olmuştur. Ve ehli hayır olmuştur. Ehli hayır olmasının sebebi daimi zikirde oluşuyor. Ehli hikmet oluşunun sebebi ise o kişinin daimi zikre ulaştığı için Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenmesi söz konusudur. Hangi ayete baksa o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu hemen fark edebilir. Hakemlik veya hakimlik ettiği zaman da en güzel şekilde, en adaletli şekilde hakimliği ve hakemliği gerçekleştirir. Çünkü bütün suallerini Allah'tan sorar, aldığı cevabı aynen iletir. Daimi zikrin sahibi olduğu için her saniye hayır kazanmaktadır. Bu sebeple ehli hayır da olmuştur. Dünya saadetini bütün boyutlarıyla bu kişi yaşar. Daha sonra iradesini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edecektir. Mutluluğu en üst boyuta çıkacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki her geçen gün her şey en güzel standartlarda vücut bulur. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki dünyada rahat vardır. Dünyada mutluluk, enine boyuna %100 mutluluk yaşanabilir. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir hurafedir. İnsanlar dini mahvetmişler, dinin bütün temel unsurlarını devre dışı bırakmışlar, İslam'ı İslam'ın 5 şartına indirgeyerek kolunu kanadını kırmışlar, bitkisel hayata sokmuşlardır. Öyle olan insanlar için dünyada gerçekten rahat olmaz. Ama kendilerinin sözü, dünyada rahat yoktur sözü, Allah'ın yoluna girip de Allah'a ulaşmayı dileyen ve ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden insanlar için, dünyada mutluluk olmamasını bir tarafa bırakın, bu insanlar hayatlarının her saniyesini mutluluk içinde geçirecek olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir hurafe daha yıkıldı. Dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle geçersizdir. Allah-u Teala'nın istediği şey insanları rahatsız kılmak değil, mutlu kılmaktır. Bunun için de kanununu koymuştur. Herkes bana ulaşmayı dileyecek diyor. Herkesin ruhunu ben Allah'a ulaştıracağım. Ondan sonra fizik vücutlarını bana teslim edecekler. Mutlulukları %80'i aşacak. Daimi zikre ulaşacaklar, mutlulukları %100 olacak. Her an mutlu insanlar olarak yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hurafeler bir bir yıkılıyor. Ama ne yazık ki bunların hepsi dilimize girmiştir. İnsanlar da bunu doğru saymaktadırlar. Evliyalığın da ancak Allah'tan korkarak gerçekleşeceğini zanneden bu insanlar büyük bir yanılgının içindedirler. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Allah Teala da ruhumuzun kendisine ulaştırılmasını emrediyor. Üzerimize farz kılmış. Öyleyse dünyada rahat yoktur hurafesi burada sıfırlanmıştır sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Rabbi aleyhim ve rahmetullahi. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühüm.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz inşallah. Konumuz hayır ve şer. Bize derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Bize derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Bir insanın cennete girebilmesi, kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Cehenneme girmesi ise, kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasıdır. Hayatımız kesintisiz bir şekilde kiramen katibin melekleri tarafından Allah'ın Resulleri olan kiramen katibin melekleri tarafından devamlı olarak hayatımız filme alınmaktadır. Üç boyutlu bir film. Hayır, üç boyutlu iki film. İkisi de üç boyutlu. Yani yüksekliği, genişliği ve derinliği olan boşlukta kıyamet günü oynayacak olan bir film, bizim filmimiz. Hepimizin hayatı ömrümüz boyunca bir sürücü, yani kameraman, bir de şahit olmak üzere iki tane Resul tarafından, Allah-u Teala'nın elçisi tarafından devamlı hayatımız filme alınır. Sevgili kardeşlerim, bu filme alınışın İki cephesi vardır. Birinci cephede bizim fiillerimiz filme alınır. Yani ne yapmışız? Ne konuşmuşuz? Fiiliyatımız, gerçekleştirdiğimiz olaylar, nelerdir? Onlar filme alınır. Üç boyutlu bir filmle doğumumuzdan ölümümüze kadar geçen bütün hayatımızdaki her şey filme alınır. Üç boyutlu bir film söz konusu. Ama bunun yanında üç boyutlu ikinci bir film daha alınır. O melek resuller tarafından okunabilen düşüncelerimizdir. Düşüncelerimizin de filmi o melekler tarafından alınmaktadır. Kıyamet günü evvela herkes mahşer meydanında olacak. Sonra öldürüleceğiz ve enerji bedenlerle yeniden hayata getirileceğiz. Ve nefsler bu vücutlarımızın içine girecek. Yani bir insan cennette veya cehennemde hayatını devam ettirirken iki vücut olarak gene ruh olmaksızın fizik vücut ve nefsiyle orada olacaktır. Bu sebeple Allah-u Teala yedi kat
cennet yaratmıştır. Nefsin de talepleri bu yedi kat cennette yer alır. Ruh, Allah'ın zatına dönmüş ve oradadır. Ama fizik, vücut ve nefs birlikte cenneti veya birlikte cehennemi yaşayacaklardır. İşte mahşer meydanında bu olay tahakkuk ettikten sonra, nefsler fizik vücudumuzun içine girdikten sonra herkes mahşer meydanından indi ilahiye ulaşır. İndi ilahide, yani Allah-u Teala'nın huzurunda bir hüviyet kazanır her şey. Orada hayat filmlerimizi seyretmek üzere herkes elektronik sistemlerin kendisini çektiği, kendi hayat filmini seyredeceği noktaya ulaşır. Ekran söz konusu değildir. Görüntü bir cam üzerinde, bir perde üzerinde oluşmaz. Boşlukta üç boyutlu olarak oluşur. Ve iki tane hayat filmi oynar. Birisi o kişinin hayatındaki gerçekleri ihata eder ve o derecat sisteminde kişinin bütün vücuda getirdiği olaylar vardır. Hem de her olayın vücuda geldiği andaki otomatik derecelendirme sistemiyle, eğer kişi hayır işlemişse, o saniye hayır işlemişse, yeşil rakamlarla sağ tarafa kaydedilir. Şer işlemişse kırmızı rakamlarla sol tarafa kaydedilir. Neticede kümülatif olarak hem sol tarafta hem sağ tarafta devam eder. Bir de ikisinin arasındaki farkı gösteren rakamda ya sağda ya da solda gene kümülatif olarak kendisini gösterir. Eğer rakam kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıktıktan sonra kazanılan dereceler büyükse kazanılanlardan kaybedilenler çıkar. O zaman bunun neticesi yeşil yaprak olarak yeşil rakamlarla sağ tarafta oluşur. Ama kişinin kaybettiği dereceler fazlaysa, yani sol taraftaki kırmızı rakamlar fazlaysa, sağdaki yeşil rakamlar azsa, fark gene sol tarafta günahların kaydedildiği tarafta kırmızı rakamlarla yer alır. İşte kimin rakamı kırmızıysa, bir başka ifadeyle nakıssa, negatifse, o kişinin gideceği yer cehennemdir. O kişi cehenneme girecektir. Herkes cehenneme girer. Ama bu cehennemin dışıdır. Cehenneme girenlerden cehennemde kalacaklar. Cehennemin dışını bütünüyle kaplarlar. Dizüstü çökmüş vaziyette hepsi orada beklerler. Cehennemin bütün etrafı insanlarla ve cinlerle çevrilecektir. Cinlerin kesimi ve insanların kesimi olmak üzere. Cennete girecek olanlarsa, cehennemin bu dış kesiminden içine girerler, iç kesimine.
iç kesimindeki hazırlanan sistemi görürler. İnsanların nasıl azap çekeceklerini orada açık bir şekilde görürler. Cennete gidecek olanlar bunu gördükten sonra Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemden uçarak dışarı çıkarlar ve cennete ulaşırlar. İşte insanların cennet veya cehennem muhtevası bu kazanılan derecelere göredir. Kazanılan ve kaybedilen dereceler de hayat filmimizde görünürler. Ama iki ayrı filmin neticeleri olarak. Yazılan rakam daima tek tarafıdır ve tektir. Kişinin düşüncesiyle vücuda getirdiği olay arasındaki ilişki açık bir şekilde mizanda yer alır. Eğer bir kişi bir başkasına kötülük etmek istiyorsa düşüncesinde mutlaka o kötülüğü nasıl yapacağı, nasıl yapmak istediği görüntülü bir şekilde ortaya konulur. Çünkü insanlar görüntülerle düşünürler. Bu düşüncede o kişi birine hangi kötülüğü yapmak istiyorsa veya hangi iyiliği yapmak istiyorsa onu düşünmüştür. Düşündüğü anda o kendi filmini seyreden kişi orada düşüncesini görür. Sonra da bunun olaylara yansıyan, olayları gerçekleştiren dünya üzerindeki tatbikatı ortaya çıkar. Ve bu tatbikata göre vücuda getirilen dereceler kişinin düşünceleriyle değerini kaybedilen veya kazanılan derecelerin değerini arttırır veya eksiltir. Eğer kişi bir başkasına bir kötülüğü düşünmüşse, bariz bir misal verelim. Bir kişiyi öldürmeyi düşünüyor, kafasında planlıyor, falanca yerde pusu kuracak. O kişi geldiği zaman bütün tabancasındaki kurşunları o kişinin göğsüne sıkacak, onu öldürecek. Ve bu kafasında tasarladığı bu olayı gerçekleştiriyor. Gecenin üçünde pusu kuruyor, kişi oradan geçerken tabancasındaki bütün kurşunları ona boşaltıyor. Ne olmuştur? Taammüden bir cinayet işlenmiştir. Kişi bunu tasarlamıştır. Bu tasarısının neticesi olarak hedefe gidecektir. Öyleyse bu dizaynda taammüden bir cinayetin gerektirdiği bütün derecat kaybı bu kişiye yüklenir. Gene bir misal. Bir adam hemen caddenin yanında olan bahçesinde tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden düşüyor. Tetik bir yere takılıyor. İçindeki tek mermi ateş alan tabancadan çıkıyor, yoldan geçen bir insanı öldürüyor. Bu kişinin düşüncesinde o kişiyi öldürmek diye bir tasarım yok. Çünkü düşünceleri orada açıkça görüldüğü cihetle böyle bir şey adam hiç düşünmemiş. Ama düşünmediği bir olay onun dikkatsizliğiyle, tedbirsizliğiyle, ihmaliyle gerçekleşmiş, o kişi ölmüş. Bu kişi bir evvelki kişinin yani taammüden cinayet işleyen
bilerek, öldürerek, kast ederek o cinayeti işleyen kişinin kaybettiği dereceleri kaybetmez. Ondan çok daha az derece kaybeder. Yani kırmızı dereceler, kaybettiği dereceler ona nazaran, tamamen cinayet işleyen adama nazaran çok düşük bir noktada olur. Çünkü bu kişinin kastı yoktur. Öteki adamı belki hiç tanımıyordur. Ama bütün alternatifleri gösteren şey o kişinin kafasındaki düşüncedir. O kişiyi öldürme kastı var mı yok mu? Olmadığı burada kesinleşir. O zaman sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman farklı bir olayla karşı karşıyayız. Burada iki nevi davranış biçimi var. Tahammüden gerçekleşen suçta derecat kaybı çok yüksektir. Ama diğeri sadece bir kazadır. O kişi ihmal ve tesayyüp sebebiyle, tedbirsizlikle, dikkatsizlikle suçlanabilir. Kaybettiği derecat o kadardır. Sonuca bakıyoruz, ikisinde de birer tane adam ölmüştür. Ama ölüme sebebiyet verenlerin durumuna baktığımız zaman aynı seviyede iki suç görmek mümkün değildir. Birinde bilerek, istenerek, kast edilerek bir kişi öldürülmüştür. Ötekinde böyle bir niyet olmaksızın tahakkuk etmiştir olay. İşte bu sebeple kıyamet günü mahkemelerde şahide gerek kalmamaktadır. Neden? Çünkü hayat filminiz gerçek şahidinizdir. Hiç kimsenin, siz de dahil olmak üzere, aksini iddia etmeniz mümkün olmayan bir olaylar dizisi ömrünüz boyunca sizin dizaynınızda var olur. Aynı zamanda bu hayat filmi kişiye de ölürken gene gösterilecektir. Bir sinema şeridi gibi bütün yaşadığınız olaylar gözünüzün önünden bir film gibi geçer. Bütün hayatınızı o zaman ölürken bir defa daha yaşarsınız. Çok kısa bir zaman süresi içerisinde ama yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün insanlar için orada kıyamet günü indi ilahide bu olay mutlak olarak gerçekleşir. İşte sağ tarafınızdaki yeşil rakamlar hayırları, sol taraftaki kırmızı rakamlar şerleri ifade eder. Hayır, herhangi bir konuda derecat kazanmak. Böyle bir şeyi Allah'ın müsaadesi olmadan gerçekleştiremezsiniz. Ayrıca Allah Teala size kazandığınız derecelerden çok daha fazlasını da verebilir. Diyor ki, kim derecat kazandıracak olan bir hayır işlerse, ona kazandığı her bir dereceye karşılık 10 katı verilir diyor Allah Teala. Ama diyor, aynı kişi bir şer işlerse, ona sadece kaybettiği kadar derecat yazılır. Bir kişi bir hayır işliyor. Bu hayır bir tek derecelik bir hayırdır. Her saniye, eğer bir kişi zikrediyorsa, her saniye bir derecat kazanır.
Ama bu kazandığı her saniyelik derecat onun 10 katı olarak amel defterine yazılır. 10 rakam yazılır her saniye. Ama aynı kişi bir derecelik bir kaybı işlemişse, mesela zikretmemişse, onun amel defterine her saniye sadece eksi bir yazılır ya da kırmızı rakamlarla sol tarafa bir yazılır. Öyleyse aynı saniye birisi zikir yapıyor, 10 derece kazanıyor. Biri 10 kazanıyor. Diğeri zikir yapmıyor, 1 derece kaybediyor ama bir rakamı var sadece. Peki bu kişi mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirirse ne olur? O zaman o kişinin tabiyetini gerçekleştirdiği andan ruhu birinci gök katına yükselene kadar her bir derecesi 10 kat değil 100 kat yükseltilerek kaydedilir. Her saniye bu kişi zikir yaptığında her saniye 100 derece kazanır. Eğer ruhu ikinci katta kadar yükselmiş olan birisinden bahsediyorsak, onun her saniye kazandığı bir derece karşılığı ona 200 derece olarak kaydedilir. Üçüncü kata ruhu ulaşmış olan bir kişi için bu sonuç 300 derecedir. Dördüncü gök katına yükselmiş olan bir kişi için, ruhu dördüncü gök katına ulaşmış olan bir kişi için burası 1'e 400'dür. Her bir derecesine karşılık kişi 400 derece kazanır. Böylece 5. katta 500 derece, 6. katta 600 derece, 7. katta 1 derece karşılık 700 derece kazanmak söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala'nın kanunları var. Sevgili kardeşlerim, orada kıyamet günü hayırlarınızdan ve şerlerinizden yargılanacaksınız. Hakimi olmayan, savcısı olmayan, avukatı olmayan, şahidi de olmayan diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Sizin dışınızda başka bir şahit yok. O zaman siz yargılandığına göre başka bir şahidi olmayan bir mahkeme. Hakimsiz, savcısız, avukatsız, başkaları tarafından şahidi de bulunmayan ama kişinin bütün davranışları onun kendi şehadetini oluşturan bir mahkeme. Adı Mahkeme-i Kübra, en büyük mahkeme. Onun için sevgili kardeşlerim, kaç sene ömrünüz olursa olsun, bu ömür boyunca devamlı olarak sizin etrafınızda kiramen katibin melekleri, yani Allah'ın bu melek resulleri, sizin filminizi bir ömür boyunca çekeceklerdir. Bu filminiz hem düşüncelerinizi hem fiillerinizi ihtiva edecektir. Ve de düşüncelerinizden ve fiillerinizden faydalanarak ortaya çıkan rakamlar size kıl kadar hata yapılmadan gerçek derecatınızı gösterecektir ki siz hayat filminizde hem düşüncelerinizi hem de fiiliyatınızı, yaptıklarınızı gördüğünüz zaman düşüncelerinizin etki derecesi de otomatik olarak hesaplanıp oraya kaydedildiği cihetle elinizdeki mizan statüsü içinde size kıl kadar
zulmedilmediğini göreceksiniz. Mahkeme-i Kübra budur. Bir şahide, kendinizden başka bir şahide ihtiyacınız olmayacaktır. Kendiniz de zaten fiili işleyensiniz. Dolayısıyla şehadetiniz ancak ekrandaki düşüncelerinizin filmde görüntülü olarak yer alması sebebiyle oluşacaktır. Neticede insanların kitapları, yani rakamlı kitapları, yani söylediğimiz hayat filmleri. Allah-u Teala bazen buna kuş diyor. Boşlukta oynadığı için kuş diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bazen kitaben merkumen deniyor, diyor. Rakamlı kitaplar diyor Allah-u Teala. Üzerinde rakamlar olan kitap. Mizan diyor. İşte Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Mizanlar, bu söylediğimiz hayat filmleri. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir diyor. Felaha erenler kimdir? Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Felaha erenler Allah'ın cennetine girecek olanlardır. Onlar felaha erenlerdir diyor Allah Teala. Peki bir sonraki ayet-i kerime Mü'minin 103. Kimin de sevap tartıları hafif gelirse onların gideceği yer cehennemdir diyor. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Ebediyen cehennemde kalacak olanlardır diyor Allah Teala. Bir tek sebep, günahların sevaplardan fazla oluşu ebediyen cehennemde kalmayı ifade ediyor. İşte insanların Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra uydurdukları bir sürü yalanı Kur'an-ı Kerim doğruya çeviriyor. Hep şu iddia söz konusu, kıyamet günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir.

Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimleri devreye giriyor. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onların gidecekleri yerin cehennem olduğu, onların hüsranda oldukları, evet diyen cehennemde kalacakları ifade ediliyor. Kimin de kazandığı dereceler fazlaysa, onların felaha erdikleri, yani cennet yolcusu oldukları ifade buyuruluyor. Öyleyse böyle bir sıralamada bir insan için oluşan tabloya baktığımız zaman burada hayrın ve şerrin çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de mevcut olmayan ama insanların uydurdukları bir husus, hayır da şer de Allah'tandır sözü. Hayır Allah'tandır. Ama şer Allah'tan değildir. Hiç kimse hangi sebeple olursa olsun başka birinin derecat kaybetmesini sağlayamaz. Yani herhangi bir insanın hangi davranışı olursa olsun o insan öyle istiyor diye başka birisi derecat kaybetmez. Yani istemek başka şeydir. Mesela bir kişi bir başkasını suça teşvik etmek istiyor. Gayret ediyor. Eğer o kişi bu gayretin neticesinde onun söylediğini yaparsa, o zaman hem suçu işleyen derecat kaybeder, hem de onu suça teşvik eden derecat kaybeder. Ama suça teşvik eden suçu işlememiştir. Sadece teşvik sebebiyle derecat kaybeder. Öyleyse suçu işleyen kişinin amel defterinde suça teşvik edenin kaybettiği derecat görünmez. O kendi işlediği suçu işleyen kişi kendi işlediği suçun değeri kadar derecat kaybeder. Sevgili kardeşlerim, bir olay vücuda gelmiştir. Bu olay ya derecat kazandıran bir olaydır ya da derecat kaybettiren bir olaydır. Derecat kazanmak veya derecat kaybetmek. Kişi bir olayı vücuda getirir, bir başkasına fayda sağlar, ona bir iyilikte bulunur, derecat kazanır, bir kötülükte bulunur, derecat kaybeder. Suçu işlemekle derecat kaybetmek birbirinin ardından gelen iki olaydır. Önce suç işlenir, suç işlendiği anda derecat da kaybedilir. Birisi bir başkasına iyilik yapar, derecat kazanır. Bir başkasına

Kötülük yapar, derecat kaybeder. Birisine karşı davranışınız, onu zarar diye edecek bir davranışsa, ona bir zarar veriyorsanız, derecat kaybedersiniz. O, bunun karşılığında sizin kaybettiğiniz derecatı kazanır. Birisine karşı bir suç işlediniz. Siz derecat kaybettiniz. Kaybedilen derecatı karşı taraf kazandı. Allah-u Teala'nın kanununda ödeme anında yapılır. Yani olay cereyan ettiği anda iki taraf birden değerlemeye girer. Birisi bir başkasına bir kötülük etti. Ona bir tokat vurdu. Tokatı vuran kişi, tokatı vurduğu için derecat kaybeder. İşlediği suçla tokat atmak sebebiyle kaybettiği derecat birbirini sıfırlar. Kişi suçu işlemiştir, tokatı atmıştır. Ama karşılığında derecat kaybetmiştir. Fiille derecat birbirini sıfırlar. Karşı tarafa bakalım, tokatı yiyen tarafa bakalım. Tokatı yiyen taraf başkasından bir zarar görmüştür. Ama bunun karşılığında o kişinin kaybettiği derecatı kazanmıştır. Öyleyse iki tarafta da netice sıfıra sıfır, elde var sıfırdır. Fiillerle kazanılan ve kaybedilen dereceler arasında denge kurulup netice sıfırlanmıştır. Ve her olay anında mutlaka Allah-u Teala'nın katında sıfırlanır. Şimdi bir başkasını düşünelim. Bir adam bir başkasına bir iyilik etmiştir. O iyilik etmesi sebebiyle derecat kazanmıştır. Ama diğer taraf o iyiliğin faydasını yaşamıştır. Ama buna karşılık derecat kaybetmemiştir. Derecat kaybetmesi söz konusu değildir. İyilik eden kişi derecatı kazanır. İyiliğin faydasını yaşayan kişi derecat kaybetmez. Şer işlemekse derecat kaybetmek demektir. Öyleyse Allah'ın bir insan üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişiye derecat kaybettirmez. Yani kişinin üzerinde şer bir sonucu oluşturmaz. Öyleyse Allah'ın yaptığı olay hangi tarzda bir olay olursa olsun, bir kişinin bir tarlası var. O tarlaya Allah Teala sünnetullahı sebebiyle bol yağmur yağdırır. Toprağın verimini arttırır ve kişi bol mahsul alır. Bu Allah'ın o kişi üzerinde yaptığı bir güzel işlevdir sünnetullahın. O kişi mahsulü alır ama bundan derece at kazanmaz veya kaybetmez. Allah-u Teala'nın yaptığı bir olay bir insana derecat kaybettiremez. Yani sünnetullah bir kişinin tarlasında yıldırımlar isabet etti. Tarladaki bütün mahsulü yok etti. Allah Teala bunu yaptı diye o kişi derecat kazanmaz veya kaybetmez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hangi vücuda getirdiği fiil olursa olsun,
Allah-u Teala o fiili vücuda getirdiyse sünnetullahi ile veya bizatihi Allah isteyerek bir şeyler yaptıysa kişiye, bu fiil o kişiye derecat kaybettiremez. Allah'ın bir kişi üzerinde vücuda getirdiği hiçbir olay o kişinin derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Sebebiyet veremezse şer Allah'tan olamaz. Derecat kaybetmekle sonuçlanan bir olay Allah'ın vücuda getirdiği bir olay değildir. Bu sebeple hayır Allah'tandır ama şer sadece bizim nefsimizden kaynaklanır. Biz kendi davranışlarımız neticesinde derecat kaybederiz. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği hiçbir olay bizim derecat kaybetmemize sebebiyet veremez. Biz davranışımızla derecat kazanabiliriz. Kendi davranışımızla derecat kaybedebiliriz. Kötü davranırsak, şer işlersek derecat kaybederiz. Hayır işlersek derecat kazanırız. Ama Allah-u Teala'nın bizim üzerimizde vücuda getirdiği olay pozitif de olsa, bize bir fayda sağlasa, negatif de olsa, bize bir zarar da verse, bundan bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın o kişi üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Bu mümkün değildir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu kaydalar gereğince. Bu sebeple hayır bizdendir, şer de bizdendir demek mümkündür. Bir insan kendi fiiliyle hayır kazanabilir, kendi fiiliyle şer de kazanabilir. Ama Allah'ın kazandırdığı veya kaybettirdiği derecelere baktığımız zaman hayır Allah'tandır diyebiliriz. Allah'ın öyle olayları vardır ki onlar hayırdır. Ama şer de Allah'tandır diyemeyiz. Allah'ın olayları vardır, bize derecat kazandırır. Allah'ın olayları vardır ama o olaylar bize derecat kaybettiremez. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple hayır da şer de Allah'tandır sözü geçerli değildir. İnsanlar hayrı ve şerri yanlış yorumluyorlar. Onların hoşuna giden olaylar hayırdır o insanlara göre. Hoşlarına gitmeyen olaylar da, onları üzen olaylar da şerdir diye değerlendiriyorlar. O zaman bütün olayların arkasında Allah-u Teala var olduğuna göre bize üzen olaylar da sevindiren olaylar da Allah'ın vasıtasıyla vücuda giriyor tarzındaki bir düşünceyle insanlar hayır da şer de Allah'tandır demişler. İttifakla da buna karar vermişler. Ama Allah'ın hayır ve şer ölçüsü kişinin kazandığı derecatla hayra ulaşması, kaybettiği derecatla şerre ulaşması söz konusu olduğu için bu şekilde bir mantığı o sonuca ulaşır görmek mümkün değildir. Allah'ın vücuda getirdiği bir fiil bizi sevindirir veya bizi üzer. Allah'ın bizim üzerimizde vücuda getirdiği herhangi bir olay sebebiyle bizim derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Derecat kazanmamız mümkündür ama derecat kaybetmemiz mümkün değildir. Hiç kimse Allah'ın üzerinde vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kazanamaz. Affedersiniz, derecat kaybedemez.
Allah Teala bir olaya sebebiyet verebilir. Bir insan bu olay sebebiyle derecat kazanır, kazanabilir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır ve şerri asli ölçüsünden hareketle tazim edeceksiniz. Hayır, bize derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer, bize derecat kaybettiren bütün olaylardır. Allah-u Teala ne diyor? Olaylar vardır. Sizin hoşunuza gider ama o sizin için hayır değildir. O sizin için hayırdır. İki tür olaydan bahsediyor Allah Teala. Bir defa daha tezekkür edelim. Olaylar vardır. Sizi üzer. Siz onları şer zannedersiniz ama onlar sizin için şer değildir. Olaylar vardır. Sizi sevindirir. Siz onlara hayır zannedersiniz ama onlar hayır değildir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte bir kişinin arabasının çalındığını düşünün. Hırsız arabayı çalmış, seviniyor. Arabayı satacak, kazandığı parayla da keyif edecek. Ama aslında ne yapmıştır? Şer işlemiştir. Arabayı çalmakla şer işlemiştir ve şerre seviniyor. O olay, şer olay onu sevindiriyor. Öbür taraftan arabası çalınan adamı düşünün. O adam da arabası çalınıyor, bundan üzüntü duyuyor. Ben bunu helal parayla aldım, nasıl benim arabam kaybolur diye. Ama aslında arabası çalındığı için hırsızın kaybettiği bütün dereceler onun amel defterine, kazançhanesine yazılacaktır. Arabası çalınmıştır ama karşılığında o arabanın değeri kadar derecat kazanmıştır kişi. Öyleyse arabanın çalınması sebebiyle derecat kazandığı için bu onun için bir hayırdır. Kişi üzülüyor. Hırsız da araba çaldığı için derecat kaybetmiştir ama buna seviniyor. Öyleyse hayrın ve şerrin bir insandaki mahiyeti onun derecat kazanması hayır, derecat kaybetmesi şer şeklinde tecelli edebilir. Allah'ın vücuda getirdiği hiçbir olay sebebiyle hiç kimse derecat kaybedemez. Böyle bir olay mümkün değildir. O olay o kişi için onu sevindiren bir olay da olsa derecat kaybetmez. Onu üzen bir olay da olsa derecat kaybetmez. Ama üzen bir olay olsa derecat kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayır ve şer konulu bir konuşmamızı Allah-u Teala inşallah burada tamamlamayı nasip etti. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz davranış biçimleri. Madem ki İnsanlar bir arada yaşamak mecburiyetindeler. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Öyleyse mutlu olmak mecburiyetindeyiz. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Öyleyse mutlu olmak mecburiyetindeyiz. Yani ne demek istiyoruz? Bunu iki defa tekrarlamaktan muradımız ne? Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetindeyiz. Çünkü ihtiyaçlarımız hep başkalarının gayretleriyle sağlanır. Elbisemiz için bir yere gideriz. Yemek yemek için gıda maddelerini satın alırız. İhtiyaç denilen şeyler çok çeşitlidir. Her birini bir başka kişiden veya gruptan almak mecburiyetindeyiz. Biz de ne üretiyorsak onu topluma sunmak durumundayız ki geçimimizi temin edebilelim. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyse her an insanlar başkalarının yaptığı bir şeylere mutlaka ihtiyaçlıysa o zaman birbirine yakın ilişkide olan insanlar söz konusudur. Herkes başkalarının ürettiği bir şeyleri kullanmak mecburiyetindedir. Kendisi bir şeyler üretiyorsa o da topluma üretim açısından bir katkıda bulunan kişidir. Şimdi bunu neden söylediğimizi açıklayalım. İhtiyaç kelimesi burada söz konusu. İhtiyacımız var. Şu gömleği almaya ihtiyacımız var. Şu kravatı, şu ceketi. Almaya ihtiyacımız var. Biz bunları üretemediğimiz için bunu onun üreticisinden almak mecburiyetindeyiz. Öyleyse o üreticilere ihtiyaç duyuyoruz, ihtiyacımız var. İşte sizlere yarenlik ediyoruz, sizlere ihtiyacımız var. Sizlere nasıl mutlu olmanız lazım geldiğinin anahtarlarını sunmaya çalışıyoruz. Bu anahtarları biz söylemiyoruz. Allah Teala'dan öğreniyoruz ve sizlere ulaştırıyoruz. Biz sadece bir vasıtayız. Allah'ın sizlere ulaşan sesini temsil ediyoruz. Bir vasıta Allah'ın telefonu. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bütün Kur'an'ı öğretti. Başından sonuna kadar ayet ayet hepsini Allah Teala dizayn ettirdi. Türkçesini
Rabbimizin hamdolsun ki 19 yıllık bir Kur'an-ı Kerim külliyatını oluşturdu. Sevgili kardeşlerim, bizim sizlere ihtiyacımız var. Neden var? Çünkü eğer Allah'ın bize öğrettiklerini sizlere öğretemezsek, o zaman biz görevimizi yapmamış oluruz. Allah Teala bize biz öğrenelim diye öğretmiyor. Öğrenelim de bütün topluma faydalı olalım, onları da cehennemden kurtaralım diye öğretiyor. Ne demek istiyoruz? Demek istediğim şey son derece açık. Şu anda bütün dünyada İslam alemi çökmüş durumdadır. İslam alemi, İslam'ı yaşamak imkanının dışına itilmiştir. Bir takım din adamlarının yanlış ilmi sebebiyle. O yanlış ilmin sahipleri, ki bu yanlışlık eksiklikten kaynaklanıyor, İslam'ın 5 şartıyla insanların mutlu olacağına inanıyorlar. Kur'an-ı Kerim İslam'ın 5 şartını emretmiştir diyorlar. Bu Allah-u Teala böyle söylediğine göre 5 şartı var İslam'ın. İslam'ın 5 şartını söylediğine göre bu 5 şartla insanlar mutlu olur diyorlar. Evet, Allah-u Teala 5 şartı da farz kılmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi farz, doğru. Ama mutluluk için yeter mi? Hayır, yetmez sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse Allah'ın yoluna giremez. Ve bu beraberinde bir başka şeyi getirir, bir başka faktörü, o teslimdir. Allah'a ulaşmayı dilemenin sonunda oluşacak olan bir teslim, Allah'a ruhu ulaştırmak birinci teslimdir. Sonra fizik vücudun teslimi gelir, sonra nefsin teslimi gelir, sonra iradenin Allah'a teslimi gelir. Hepsi Allah'a teslim edilecektir. Mutluluklar da birbirinin arkasından çoğalarak sonsuz mutluluğa ulaşır. Kim daimi zikrin sahibi olabilmişse, o kesintisiz bir mutluluğun sahibidir. Bir insan iç dünyasında mutlu olmalıdır. Nefsindeki bütün afetleri temizleyerek iç dünyasındaki en üstün mutluluğa ulaşır. Bir insan dış dünyasında mutlu olmalıdır. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olduğunda etrafındaki bütün insanlara en güzel davranışları sergileyecektir. Yani ruhunun emrettiği davranışları. Nefs başlangıçta %100 afetlerle doludur. Bütün emirleri Allah'ın yasak ettiği emirlerdir. Ve bütün talepleri Allah'ın yasak ettiği taleplerdir. Nefsimiz %100 afetlerle dolu olduğu için Allah neyi emretmişse onu da istemez. Allah neyi yasak etmişse onu da ister. Şeytanın bir sığınağıdır insan nefsi başlangıçta. Şeytan Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesini, yasak ettiği fiillerinde işlenmesini ister ki insanlar dejenere olsunlar, insanlar kendisiyle beraber cehenneme gitsinler. Biliyor ki cehennemin en dibine gidecek, esfeli safiline. Biliyor ki bundan kurtuluşu yok ve intikam alıyor insanlardan. Ne kadar çok insanı kendimle beraber cehenneme götürürsem
O kadar memnun olurum diyor İblis. O kadar tatmin ediyor o şeytani nefsini. Sevgili kardeşlerim, Allah ise şeytanı tamamen devre dışı bırakmamızı istiyor. O iblis bütün insanları cehenneme ulaştırmak için her şeyi yapar. Şeytanların başında bulunan şeytan, şeytanları istediği istikamette kullanabilen birisi, bir şeytan, cin tayfesinden şeytanlar. Sevgili kardeşlerim, herkesin etrafında mutlaka en az bir tane şeytan vardır. Ve devamlı olarak o insanı negatif istikamette örgütlemeye çalışır. Yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye sevk etmeye çalışır, işletmeye çalışır. Allah'ın emrettiklerini de yaptırmamaya. Gayretine, gayreti biliyor ki cennetten kovulmuş. Biliyor ki gideceği yer ebedi cehennem. Ebediyen kalmak üzere cehennemin en derinine, esfel-i safilinine girecek. İstiyor ki kendisiyle beraber bütün insanları cehenneme sokmak. Bunu başarması mümkün değil. Çünkü insanların bir kısmı Allah'ın koruması altına giriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman Allah'ın koruyucu şemsiyesinin altına giriyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıncaya kadar bu koruma devam ediyor. 7 aylık bir dönem desek bu döneme, ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk her ay bir gök katını açmak şeklinde tecelli edebilir. Böyle kabul edilebilir. 7 aylık bir gayret, bir faaliyet, zikrin önde olduğu bir devre, mürşide tabiyetten sonraki 7 aylık devreden bahsediyoruz. Her mürşide tabiyetten sonra değil, herkesin Allah Teala tarafından tayin edilmiş bir gerçek mürşidi mutlaka vardır. Eğer hacet namazını kılıp insanlar Allah Teala'dan sorarlarsa mutlaka o mürşide ulaşırlar. Allah Teala herkesin ruhunu kendisine hayattayken ulaştırmasını ister. Ve bu açıdan insanlara yardımcı olmaya da hazırdır. Öylesine hazırdır ki şöyle söylüyor: kim bana ruhunu ulaştırmayı dilerse, o kişinin dilemesi benim için yeterlidir diyor Allah Teala. O dileyen kişi ruhunu bana ulaştırmaz diyor. Tam aksine ben öyle büyük bir yardımcı olurum ki ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Onun bana ruhunu ulaştırmayı dilemesi benim için yeterlidir diyor Allah Teala. Önemli olan benim için diyor bu dileğin varlığı. Öyleyse kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâyü. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünib. Ve ona yönelini, Allah'a ulaşmayı dileğini kendisine ulaştırır. Seçtikleri mi insanların %95'ten fazlasıdır.
Seçmedikleri sadece kendileri Allah'ın yoluna girmedikleri gibi başka insanları da Allah'ın yolundan koparmaya çalışan şeytanın dostları. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah için yaşayın. Allah için olun. Allah Teala hepinizi en üst boyutlarda mutluluğa ulaştırmasını dileriz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Siz de istiyorsunuz. Hamdolsun ki bizim kardeşlerimiz hep Allah'a ulaşmayı dilediler. Dileyenler mutlaka Allah tarafından ruhları Allah'a ulaştırılanlardır. Dilemeyen de var mıdır? Evet, onlar da dilediklerini zannedenler, dilemiş oldukları kanaatinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Dilemediniz mi? Bunu anlamamanız mümkün değildir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan 7 aylık, 7-8 aylık bir dönem dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Allah Teala onu koruyucu kalkanı altına alır. Şeytanın onu üzmesine, onu mutsuz etmesine kesin şekilde mani olur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizler Allah'ın hakikatlerini öğrendiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dileyince de Allah Teala kendisine ulaştırdı. Çoğunuz bu durumdasınız. Bir kısmınız hala yoldasınız. 7-8 aylık bir dönem bu yolda oluş için normal standartlarda yeterlidir. Ama gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyenler mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Vuslata ulaştıktan sonra Allah-u Teala'nın koruyucu kalkanı devre dışı kalır ve şeytan o insanları tekrar düşürmek için akla gelmedik tesir sahaları bulmaya çalışır. Onları o çıktıkları yerden düşürebilmek için tekrar dalalete döndürebilmek için. Olabilir mi? Olabilir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye Allah Teala garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ama ondan sonra bu ulaşma standardını devam ettirmek gerekir. Yani ruhun Allah'a ulaşması sadedinde ulaşma işlemi tahakkuk ettiğinden sonraki devre önemli olan odur. Söylediğimiz gibi 7-8 aylık bir devrede ruh 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Zikir de bu süreç içerisinde günde 3 saate falan ulaşır. 3 saatlik bir zikir
bu hedefe ulaşmak için yeterli sayılabilir. Önemli olan ne? Bunu devam ettirebilmek. Şeytan bunu başarabilen herkese çullanır. Onları alaşağı etmek için, zikirlerini aşağı düşürmek için her şeyi yapar. Gayesi ne? Gayesi onları, cehennemden kurtulan bu insanları tekrar cehenneme sürüklemek. Başarabilir mi? Kısmen. Bir kısım insanlar Allah'a ulaşmayı diledikten sonra zikirlerini aynı seviyede tutamayıp aşağı düşürmeye başlarlar. Bu düşmenin sonucu Allah'ın dostluğundan da düşmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, en az 3 saatlik zikrinizi bir ömür boyu devam ettirirseniz biliniz ki hep 3. kat cennetin sahibi olarak yaşarsınız ve bir gün öyle yani 3. kat cennetin sahibi olarak ölüm size ulaşır. Ama kim bir süre bunu devam ettirdikten sonra yavaş yavaş zikrini azaltmaya başlarsa bir süre sonra zaten zikretmez olur. Zikir yoksa mutluluk yoktur. Zikir neden mutluluktur? Çünkü zikirle Allah'ın katından gelen rahmet %2 ve ondan sonra fazıllar %98'e kadar devam edecek olan fazıllar Allah-u Teala tarafından garanti edilen %7 defa %7 yani %49 fazıl mutlaka gerçekleşir. O kişiye Allah-u Teala zikri mutlaka sevdirir, Allah sevdirir, yaptırır ve kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar Allah o kişiyi bırakmaz, terk etmez. Ruh Allah'a ulaştıktan sonra da terk etmez. Ne zaman terk eder? Kişi zikrini azaltmaya başladığı zaman. Azalırsa ne olur? Nefsinin kalbindeki nurlar azalmaya başlar. İşte bu tehlike işaretidir. Kişinin çıktığı yerden düşmesini intihac eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insan ilişkileri son derece önemlidir. İki ayrı cepheden bakıyoruz olaya. Bir, Allah'ın dostlarıyla hemhal olmak, onların sohbetlerine iştirak etmek, bu kişiyi gün geçtikçe Allah'a yaklaştırır. Bir gün kişi bakar ki etrafındaki herkes Allah'a ulaşmayı dilemiş, büyük kısmı da ulaşmışlar. O da dilemek gereğini duyar. İç dünyasından öyle bir tüyo alır ve de diler. Dilerse şartlar ne olursa olsun Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ama o kişi her akşam kafayı çekiyormuş. Ama o kişi başka birisi başkalarına hep kötülük ediyormuş. Çeşitli istikamette yanlışlıklar yapan insanlar hangisi olursa olsun, işledikleri suç ne olursa olsun, eğer gerçek anlamda kalplerinden Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah onları mutlaka cehennemden kurtarır. Ve de Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman birinci kat cennetin sahibi mutlaka yapar. Sonra o kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. O kişi mürşidine ulaşmaz. Mürşid sevgisini Allah verir ve Allah onu hedefe ulaştıracak olan mürşide vasıl eder.
Ondan sonra da kişi nefs tezkiyesini zevkle yapmaya başlar. Çünkü Allah Teala ona o zevki yaşatacaktır. Allah yaşatacaktır. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu 7 tane gök katından aşırarak Allah'ın zatına ulaştırsın. İşte bu mustahaptır. Sevgili kardeşlerim, kişinin ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra kervana iştirak eder. Kervan kimlerden oluşur? Allah'a doğru seyri sülük eden, yukarıya doğru bir yolculuk. 7 tane gök katının aşılması, 7. gök katında 7 tane yatay alemden geçmek, Setret-i Mümtâ'dan da yeniden dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak. İşte vetire budur. Ve Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını ister. İşte beşeri ilişkilerde bu hedeflere ulaşan insanlar başkalarına bu güzellikleri anlatmalıdır. Zaten Allah'a ulaşana kadar bir kişi yoldaysa başka insanları mutlaka sevecektir. Allah Teala onun kalbine sevgiyi verir. Bu seven kişi başka insanları kurtarabilmek için, kendisi bu büyük zevki yaşadığı için etrafındaki herkese onu öğretmeye çalışır, didinir, gayret eder ki onlar da mutluluğu yaşayabilsinler. İşte böyle bir gayretin içinde olan insan, başkaları için yaşayan insan vasfını kazanmıştır. Öyleyse kim insanları Allah'a davet ediyorsa o başkaları için yaşayan biridir. İşte beşeri münasebetler, insan ilişkileri yani yeni tabirde hep başka insanları mutlu kılmak istikametine yönelik olmalıdır. Eğer bunu kendimize hedef edinirsek, madem ki Allah Teala bizi yarattı, o zaman başkaları için yarattı. Madem ki Allah Teala başkaları için yaşayın diyor, onların her problemini çözmeye çalışın, yardım edin buyuruyor, o zaman görevimiz başkalarına yardım değil midir sevgili kardeşlerim? Bu yardımlarınız onlar için yaşamanızdır. En büyük mutluluk da bu mutluluktur. Başkaları için yaşayan bir insanın her yaptığı iyilikten sonra Allah Teala ona bir mutluluk verir, huzur verir. O kişinin hayatı zaten başkaları için yaşamaktır. Her an başkalarına bir şeyler vermek için yaşar. Bir ilahi fayda sağlamak için yaşar. İlahi fayda nedir? İnsanlar başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece şeytanın emrindedirler. Etraflarındaki birkaç şeytan onları devamlı olarak negatif istikamette körükler.
onları hep negatif şeyleri hedef göstermeye çalışır. Ve insanların büyük kısmı böyle bir dizayn içinde oldukları için kendilerini kurtaracak olan yegane şeyi, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı gerçekleştirmezler. Yani dilemezler. Dileseler, diledikleri andan itibaren mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamaya başlarlar. Belki bir insanın hayatındaki en zevkli zaman parçası odur. Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren geçen 7-8 aylık devrede insan mürşidine ulaşır, taviyetini gerçekleştirir. Ondan sonraki 7-8 aylık devrede de ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Nefsinin kalbindeki afetler hangi ölçüde azaldıysa o yüzde de katları birer birer yükselmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara hep güzel şeyler öğretin. İnsanları birbiriyle dost olmaya davet edin. İnsanlara başkaları için yaşayan birisi olarak bunu öğütleyin. Davranışlarınız dışarıdan bakıldığı zaman gerçek anlamda başkaları için yaşayan bir insanın davranışlarıysa, onlar size gereken değeri vereceklerdir. Ve de onlar da Allah'a ulaşmayı deneyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, insanları sevin. İnsanlar sizlere anlattığımız bu hakikatleri bilmiyorlar. Onlara demişler ki, İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka cennete girer. Onlar da buna inanmışlardır. Söyledikleri doğru mu? Kısmen. Yani bu 5 şart mutlaka gerçekleştirilmelidir. Ama 6. şart zikir, 7. şart Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka bu 5 şarta ilave edilmelidir. Ve şu unutulmamalıdır ki Allah-u Teala bütün sistemleri 7'li olarak kurmuştur. 7 kat cehennem, 7 kat cennet. Nefsin 7 kademesi, ruhun 7 kademesi. Sevgili kardeşlerim, 7 rakamı Kur'an'ın iskeletini teşkil eder. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey ruhunuzu 7 tane gök katı aşarak Allah'a ulaştırmaktır. Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ve bunun için Allah Teala sizden sadece bir tek şey istiyor. Siz sadece ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı siz yapmayacaksınız. Allah yapacak. Ve dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaksınız. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar. Öyleyse henüz aramıza karışmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen sevgili kardeşlerimiz, biz sizin kardeşiniz değiliz mi diyorsunuz? Yanlış. Kardeşimizsiniz. Bize düşman olsanız da bizim kardeşimizsiniz. Biz sizlere düşman olamayız. Hepinizin dostuyuz.
size Allah'ın güzelliklerini öğretmeye memur ve mezun kılındık. Sizleri eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir diyerek ikaz etmekle vazifeliyiz. Uyarmakla vazifeliyiz. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, onun gideceği yer cehennemdir sevgili kardeşler. Öyleyse kişinin mutlaka kurtulmasını temin etmelisiniz. Etrafınızdaki kimler varsa onlara Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu ayetlerle açıklamalısınız. Ve unutmayın ki onlar bilmiyorlar. Bilmemekte de haklılar. Çünkü onlara din öğretenler de bilmiyorlar. Öyle korkunç bir kabus yaşamış ki insanlık. Önce Museviler şeytanın tuzağına düşmüşler. Sonra Hristiyanlar düşmüşler. Sonra İslam alemi düşmüş. Hazreti Musa kavmine Allah'ın hakikatlerini anlattığı zaman Hazreti Musa ile beraber binlerce insan kurtuluşa ulaştılar. Sonra dejenere oldular. Hazreti İsa Allah'ın hakikatlerini etrafındakileri anlattığı zaman onunla beraber olanların büyük kısmı mutluluğu yaşadılar. Dejenerasyon sonra başladı. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun sahabesi mutluluğu 7 safa ve 4 teslim olarak yaşadılar. Sonra dejenerasyon başladı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bakıyoruz ki neticede dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. 7 safa ve 4 tane teslimden oluşur. Kur'an'da 7 safayı ve 4 teslimi ifade eder. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatır. Üç esası vardır. Vahdet, tevhid, teslim. Vahdet Allah'ın tekliği. Tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyen ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Teslim, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Birincisi, ruhun teslimi Allah tarafından garanti edilmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sonrası bir gayret işidir. Bir dik yokuşun tırmanmasıdır. Herkes başaramaz. Ama birincisini başaran bir insan, ki başarmaması mümkün değildir eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah ona üçüncü kat cenneti verir. Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennet öldü. Gideceği yer mutlaka birinci kat cennet. Yaşıyor, mürşidine ulaşıp tabi oldu. İkinci kat cenneti sahibi oldu. Ondan sonra öldü, ikinci kat cennete girer.

Herkese verir, karşılıksız verir. İnsanlar Allah'ın güzelliklerini ve emirlerini bilmedikleri için bunu yaşayamazlar. Çünkü şeytan bunun hakikatleri gizlemek için her şeyi yapmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sizlerin mutluluğu. Beşeri münasebetlerde de her etrafınızdaki herkese bu güzellikleri anlatmalısınız. Onları en güzele sevk etmelisiniz ki onlar sizin bildiğiniz hakikatler dolayısıyla felaha ersinler. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hadi gelin sizinle beraber bir yolculuğa çıkalım. Bir mutluluk sohbetinde, bir mutluluk yolculuğuna. İnsanlar mutluluğun ne olduğunu bilmeden yaşarlar. Bu çok zavallı bir hayattır. Bir ot gibi insan olmanın huzuruna eremeden bir yaşam. Olur mu sevgili kardeşlerim? Bizler insanız. Kainatın en üstün mahlukları olarak yaratıldık. Ne diyor Allah Teala Câsiye 23'te? Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığın her şeyi ey insanlar, sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor, sizlerin emrine musahhar kıldım her şeyi. Emrinize vakfettim. Emrinize tahsis ettim. Emrinize verdim. Bütün kainat sizin diyor. Yani sadece zahiri alem 200 milyar galaksi 100 milyar affedersiniz. Öyle olduğu söyleniyor. Ve her galakside 100 milyar yıldız. İşte uzayda insanlar olduğu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirilmiş 19 ayet-i kerime. Yerlerdeki insanlar, göklerdeki insanlar ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda olmak bir mazhariyettir. Allah'ın yolunda olmak bir mutluluktur. Allah'ın yolunda olmak hayatın temelidir. Ve Allah Teala sizlerden mutlu olmanızdan başka hiçbir şey istemiyor. Diyor ki bana yönel. Ondan sonra diyor ki mürşidine tabi ol. Ondan sonra diyor ki ruhunu bana teslim et.

Ondan sonra diyor ki fizik vücudunu teslim et. Sonra diyor nefsini teslim et. Sonra irşad ol diyor. Sonra da irşad et diyor. 7 safa 4 tane teslim. Kur'an-ı Kerim'in bütünü. Mutluluk mu? Her gün adım adım mutluluğunuzun arttığını yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki, öylesine güzel dizayn edilmiş ki, insanoğlunun Allah'a hayran olmamasına, Allah'ın bu güzellikleri bize öğretmesinden sonra hep hayretle bakmışımdır. Nasıl olur? Bu idrake herkes sahip. Herkesin idraki var. Şeytan nasıl bir korkunç tuzak kurabilmiş ki bütün insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak konusundaki gayretleri çok büyük ölçüde başarıya ulaşmış. İşte bu sizlere anlattığımız hakikatleri bilmeyen 70 milyondan fazla insan yaşıyor bu ülkede. Kendi öğrendiklerinin doğru olduğunu zanneden ve bizim söylediklerimizi hiç incelemeden insanlara bizi bir yalancı olarak lanse eden, Allah'ın Kur'an'ından haberleri olmayan binlerce insan yaşıyor ülkemizde. Ve o insanlar, o 70 milyon insanın vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, 30 senedir biz insanlara kurtuluşun reçetesini öğretmeye çalışıyoruz. Onlar da öğrenmemekte ısrar ediyorlar. Arkasında kimler var? Dinlerini bilmeyen birinci özellik, okullarda öğrendikleri din öğretiminin yeterli olduğunu zannedenler, ikinci özellik ve o öğrendikleriyle bizim öğretimizi, Kur'an öğretisini, Kur'an'ın unutulmuş hakikatlerini karşılaştırdıkları zaman ikisinin birbirine uymadığını gören ve öğrendikleri ilmi düşündükleri zaman yahu bu kadar üniversite profesörü var. Bunca din alimi yetiştirmiş bu ülke. Onlar bilmeyecek de bu mu bilecek diye bir düşünceyle bizim söylediklerimizin yanlış olduğunu zannedenler var. Ne yazık ki bunlar büyük çoğunluğu içeriyor. En korkuncu ellerinde insanları kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir din öğretisinin delilleri var. Ama ne yapsınlar sevgili kardeşlerim? Onlar okullarında onları öğrendiler. Şimdi bizim Allah-u Teala'dan öğrendiğimiz, Allah-u Teala'nın bize A'dan Z'ye öğrettiği Kur'an hakikatleri onların söylediklerine ters düşüyor. Çünkü onlar Kur'an'ı öğrenmediler. Onlar din öğreticilerinin bugüne kadar ulaşmış kitaplarını öğrendiler. Öğrendikleri kitaplar hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle olunca iki uçlu bir değnek çıkıyor ortaya. Bir tarafta bizim söylediklerimiz var. Bir tarafta onların söyledikleri. Peki, ölçü nedir? Hadi gelin Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bakalım ne diyor?
Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır diyor. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a ters olamaz. Kur'an'ın dışında olamaz. Furkan Kur'an'dır diyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i bir furkan olarak doğruyu yanlıştan ayıran rehber olarak, ayıraç olarak indirdiğini söylüyor. Öyleyse şimdi bugünkü din öğretisine bakalım. İnsanlar kitaplar yazmışlar. Asırlardan beri. Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimlerinden başlayan bir kitap yazma yarışı bugüne kadar gelmiş. Maturidisi, Eş'arisi, dört tane mezhep, Hanefi, Hanbeli, Maliki, Şafii, her biri ayrı bir telden çalıyor. Hepsi de istinatlı. Yani dayanakları var. Kimler? Din alimleri. Ve bugün din ilmi tamamen din alimlerinin bu insanlara sunduğu bir bilgi dağarcığından kaynaklanıyor. Oradan nimetleniyor. Oradan alıyor gıdasını. Ama sevgili kardeşlerim, konunun hakikatine baktığımız zaman ne görüyoruz? Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabeyi Kur'an'la nurlandırdı. Kur'an'dan başka hiçbir şey yoktu. O bütün sahabeye sadece Kur'an öğretti. Ondan sonra insanlar kitaplar yazdılar ve din o kitapların inhisarına girdi. Tekeline girdi. Ve en korkunç olayla karşı karşıyayız. Kur'an unutuldu. Gerçekten unutuldu mu? İspat edelim mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an'daki birinci safa bütün sahabe gerçekleştirmiş. Üçüncü basamak. Mürşide ulaşıp tabiyet. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. Kur'an'da farz. 14. basamak. Ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim olunması, teslim edilmesi. 21. basamak ulaşması, teslim 22. basamak. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 4. safa, fizik vücudun Allah'a teslimi. Kur'an'da farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 25. basamak. 26. basamak, nefsin Allah'a teslimi, ulul albab makamı. 5. safa, 6. safa irşad olmak. Muhlis olmak. Aynı şey. Halis kılarak nefsinin kalbini muhlis olmak. 6. safa ve 7. safa iradeyi Allah'a teslim ederek irşad makamına tayin olmak. Bütün sahabe irşad makamının sahibi oldular. Sevgili kardeşlerim, bugünün din öğretisinde, üniversitelerimizdeki öğretide bu yedi safhanın hiçbirisi yok. Şimdi konunun öz iskelet müessesesine bakalım. Dini ayakta tutan temel faktörler yedi safha ve dört teslim. Menşei Kur'an. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabe Kur'an'daki yedi safa dört teslimi yaşadılar. Onlara sadece Kur'an öğretildi. Bugün Kur'an'ın esamisi yok. Üniversitelerimizdeki, İmam Hatip liselerindeki din öğretimi Kur'an'ı, Kur'an'daki yedi safayı, dört teslimi bütünüyle yok etmiş olan bir din tatbikatını içeriyor. Ve dünyaya ilmi ulaştıran,
matematiğin, fiziğin, kimyanın, bütün ilmi değerlerin başlangıç noktasını teşkil eden Kur'an hakikatleri 14 asır sonra bütünüyle unutulmuş. İşte size söylediğimiz 7 Safa ve 4 Teslim'in hiçbirisi bugünkü din öğretimi standartlarında hiç kimseye öğretilmiyor. Ve Allah Teala 14 asır sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bize Kur'an'ı öğretmiş. Kime öğretmiş? Bir kara cahile öğretmiş. O biziz. Neden? Hani bir söz vardır. Elif'i görse mertek sanır diye. İşte biz oyuz. Ne Arapça biliriz, doğru dürüst, ne de Kur'an'ın okunmasını. Ama Kur'an'ın ruhunu biliriz. Ruhunu. Bunu da alnımız açık, yüzümüz pak, göğsümüzü gere gere herkese ilan ederiz. Evet, biz Kur'an'ın ruhunu biliriz. Şimdi neticeye bakalım sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, sahabe, Kur'an'ın tam tatbiki, 7 Safa 4 teslim, ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Hem 7 Safa'nın farziyeti, hem de bütün teslimlerin gerçekleştirildiği Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında orada Kur'an'da mevcut. 14 asır sonra İslam aleminin feci durumu. Kur'an tamamen unutulmuş. İnsanlar 7 Safa ve 4 Teslim'in hiçbirisini bilmiyorlar. Din öğreticileri de bilmiyorlar. Kur'an'ı yaşayanlar sadece tasavvuf ehli. Onlar da devede kulak. Ve Allah Teala bize tasavvufçuların sözleriyle değil, Kur'an'la tasavvufu öğretiyor. Allah Teala bize Kur'an'la tasavvufun aynı şey olduğunu, birbirinden ayrılamaz olduğunu, tek bir müesseseyi oluşturduğunu söylüyor. Ve biz bunu herkese ispat ediyoruz. Biz hakikatleri ispat ettikçe din öğreticileri de bize kızıyor. Sevgili kardeşlerim, sevinmeleri lazım değil mi? Neden? Çünkü Kur'an bir mutluluk rehberidir. Kur'an bir mutluluk davetiyesidir. Kur'an bir mutluluk reçetesidir. Kur'an bir mutluluk garantisidir. İşte 14 asır evvel Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, onun sahabesi ve sadece Kur'an vardı. Başka hiçbir şey yoktu. 14 asır sonra Allah-u Teala'nın bize verdiği vazife Kur'an. Kur'an'dan başka bir şey yok. Öyleyse dinler yoktur. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir sadece bir tek din vardı. Hazreti Adem'den son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar sadece bir tek din vardı. Bir tek din oluştu. İşte ayrı ayrı dinlerin var olduğunu zannedenlere en büyük ihtarı Allah-u Teala'nın Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, sana ve senin sahabene de farz kıldık. Neymiş? Hazreti Nuh'un şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti İbrahim'le. Hazreti İbrahim'in şeriatı aynı şeriatmış. Kiminle? Hazreti Musa'yla.
Onun şeriatı Hazreti İsa ile aynıymış. Onun şeriatı da Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la aynıymış. Beş tane ulul azm peygamber, onlara sadece ulul azm peygamber deniyor. Hepsi aynı şeriatın, aynı dinin sahipleri. İşte mutluluğun kökenindeki bu gerçek, bugünkü dünya alimlerine benimsetildiği takdirde savaşlar biter. Sevgili kardeşlerim, Birleşmiş Milletler'de konferans vermek istedik. İslam'ı temsilen biz, Hristiyanlığı temsilen burada Norfolk'taki bir büyük kilisenin pastörü ve Musevileri temsil etmek üzere de bir sinagogun başkanı. Biz üç imzayla Birleşmiş Milletler'e müracaat ettik. Dedik ki dinler yoktur. Biz üç dinin temsilcisi orada Birleşmiş Milletler'de bir konferans vermek istiyoruz. Arkasında ne var? Arkasında dünya sulhu var. Arkasında kan dökülmesinin sona ermesi var. Sevgili kardeşlerim, kabul edilmedi davetimiz. Dediler ki, siz bunu kendi ülkenizin buradaki yetkilisine ulaştıracaksınız. Onlar bize ulaştıracak. Daha ilk etapta maksadımızın ne olduğu görüldüğü anda sulhun düşmanları harekete geçtiler. Sonra biz oradaki yetkiliye yazıyla ulaştık. Ve bir defa daha reddedildik. Sevgili kardeşlerim, görebiliyor musunuz dünya üzerinde oynanan oyunları? İşte bu mutsuz, herkesin huzursuz olduğu bir dünyayı sadece Allah'ın bu ilmi öğrettiği biz huzur içine sokacak vasıfların sahibi kılındık. Ve bunu gerçekleştirdiğimizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu adam geleceği nereden biliyor diye bize sormayın. Biz bilmeyiz. Biz sadece bir aynayız. O söylediklerini bu ağızla, bizim ağzımızla size ulaştırır. Bu devirde bu görev bize verildi. Öyleyse onlar bunu biliyorlar. Şeytan bunu çok iyi biliyor. Şu anda şeytanın dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Ama en kötüsü de bize hiçbir şey yapması mümkün değil. Bu sebeple iblis kuduruyor. Ama kudursa da, kudurmasa da dünya sulhü bütün bu üçkağıtçılara rağmen mutlaka kurulacaktır sevgili kardeşlerim. Hiçbirinizin en ufak bir endişesi olmasın. Ha, eğer bize nasıl kurulacaktır diyorsanız bunun cevabı bizde yok. Onun nasıl olacağını biz bilmeyiz, bilmek mecburiyetinde de değiliz. Ama anında her an ondan emirleri alırız ve onları bize söyletir. Biz bir aynayız. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi, yeryüzündeki aynası. Bunları bir övgü sözü falan diye kabul etmeyin sevgili kardeşlerim. Bugüne kadar bizi artık tanıdınız. Evvelce söylediklerimizin hepsi birer birer gerçekleşti. Bakın ne kadar samimiyiz. Biz bir hiçiz diyoruz. Biz bir şey değiliz. Bir aynayız sadece. O bizim ağzımızdan konuşuyor. Bizi konuşturan o. Onun tasarrufundayız. Tasarrufun ne olduğunu bilmeyen insanlar da bilsinler, öğrensinler ki bir kişinin iradi yapısı Allah-u Teala tarafından
bütünüyle alınır da o huzur namazının imamlığına tayin edilirse o tasarruf altındadır. Kalp gözü açık olanlardan binlerce kişi huzur namazını görebilmiştir. Orada namazı kılanın gerçekten biz olduğunu görmüşlerdir. Bizim ruhumuz. Ruhlarımızdan sadece bir tanesi. Binlerce, on binlerce ruh, her bir insanın bugün kim tabi olmuşsa onun başının üzerine gelip yerleşiyor. O biziz. Sevgili kardeşlerim, bilmeniz, öğrenmeniz gereken o kadar çok şey var ki hangisini söyleyebiliriz size bilmiyorum. Ama mutluluk diyorsanız, mutluluk bir uyum halidir. Neden insanlar mutsuz? Nefsleriyle ruhları arasında devamlı bir kavga var. İnsanlar doğdukları günden öldükleri güne kadar tasavvufu yaşamadıkça hep nefsleri %100 afetlerle dolu, ruhları da %100 hasletlerle dolu olarak yaşarlar. Afetler Allah'ın emirlerine %100 karşı çıkar, yasaklarını da mutlaka yapmak ister. Hasletlerse Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister, yasaklarını da asla işlemek istemez. İki düşman kardeş içinizde birbirini yiyor, devamlı kavga halindeler, devamlı savaşınız var. Nerede kavga varsa orada kaos vardır. Orada huzursuzluk vardır. Orada sıkıntı vardır. Ama orada mutluluk yoktur. İşte bütün dünya insanı kendilerine ne nefs tezkiyesi ne de nefs tasfiyesi öğretilmediği için bu korkunç manzara, her gün birçok masum insanın kanının dökülmesi söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bütün bunlara son verecek olan kişi o biziz. Söylediğimiz gibi biziz demekle kendimizi kastetmiyoruz. Onunla biz. Bu vücut sadece bir aynadır. Onun sizlere ulaştırmak istediği şeyleri söyleyen bir ağız, onların gerçekleşmesini gerçekleştirecek olan, oluşturacak olan bir fizik vücut. Yani biz. Aslında bir hiçiz. Sıfır. Sevgili kardeşlerim, biz bir hiçiz. Sadece o var. İşte bu hiçliğimiz sebebiyle Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Ki bu hiç gelecekte bütün savaşları bitirecek olan kişidir. Öyleyse neden mutlu değilsiniz? Ey insanlar, sizlere sesleniyorum. Neden mutlu değilsiniz? Arkanızda sadece şeytan olduğu için, nefsinizi tezkiye etmediğiniz için, tasfiye etmediğiniz için, bu büyük ilim, bu hazine size öğretilmediği için. Ne diyor Yunus? Ballar balını buldum, kovanım yağma olsun. İşte o ballar balıdır. Mutluluk burada. Demin sözlerimizi bir hedefe yöneltmiştik. Neden insanların mutsuz olduğunu söylemiştik? Neden? Kendi içinde insan kavga halinde. Nefsiyle ruhu arasında bir ömür boyu sürecek olan korkunç bir çekişme. Ruhu hep güzellikleri yapmasını isteyecek, nefsi hep yanlış yaptıracak, arkasından da pişmanlık duyacak. Çünkü Allah Teala ona azap edecek her yaptığı yanlışın arkasından. Ruhu da nefsine huzursuzluk verecek. Ömür boyu yanlışların işlenmesi, nefse tabi olmak, arkasından da hep huzursuzluğu, mutsuzluğu yaşamak.
Ömür boyu mutsuzluk. Peki ya bu insan nefs tezkiyesini yapmışsa, nefs tezkiyesinde durum aynı standartlarda başlar. Kişi nefsini tezkiye ettiği anda nefsinin kalbinde %51 nur vardır, %49 karanlık vardır. Dünyaya gelişinde de durum aynıdır. Ama fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman bu nurlar %91'e ulaşır. Nefsini teslim ettiği zaman %100'e ulaşır. Ne olur? Nefsin kalbi %100 nurlandığı zaman ne olur? O kişi Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim önemli mi? Çok önemli. Neden? Ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, sadece duyabileceğiniz his huzurdur, mutluluktur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlememeyi başarabilirseniz, o zaman da mutluluktur, huzurdur. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, arkasından bir huzursuzluk duyarsınız. Bir kişinin kalbini kırarsınız, vicdan azabı duyarsınız. Aslında bu Allah'ın size verdiği azaptır. Arkadan da ruhunuzun nefsinizi huzursuz etmesi söz konusu olur. Her yanlışın bedelini mutlaka ödersiniz. Hele insanlara bu yanlışlıklar sebebiyle zulmediyorsanız, o zaman hiçbir zaman huzurlu olabileceğinizi zannetmeyin. Bir ömür boyu sadece mutsuzluk şarkıları söylersiniz. Kapkara kalpli bir insan olarak yaşarsınız. Şimdi Allah'ın yoluna girmiş, nefs tezkiyesini sonra da tasfiyesini gerçekleştirmiş birisine bakalım. Ne olmuş? Hiç. Nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuş. Yani nefsinin bütünü Allah'ın bütün emirlerini yapmak için çırpınıyor. Yasak ettiği hiçbir şeyi işlememek için. Ve de kişi öyle davranıyor. Hiç kimsenin kalbini kırmıyor. İnsanlar onu herhangi birisi zannederek ona karşı yanlış davranışlarda bulunabiliyorlar. Ama o bunları dikkate almıyor. O yanlışlıkları yaptıkları için kendisine dokunan kötülüklerin sebebiyle değil, onları kurtarabilmek için onlarla konuşuyor. Sevgili kardeşlerim, aradaki farkı anlatabiliyor muyuz acaba? Kendisine yapılan bir kötülük sebebiyle onları zemetmiyor. Onlara kötü davranmıyor. Onların bu kötülükleri yaparak kendilerine ne kadar azap verdiklerini onlara anlatabilmeye çalışıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah Teala'nın yolunda insanların dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim.

Bütün insanlar, etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın, hep mutsuz insanlar. Her tarafta bizim ülkemizde hırsızlık, yan kesicilik. Artık sokaklarda güpegündüz mağazaların içine girilip oradaki şeyler çalınabiliyor. Sevgili kardeşlerim, ahlakın bu kadar bozulduğu bir ülke, bu ülke Osmanlı'nın mirasının sahibi olan ülkedir. Bu duruma gelmemizin arkasında ne var zannediyorsunuz? Sadece bir tek şey, Allah'tan kopmak. Ve hala bir kısım insanlar dini ülke için bir tehlike diye düşünebiliyorlar. Tehlike mi? Yoksa bütün dünyanın kurtuluşu mu? Her şey değişecek sevgili kardeşlerim. Bu fikri yapının sahipleri ait olduğu yerlerden sorumluluğu olanlardır. O sorumluluklarının gerçek anlamını anlayacaklar. Bir gün söylediklerimizi onlar da inceleyecekler ve sadece nefislerinin kurbanı olduklarını görecekler. O zaman bütün dünyayı kurtaracak olan bir yeni dünya söz konusu olacak. Bir yeni yaşam tarzı. Herkesin başkalarını kendinden üstün saydığı, başkaları için yaşayan bir toplum. İşte mutluluk orada. Sahabeye baktığınız zaman herkesin kendisini onlardan daha fazla sevdiğini fark eden ama bunun sebebinin de başkalarını kendisinden daha üstün olarak kabul etmesi olduğunu idrak eden bir insanlar dizisi sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını hep ömür boyunca Allah'tan dileyeceğiz. Zannetmeyin ki bu böyle gelmiştir. Hırsızlıklar, cinayetler devam edecektir. Hayır, devam etmeyecektir. Onları yapan insanlar Allah'ı tanımadıkları için nefslerinin kurbanı oluyorlar. Sonra da hayatları boyunca pişmanlığın çilesini yaşıyorlar. Ama öğrendikleri zaman tövbe edecekler Allah-u Teala'ya. Bu ülke dünyaya örnek bir ülke olacak. Şu anda dünyada en çok suç işleyen ülke olmak İtalyanlarda. Ama ikinci sırada da Türkiye var. Biz varız. Sevgili kardeşlerim, dünyada 600 yıl boyunca en az suç işlenen ülke şerefini korumuş olan Osmanlı'nın torunları olmakla şeref duyarız. Soykütüğümüz Osmanlı'nın başından sonuna Osmanlı olduğumuzu ispat eder. Onlara hayranız. İnsanlar bize kızıyorlarmış. Buz gelir.
Biz Allah'ın dostuyuz. İnsanların dostuyuz. Ve hepinizin mutluluğu için çalışıyoruz. Sevgili kardeşlerim, tasavvufu yaşayın. Çok zikredin ki nefsinizin kalbindeki afetler yok olsun. Onları yok edebildiğiniz gün siz de bizim gibi olacaksınız. Bütün dünya düşmanınız olsa vız gelecek. Hiçbir şey sizi korkutamayacak. Çünkü ölümü hayattayken yaşamış olacaksınız defalarca, defalarca. Çoğunuz ne demek istediğimizi anlayamazsınız. Ama olsun, öyle de olsa biz sizi çok seviyoruz. Öyle de olsa kurtuluşun mutlaka gerçekleşeceğini net ve kesin olarak biliyoruz. Şu dünyadaki hiçbir şeyin bu gelişmeyi durduramayacağını biliyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, geleceğe güvenle bakın. Hiçbir şeyden korkmayın. Gelecekte bu ülke dünyanın yıldızı olacaktır. Çünkü dünya sulhünü kuracak olan temel yapı gene Osmanlı kanından kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizi tezkiye ederek mutluluğun yarısını yaşayabilirsiniz. Dünya saadetinin üçüncü kat cenneti elde edersiniz. Ama bu aşağı yukarı bedavadan size verilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Şimdi daha öteye geçtiğinizi düşünelim. Ne olacak? Daha öteye geçtiğiniz zaman nefsinizi ve iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. O zaman bu dünya size kucak açacak. Pencereleri açıp haykırmak gelecek içinizden mutluyum diye. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki savaş bitmiş olacak. Çünkü nefsinizde afet yok. Nefsiniz %100 nurlarla dolmuş. %98 fazıl, %2 rahmet. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellik. Peki, dış dünyanızda insanlar size düşman olabilir. Ama siz onlara düşman olamazsınız. O zaman bütün dünyayla barışıksınız. Siz barışıksınız, onlar olsun olmasın. Öyleyse dış dünyanızda da hiç kimseyi incitmeyen, başkalarının incitici davranışlarında da o yaptıkları hata sebebiyle kaybettiği dereceleri yakinen bildiğiniz için onların değişmesi için gayret sarf eden bir insan olursunuz. Ondan intikam almak için değil, ona güzeli, doğruyu anlatıp da onu da o nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla o muhteşem güzelliği ve mutluluğu yaşayabilecek bir hale getirmeyi hedeflersiniz. Herkese davranışlarınız aynı standartlarda olur. Hataları görürsünüz. İnsanlar düzeltemezler. Söylersiniz, düzeltemezler. Sabredersiniz. Çünkü Allah-u Teala size sabrı öğretmiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. İşte bu minvan üzere bir hayat söz konusu sevgili kardeşlerim. Yaşamak, ne diyorsunuz, güzel bir şey mi? Bize göre öyle. Şartlar ne olursa olsun öyle. Geleceği Allah'ın öğrettiği bir sıfatıyla geleceğe bakabiliyoruz. O güzel günleri görebiliyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün dünyada sulh-ü-sükûn'un kurulduğu o muhteşem dünya sulhu. Evet, o günler gelecek.
Hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Eğer bunu engellemekse insanların hedefleri, evvela karşılarında en büyük engelin biz olduğunu bilsinler. Ha, bizi ortadan kaldırmayı falan düşünebilenler olursa bilsinler ki bu mümkün değil. Deneyenler görecekler. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sizler bizim canımızsınız. Sizler bizim ciğerimizsiniz. Sizler mutluluğun, gelecekteki mutluluğun sahipleri ve muhafızlarısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara, önce nefs tezkiyesine, sonra da tasfiyesine ulaştırarak sonsuz mutluluklara hasıl etmesini ve dünyada mutluluk yaşanırmış dediğiniz bir güne hepinizi ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz bu mutluluk sohbetinde. Hepiniz mutlu olun, emi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli aleyhi ve sellem.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Yüce Rabbimiz bizleri bir defa daha beraber kıldı. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberliği yaşıyoruz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Allah'a ne kadar şükretsek, hamd etsek azdır. Her şey en güzel standartlarda, bizi mutlu etmek, bizleri mutlu etmek üzere dizayn edilmiş. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkileriniz işte hepiniz için önemli olan, en önemli olan şey bu. Hepimiz Allah'tan hep güzel şeyler dilemeliyiz. Başka insanları mutlu edecek şeyler dilemeliyiz. Etrafımızdaki insanlara Allah Teala ne kadar mutluluk verirse bizler de o kadar mutlu oluruz sevgili kardeşlerim. Onların mutluluğu o mutluluğun dışa vurmasıyla bize de mutluluk verecektir. Bizim mutluluğumuz onlara yine pozitif tesirleri oluşturmakta devam edecektir. Her halükarda sevgili kardeşlerim, bilmeliyiz ki bir tarafta nefret var, bir tarafta sevgi var. Şeytanın dünyası nefreti hedef alır, Allah'ın dünyası sevgiyi hedef alır. Bir tanesinin sonu mutsuzluk, ikincinin sonu mutluluktur. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara hep en güzel davranışlarla davransak, hayatımızı onları mutlu etmeye adasak, her an birilerine bir güzel davranışla onları mutlu edecek bir formda Allah-u Teala'nın emrettiği istikamette bir davranış biçimleri dizisi sergileyebilsek, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkımız? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Bir de bakıyoruz ki bize öyle gelse de, bize öyle gelmese de her şey çok güzel. Neden o? Çünkü Allah bizlerle birlikte. Çünkü Allah bizleri seviyor. Sevgili kardeşlerim, işte bütün insanlar ne kaybederler ki? Bizim gibi olsalar, Allah'a yaklaşsalar, Allah onlarla da konuşsa, ne kadar mutlu olurlardı, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Biz Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Her an onunla konuşmak imkanının sahibi kılındık onun tarafından. Bu devrin imamı tayin edildik. Bu bizim tasarruf altında oluşumuza sebebiyet verdi. Allah'ın tasarrufu altındayız.
Ne yaptırırsa o yaptırır. Ne söyletirse o söyletir. Biz sadece onun mutluluğunu yaşayan Allah'ın emrindeki bir emiriyiz. Muhakkak ki dünya hayatını yaşayan bir insan için Allah'ın tasarrufunda olmak Allah'ın en büyük nimeti. Eğer Allah yaptırıyorsa, Allah söyletiyorsa, o zaman bizden çıkan sözler hep etrafımızdaki insanları mutlu eden sözler olacaktır. Yunus ne diyordu? Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Sevgili kardeşlerim, şu nefret ve kinin afetler olarak insanlarda bulunması, insanların kendilerine düşen asli hedefleri gerçekleştirmemeleri sebebiyledir. Evvela hepimiz sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Eşyanın tabiatına uygun olan ne? Bizi sevenleri sevmek. Bununla işe başladığımızı düşünelim. Ama yetmez sevgili kardeşlerim. Bizler devrin imamı ve onun etrafındaki birinci daire olarak etrafımızdaki insanlarla olan ilişkilerimizde onlara en güzeli ulaştırmayı hedef ittihaz etmeliyiz. Biz etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde davranmalıyız. Onlar bize en güzel şekilde davranmayabilir. Onlar bize kötü şekilde de davranabilir. Ama onların davranışlarındaki yanlışlıklar bizi asla onlar gibi bir hüviyete ulaştıramamalı. Hiç değişmemeliyiz. Allah-u Teala'nın bize emrettiği gibi bir hareketler dizaynı içerisinde hayatımızı sürdürmeliyiz. Sevgi akmalı ağzımızdan, sevgi akmalı gözlerimizden. Sevgili kardeşlerim, her sözümüz başka insanlara batan, onları iğneleyen, onları huzursuz eden muhtevada olmamalı. Tam aksine onları mutlu eden, onlara huzur veren davranış biçimleri bizden onlara ulaşmalı. Bizimle beraber oldukları zaman mutluluğu yaşamalılar, mutlu olmalılar. Hepimiz için aynı hedefler söz konusu sevgili kardeşlerim. Mutlu olursak başkalarını mutlu etmek çok kolay bir olay. Zaten mutlu olan bir insan etrafındaki insanlara genel olarak, genel çerçeve içinde güzel davranışlar sergiler. Çünkü o mutludur ve ister ki mutluluğundan başkaları da pay alsın. İç dünyasından gelen odur. Mutsuz olanlar için hedef aynıdır. Etrafındakileri mutlu etmek suretiyle her an mutluluğu yaşamak.
Kanun neydi? Etrafımızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verebilirsek Allah-u Teala aynı mutluluğu bize de yaşatır. Ama madalyonun öbür tarafı da var. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirsek Allah-u Teala aynı mutsuzluğu bize de yaşatır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Zaman geçiyor. Zamanı yaşıyoruz. İşte istesek de istemesek de geçecek olan bu zaman parçalarını eğer bizler başkalarını mutlu etmek istikametinde kullanabilirsek, bu davranış biçimi onları gerçekten mutlu ederse, aynı seviyedeki bir mutluluğu Allah-u Teala bize mutlaka yaşatacaktır. Kanunu neydi Allah-u Teala'nın? Mutlu eden mutlu olur, mutsuz eden mutsuz olur. Öyleyse mutlu olmak varken neden mutsuz olalım ki sevgili kardeşlerim? Evvela biz başkasını mutlu ettiğimiz zaman onlardan bize geri dönecek olan davranış biçimi bize mutluluk verecek bir hüviyet taşıyacaktır normal standartlarda. Ne zaman biz başka insanlara onları üzen, sıkıntıya sokan, huzursuz eden davranışları sergilersek, o zaman bir defa o anda onlara verdiğimiz yüzün kadar üzüntüyü Allah-u Teala bize de verecektir, bize de yaşatacaktır. Yeter mi? Yetmez. O kişi bundan sonraki davranışlarında bizi üzen bir davranış biçimleri sergileyecektir.

Normal statü, biz bir insana huzur verdiğimiz zaman mutlu oluruz. Huzursuzluk verdiğimiz zaman, onu sıkıntıya soktuğumuz zaman, onu üzdüğümüz zaman mutsuz oluruz. Allah'ın koyduğu kanunlar böyle. İç dünyamızın görüş açısı ve tesir alma sahası bu standartlar içinde gerçekleştirilmiş, Allah Teala tarafından kanunlar konulmuş ve yürürlükte. Bu şartlar altında yapılması lazım gelen şey ne o zaman? Çok basit. Başka insanları mutlu etmek ve mutluluğu bütün muhtevada yaşamak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz sevgili kardeşlerim. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? İşte böyle söylemek varken mutluluğun bizden fışkırması söz konusu olması gerekirken, eğer biz hüzünlüysek, biz sinirliysek, öfkeliysek, etrafımızda bu sinir ve öfke sebebiyle hep onları huzursuz eden davranışlarda bulunuyorsak, bu bizim Allah'ın emrinde değil, şeytanın emrinde olduğumuzu gösterir. Şeytanın istediği bir tek şey vardır. Bizlerin herkesi mutsuz etmesi ve herkesten de bizi mutsuz edecek cevapların bize geri dönmesi. Böylece bir taşla iki kuş vuruyor. Biz başka insanları üzdüğümüz zaman istesek de istemesek de biz de üzülürüz sevgili kardeşlerim. İkincisi, onlardan bize pozitif davranışlar değil, biz onları üzdüğümüz için bizi de üzecek olan negatif davranışlar ulaşacağı için bir defa daha üzülürüz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden başka insanlara en güzel davranışlarda bulunarak, onları mutlu ederek, biz de mutlu olmuyoruz da onları mutsuz ederek aynı mutsuzluğu biz de yaşıyoruz? Arkasında sadece şeytan var. Şeytan nefsimizin afetlerine tesir etmek için elinden gelen bütün gayretleri gösterir. Çoğu zaman da bu konuda başarılıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak, biz istesek de istemesek de Allah Teala tarafından bizim için oluşturulmuş olan bir imkan. Bu imkanın Allah Teala'nın istediği veçile kullanılması, bir tek istikamette gerçekleşebilir. Başka insanları mutlu etmeyi hedef alan bir davranış biçimleri dizisi. İnsanları sevmeliyiz sevgili kardeşlerim. Onlara sevdiğimizi hissettirmeliyiz. Sevdiğimizi, onları sevdiğimizi ispat etmeliyiz. Böyle bir hissettirme, ispat etme, onların da bize güzel davranmaları için kapıları birer birer açacaktır. Ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki insanlar, onlardan bir kısmı bize kötü davransa da biz onlara da en güzel davranışlara cevap versek ne kaybederiz? Bir süre sonra o kişi

bize karşı yaptığı yanlış davranışların bedelinin onlara en güzel davranışlarla ödendiğini hissetmemeleri mümkün olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu onları nereye götürecekler? Bu onları ne kadar kötü düşüncelerin sahibi olurlarsa olsunlar, bir süre sonra, bu süre herkese göre, herkesin nefsindeki afet seviyesine göre değişir. Bir süre sonra o kişi pes edecektir. Güzel davranan kişinin pes etmesi mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Çünkü o kudreti Allah'tan alır. Ama kötü davranan insan bir süre sonra etrafından da kendisine kötü davranışlar yağmaya başlayınca bundan huzursuzluk duyacaktır. Belki aklı başına gelecektir. Kötü davranışlarını, başka insanları mutsuz eden, huzursuz eden davranışlarını başka insanlara, mutluluk veren davranışlara çevirecektir. Belki çevirmeyecektir. Ama bunu başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Neden? Çünkü ne kadar kötü davranırsa davransın, etrafındaki insanlar ona en güzel davranışlarla cevap vermeyi bozmadıkça, aynı tempoda, aynı güzellikte ona sadece mutluluk verici cevaplar ulaştırdıkça, o kişinin negatif fonksiyonel yapısı bir süre sonra pozitif fonksiyonel yapıya dönüşecektir. Hiç kimsenin elinde değildir bu sevgili kardeşlerim. Hani atalarımız bir söz söylemişler. Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır. Ne güzel söylemişler değil mi? Sevgili kardeşlerim, işte o yılan, orada ifade edilen yılan, insanların öfkesi, sinirlenmesi, huzursuzluğu ve bu açı, bu görüş açısı istikametinde başka insanlara onları üzen, onları huzursuz eden yanlış davranışlara sebebiyet vermesi, bütün insanlar için bir işarettir. İsteseniz de, istemeseniz de bir başkasına kötü bir davranışta bulunduğunuz zaman içiniz sızlar. Bir acı hissedersiniz. Başkalarına mutluluk verdiğiniz zaman da bir huzur duyarsınız, bir mutluluk duyarsınız. Sevgili kardeşlerim, iki kapı da açık. Herkes kendi vücuda getirdiğinin cezasını veya mükafatını Allah'tan mutlaka alır. Allah Teala ona mutlaka başkalarını mutlu ettikçe onun sevinmesini oluşturan, başkalarını mutsuz ettikçe o kişinin üzülmesini oluşturan bir iç dünya yaşatacaktır. Kişi hissedecektir bunu. Allah Teala hiçbir olaya seyirci kalmaz sevgili kardeşlerim. İnsanı öyle bir yapıda vücuda getirmiştir ki o yapı kötülük edince mutlaka huzursuzluk yaşar. İyilik edince de mutlaka mutluluğu yaşar. İşte kişi yaşadıkça, yıllar geçtikçe anlar ki mutluluğu başkalarına ulaştırdığı mutlulukla paralel bir seyir takip ediyor. Neden? Evvela başkalarını mutlu ettikçe mutlaka Allah Teala ona mutluluk verecektir. Birinci madde. İkinci madde,
bu kişiden devamlı olarak en güzel davranışları alan etrafındaki insanlar ona karşı güzel davranışlarda bulunmak gereğini duyacaklardır. Bunun bir vazgeçilmez tesir olduğunu hiç unutmayalım sevgili kardeşlerim. Ne yaparsak yapalım, bize olan kötü davranış bize negatif olarak tesir eder. Ne yaparsak yapalım, başkalarının bize olan güzel davranışı bize pozitif olarak tesir eder. Bu tesirin yüzdesi değişir sadece insanlar arasında. İşte biz o yüzdeyi değiştirmeliyiz. Bize kötü davrananın kötülüklerinin bizi üzmesini azaltmak istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Bununsa yolu bir tektir. Bize yapılan kötü davranışlara en güzel davranışlarla cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, o kişinin kötü davranışları birinci, güzel davranışımızla değişmeyebilir. İkinci, güzel davranışlarımızla değişmeyebilir. Ama davranışlarımız onun bize yaptığı her kötü davranışın karşısında en güzeli sergiliyorsa ne kadar dayanabilir sevgili kardeşlerim? Bununla ne demek istiyoruz? Bununla top bizde demek istiyoruz. Biz insanlarda, bizler başkalarıyla her an birlikte olmak mecburiyetinde olanlarız. Bu birlikteliği en güzel standartlarda yaşamak asıldır. Bu en güzel davranış başkalarına ulaştığı zaman onların mutlu olmasına sebebiyet verir. Eğer biz hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, onlar bizim her davranışımızdan huzur duyuyorlarsa, mutluluk duyuyorlarsa, bizimle beraber olmak onlar için bir zevktir. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsak biz hep kazananlardan oluruz. Bizim için en güzel şey başka insanları mutlu ederek Allah'ın da bize bu sebeple ulaştırdığı, başkalarını mutlu ettiğimiz için ulaştırdığı mutluluğu yaşamak. İşte sevgili kardeşlerim, hedefiniz daima bu olmalı. Mutlu ederek mutlu olmak. Bu madalyanın bir tarafı başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek mutsuz olmak ve huzursuz olmak. O bırakın başka insanların kaderi olsun. O kişi size kötü davranabilir. Bu onun bileceği iş. Bu kötü davranışın arkasından huzursuzluğu o yaşayacaktır. Ama siz o kötü davranışa rağmen ona onun beklemediği bir güzel davranışta bulunmayı başarabildiğiniz gün top size geçer. O zaman siz Allah'a bir şey ispat ediyorsunuz. Sizi sevmeyenleri de mutlu edebileceğinizi Allah-u Teala'ya ispat ediyorsunuz. Ona karşı kin duymadığınızı ispat ediyorsunuz. Onu da sevdiğinizi, onu kurtarmak için harekete geçtiğinizi ispat ediyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, neden en güzel davranışların karşılığı kötü davranışlar olsun ki? Biz başka insanlara en güzel davranışlara cevap verdiğimiz sürece onların da bir anda değil ama yavaş yavaş bize karşı olan davranışlarının
değişmekte olduğunu yaşayacağız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey sadece onların mutlu olmasıdır. Allah-u Teala ister ki herkes mutlu olsun. Şeytan da ister ki herkes mutsuz olsun. Onun için şeytanlar, etrafınızdaki şeytanlar her an sizin bir başkasına kötü davranmanız için her şeyi yaparlar. Size her türlü negatif yaklaşımda bulunurlar. Bir tek maksatları vardır. Sizin başka insanları üzerek, başka insanları huzursuz ederek onların da sizi huzursuz etmelerini sağlamak. Yani bir taşla iki kuş. Bir tarafı karşı tarafın huzursuz olmasına sebebiyet verecek olan bir davranışa ulaştırabilen iblis bir taşla iki kuş kazanmıştır. Neden? Çünkü birinci taraf ikinciye kötü davrandığı zaman normal standartta karşı taraftan da ona geri dönen şey kötü bir davranış biçimidir. Onu da kötülüğü yapanı da üzebilecek olan bir davranış biçimidir. Birinci davranış biçimi ikinciyi doğurmuştur. İkinci davranış biçimi karşı tarafa negatif bir davranış olarak döndüğü için onun pozitif bir hedefe ulaşmasını engeller. Kötü bir davranış biçimi kötü bir davranış biçimini cezbeder. Sevgili kardeşlerim, bunları söylemekten bir muradımız var. Siz bu ateşlere dayalı olan, bu dursuzlukları vücuda getirebilecek olan bu çarkı ters çevirmek imkanının sahibisiniz. Size yapılan kötü bir davranışa, güzel bir davranışla cevap verdiğiniz zaman o kişiye değil kızmak, ona onar edecek olan bir şeyler söyleyebildiğiniz zaman ve bu fırsatı yakaladığınızda Allah-u Teala'nın emrinde bu olduğunu açıklamak imkanını bulursanız, açıklayabildiğiniz zaman onun sizi daha çok sevmesine sebebiyet verirsiniz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah'ın talebi aynıdır. Mutlu olmanız. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz dünyada verilen bu gezegende Allah'ın ruhunu üflediği yegane mahluksunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki hepiniz seviniz. Sevdiğinizi de ispat ediniz ki karşınızdaki kişi de sizi sevmek gereğini duysun. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ne ka küfte, o ka ekmek. İnsanları ne kadar mutlu ederseniz, Allah da sizi aynı seviyede mutlaka mutlu eder. Öyleyse, sizden başkalarına ulaşan davranış biçimi, onların a kadar mutluluğunu temin ediyorsa, siz de o kadar temin edersiniz.
A artı B kadar mutluluğunu ifade ediyorsa siz de A artı B kadar mutluluğu yaşarsınız. A artı B artı C kadar mutluluğu ifade ediyorsa aynı seviyedeki mutluluğu siz de yaşarsınız. Öyleyse bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır sevgili kardeşlerim. Dünyadaki insanların en büyük yanlışı o beni sevsin de ben onu o zaman severim tarzındaki şeytanın onların kafalarına çivilediği bir yanlış düşünce tarzı. Sizler öyle olmamalısınız. Şeytanın bu çivisini söküp atmalısınız. Yerine Allah'ın kanununu koymalısınız. O bana kötü davranabilir. Onunla Allah arasındaki bir ilişkidir bu. Ben üzülsem de ona aynı şekilde davranmamalıyım. Bu bana ne kazandırır? O kişi bana hangi ölçüde kötülük ettiyse o kadar derecat kazanmamı mümkün kılar. Burada Allah Teala'nın bize verdiği bir hak var. Adına kısas diyor Allah Teala. Böyle bir hakkı kullanan kişi kazandığı derecatı tekrar kaybeder. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olur. Bir, intikam alma sebebiyle. Neden sevgili kardeşlerim? Niçin bunu yapalım da o güzelim dereceleri kaybedelim? Bir insanı cennete götüren şey kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasıdır. Böyle bir şey de bedava elde edilmez. Başkalarını mutlu ettiğiniz zaman derecat kazanırsınız. Başkaları sizi mutsuz ettiği zaman gene derecat kazanırsınız. O kaybeder size kötülük etti diye, size düşmanca davrandı diye sizi üzecek bir davranışta bulunduğu sebeple o kaybeder ve size o üzüntüyü veren kişinin verdiği o üzüntü sebebiyle siz derecat kazanırsınız. Önemli mi? Sevgili kardeşlerim bir düşünün bakalım ne kadar yaşarsınız bu dünyada? 100 sene yaşayın, 200 sene yaşayın, isterseniz 300 sene yaşayın. Ama bir cehennem hayatı sonsuzluktur. Öyleyse cennet hayatı da sonsuzluk olduğuna göre neden cennet değil de cehennem? Bunun arkasında sadece davranış biçimleriniz var. Öyleyse başkaları size kötü davransa da siz ona karşı kötü davranmamalısınız sevgili kardeşlerim. Siz ona karşı en güzel davranışlarla cevap verebilmelisiniz. Onu mutlu edebilmelisiniz. Böyle bir dizaynda yapmanız lazım gelen buysa hiç çekinmeden harekete geçmelisiniz. Hadi artık başka insanları mutlu etmek için bir hedef tayin edin kendinize sevgili kardeşlerim. Benim görevim deyin, başka insanları mutlu etmektir. Çünkü arkasında benim mutluluğum yaşıyor. Sevgili kardeşlerim, ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar mutluluk verebilirseniz, kime olursa olsun, ne kadar mutluluk verebilirseniz, o kadar mutluluğu Allah-u Teala size mutlaka yaşatır. Madem ki Allah Teala'nın kanunu bu, o zaman sevgili kardeşlerim neden başkalarını mutsuz edelim de bu bizim de mutsuz olmamıza sebebiyet versin? Bu birinci devre. Arkası da var. Biz başkasına kötü davrandığımız zaman onlardan da kötü davranışla cevap alırız. Niçin başkalarından da kötü cevap alıp
bir defa daha üzülelim. Hem onu mutsuz ettiğiniz için üzüleceğiz, hem de o bizden intikam aldığı zaman bir defa daha üzüleceğiz. Halbuki biz ona en güzel davranışla cevap versek, en güzel davranışla davransak o da mutlu olacak, biz de mutlu olacağız. Negatif istikamette bir gelişme hiçbir zaman olmayacak. Ama sevgili kardeşlerim, şeytan hiç boş durmaz, insanları devamlı negatif istikamette etkilemeye çalışır. Sakın onun etki alanına girmeyin sevgili kardeşlerim. Hep aklınızda bizim söylediklerimiz olsun. Ben başka insanları mutlu etmek üzere yaratıldım. Çünkü Allah Teala benim mutlu olmamı istiyor. Beni mutlu edebilecek olan tek şey başka insanlara verebileceğim mutluluktur. İşte bunu hedef tayin ettiğiniz zaman Allah Teala'nın size ne kadar çok sevdiğini her geçen gün biraz daha idrak edeceksiniz. Çünkü mutluluğunuz bu standartlarda devamlı bir artış içinde olacaktır. Artan bir mutluluk, huzur, başka insanlara güzel davranışların daha da üst seviyede devamı, huzurunuzun ve mutluluğunuzun da kesintisiz artışı. Öyleyse hepinizin bu güzelliği yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: şey.
1: Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
2: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
1: Bizim için mi yarattı?
2: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
1: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
2: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
1: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
2: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
1: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
2: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
1: Gerçekten mi?
2: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
1: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
2: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
1: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyi anlatabilirim.
2: Neler anlatacaksın bakalım?
1: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
2: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum.

0: duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
2: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
2: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevdolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette.
0: Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Söyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak. Sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
1: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

0: Meryem odasında bebekleriyle oynuyordu. Akşam olduğunu fark etmemişti. Pencereden dışarı baktı, ay çıkmış, yıldızlar gökyüzünü süslemişti. Sahibimiz Allah her şeyi güzel yapmıştı da, acaba neden kötü şeytanı yaratmıştı? Çok merak ediyordu. Şeytan neden insana düşman olabilirdi ki? Onu öyle bir düşünüyordu ki, çizgi filmlerdeki canavarlar gibi çirkin yüzler geliyordu gözünün önüne ve çok korkuyordu. Bu konuyu hemen öğrenmeliydi. Anneannesinin yanına gitti.
1: Canım anneanneciğim, çok merak ediyorum. Şeytan neden bize düşman? Şeytan nasıl bir varlık?
0: Anneannesi güldü.
2: Canım yavrucuğum, şeytandan korkman için sebep yok. Şeytan çok akıllı. Tilki gibi kurnaz bir varlık. Sana anlatayım. Allah, insanı yaratmadan önce melekleri ve cinleri yarattı. Cinler dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış. Şeytan da cinlerdendir. İnsan topraktan yaratıldı. İlk yaratılan insan Hazreti Adem babamızdır. Allah insana ruhundan üfürdü. Bu yüzden onu meleklerden ve cinlerden üstün tuttu. Meleklere ve cinlere Adem'in önünde secde edin emrini verdi.
1: Anneanneciğim, sizin namazda yere yattığınız gibi mi?
2: Aynen öyle. Bütün melekler ve cinler Adem Aleyhisselam'ın önünde secde etti. Sadece şeytan secde etmedi. Şeytan, Allah'ın insanı kendisinden üstün yaratmasını ve onu daha çok sevmesini kıskandı. Allah'a dedi ki, beni enerjiden yarattın, insanı ise topraktan yarattın. Ateş topraktan üstündür. Topraktan yarattığın bir varlığın önünde ben secde etmem. Allah da bunun üzerine onu katından kovdu. Bana dünyanın sonuna kadar izin ver. Hani ruhların sana ulaşacakları yol, sırat-ı müstakim var ya, o yolun üzerine oturacağım, onların bu yola çıkmalarına, sana ulaşmalarına mani olacağım. Onları kandırmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Sonunda sen onları sana şükrediyor, seni seviyor, bulamayacaksın. Senin yolunda olmayacaklar dedi. Allah da şeytana izin verdi. Belki birçoğunu kandırabilirsin ama bana ulaşmayı dileyen, beni çok seven, kalbine iman yazdığım kullarımı kandıramazsın dedi.
0: Meryem sordu.
1: İyi ama neden Allah ona izin verdi? Cezasını hemen vermedi.
2: Şeytan, İnsanın Allah'ın sevgisini kaybetmesini ister. Allah'ın yap dediklerini yapmamasını, yapma dediklerini de yapmasını ister.
0: Meryem,
1: peki bunu nasıl yapıyor?
2: Hani sana üç bedenden yaratıldığımızı söylemiştim. Hatırlıyor musun?
1: Ruh, fizik, beden, nefs.
2: İşte ruh, Allah'tan üfürüldüğü için hiçbir yanlış şeyi yapmaz. Nefs ise içindeki 19 kötü huy sebebiyle hep Allah'ın yap dediklerini yapmaz, yapma dediklerini de yapar özelliktedir. Şeytan da bu özellikte olduğu için çok iyi anlaşan iki arkadaş gibidir. Bu yüzden şeytan bize nefsimizi kandıracak şekilde söyler. Biz de doğru yapıyoruz zannederek yanlış davranışlar sergileriz. Şeytan bize yol gösterici olabilir. Örneğin, annenin yardıma ihtiyacı var. İçinde ses, haydi kalk, anneni mutlu et diyor. Başka bir ses ise, boş ver, sen daha küçüksün. İşleri annen yapsın. Sen oyun oyna, çocuklar oyun oynar diyor. Bu seslerden bir tanesi şeytanın sesi. Sence hangisi?
1: Yardım etme, oyun oyna diyen ses.
2: Heh, Şimdi öğrendin. Peki bu durumda sence hangi sesi dinlemelisin?
1: Annene yardım et diyen ses.
2: Harika. Gördün mü? Bak şeytan senin de yol göstericin oldu. Yaptığın her işin sonunda içinde bir sevinç duyuyorsan bil ki ruhunun sesine cevap verdin. Yok eğer için fena şekilde sıkılıyorsa şeytanın sesine kulak verdin. Hemen tersini yap. Tamam mı yavrucuğum?
0: Meryem.
1: Tamam. Tamam anneciğim. Seni çok seviyorum. Hiç de artık şeytandan korkmuyorum. Güzel Allah'ım. Seni göremiyorum ama çok seviyorum. İnanıyorum sen de beni çok seviyorsun. Çünkü beni bir böcek olarak yaratabilirdin. Ama insan olarak yarattın. Sana çok teşekkür ederim. Allah'ım beni şeytanın yalanlarından koru. Beni senin istediğin gibi uslu, güzel bir çocuk yap. İçimi iyiliklerle doldur.
0: Diyerek amin dedi. Ve anneannesine iyi geceler dileyip onu öperek uyumak için odasına yöneldi.

0: Duyduk duymadık demeyin. Kalben Allah'a ulaşmayı dileyin.
1: Kalben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'ı çok sevdim. Efendi Hazretleri benim görüşüm İmam İskender Alemi Hazretleri. Rabbim bana o kadar çok sevdiktir ki kitap varacağım. Sizlere sohbet arkadaşlarını çok sevdim.
2: Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'ın izniyle ben sizi rüyamda gördüm. Ben sizden sözümü aldım.
1: İki ay önce kanalları bulaşım kendisiyle karşılaştım. O gün hemen koşarak gittim hocam. Tarih oldum, çok huzurluyum, çok huzurluyum. Allah bin bir kere razı olsun.
3: Hocam sizinle tekrar dünyaya geldik. Sizleri tanıdıktan sonra tekrar yeniden doğdum sanki. Bir yıldır tabiyim.
4: İnanın ki sizi dinlediğimiz zaman o kadar mutlu oluyoruz ki o sevgiyi öyle yaşıyoruz. Allah sizlerden razı olsun.
0: Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.

Hayırlı akşamlar. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Konumuz nefsimizin 19 afetinden bir tanesi dedikodu, gıybet, iftira. Onun zıttı olan ruhtaki haset, ketimiyet olacaktır inşallah. Ayet ve hadisler ışığında bu konuyu işleyeceğiz. Ve birinci sualimiz, dedikodu afetinin doğuracağı sonuçlar nelerdir? Evvela Hücurat Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu yasaklıyor. Yani ey iman edenler, zandan çok sakının. Bazı zanlar günahtır. Tecessüs etmeyin. Merak edip insanın hatalarını araştırmayın. Sizin bir kısmınız diğerlerinin dedikodusunu yapmasın. Hiç sizden biriniz ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? Elbette ondan tiksindiniz. Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah tövbeleri kabul eden ve rahim olandır. İnsan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşar ve sosyal hayatı yaşayan insanlar nefslerine uymaları halinde bir takım yanlışlar yaparlar. Allah-u Teala doğru da olsa, yanlış da olsa kişinin rahatsız olabileceği, bir insanın rahatsız olabileceği dizaynda onun hakkında konuşmamayı bize öğütlüyor. Gıyabında konuşmak kişiyi rahatsız ediyorsa bu kesinlikle uygun değil. Gıyabında konuşmaya biz biraz daha ilaveler yapıyorsak işte bunun adı dedikodudur. Onun yapmadığı bir şeyi o yapmış gibi söylüyorsak bunun adı iftira. Öyleyse gıybet, dedikodu ve iftira yelpazesi içerisinde toplum çok büyük bir dejenerasyona uğruyor. İnsanların hatalarını arayıp onların hatalarını başkalarına söylemek suretiyle doğruyu bilen bir kişi olarak kendisini lanse etmek bu nefsimizin en kötü afetlerinden bir tanesidir. Dedikodu toplumu tamamen kemiren müthiş bir düşmandır. Şeytan dedikoduyu en büyük vasıtası olarak kullanır. O kişinin yapmış olduklarını siz de bir şeyler ilave ediyorsanız, işte ifade ettiğim gibi bunun adı dedikodu. Eğer onun işlemediği bir suçu ona da izafe ediyorsanız bunun adı iftiradır. Ve günah-ı kebair olarak Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en büyük günahlar olarak zikrettiklerinin arasında iftira da var. Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala bunu da yani iftiranın büyük günah olduğunu ifade ediyor. Allah'a şirk koşmayın 1. Hırsızlık yapmayın 2. Zina işlemeyin 3. Haksız yere adam öldürmeyin 4. İftira etmeyin 5. Maruf bir iş konusunda isyan etmeyin 6. İşte bu sayılanların arasında iftira da büyük günah-ı kebairdendir. Öyleyse bundan içtinab etmeliyiz. Nisa suresinin 112. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Nisa 112'de kim hata yaparak veya bir suç işleyerek günah kazanır sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa İşte o iftirayı ve apaçık bir günaha yüklemiş olur. İşte ifade ettiğim gibi iftira suçu kendisi işlemesine rağmen başkasının üzerine atmak bu bir iftiradır ve günah-ı kebairdir. Kalem 10, 11, 12'ye bakalım şimdi inşallah. Kalem suresinin 10, 11, 12. Lüzumsuz
yere çok yemin edenlerin hiçbirine itaat etme. Devamlı kusur arayanlara, laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı devamlı engelleyenlere, haddi tecavüz eden günahkarlara itaat etme. Öyleyse görüyorsunuz ki bu itaat etme dediği insanlar nefslerine uyanlardır. Çok yemin eden, devamlı kusur arayan ve laf taşıyan, dedikodu yapanlar. Kusur arayan ve laf taşıyanlara itaat etme. Hayrı engelleyenlere itaat etme. Tekrar Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesini alırsak ne görüyoruz? Evet, görüyorsunuz ki kusur arayan, laf taşıyanlar, dedikodu yapanlara itaat etmeyin. Hayrı engelleyenler, maruf bir iş konusunda sana asi olmamak üzere hayrı engelleyenlere itaat etmeyin ve çok yemin edenlere de itaat etmeyin deniyor. İkinci sualimiz, dedikodu afetinin zıttı olan ketumiyet hasretinin muhtevası nedir? Ketumiyet nefsi ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesidir ve başkalarının kusurlarını örtmeyi ifade ediyor. Ketumiyet saklı tutmak, gizli tutmak, sırları açığa vurmamak hasretidir. Allah Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hatayı gördüğünüz zaman başkalarına söylemeyin, örtün. Başkasına söylemek zayıflık işaretidir. Tasavvuf erbabı olduğumuz andan itibaren kusurları bağışlamakta gece gibi olmamız lazım. Mevlana Celaleddin Rumi bunu ifade ediyor. Ne zaman başka bir insanın başkalarını çekiştirecek yerde Allah'ı çekiştirirsek, yani hiçbir suçu olmaz, derecat da kaybetmeyiz. İftira etsek de, her türlü kötü söz söylesek dahi Allah Teala bunu bize kayıp olarak yazmaz ve Allah bizi çok sever, hatta çözümlerini de bile verir. Enbiya 7'ye bakalım inşallah. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyor? Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Nisa 83'te ise Allah Teala onlara emniyet veya korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar. Eğer onu haberi Resul'e ve kendilerinden olan ul emre iletselerdi, herkese açıklamasalardı, onlardan onun haberinin iç yüzünü araştıranlar mutlaka gerçeği bilirlerdi. Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasa pek azınız hariç mutlaka şeytana uyardınız. Öyleyse ister korku, ister emniyet, bu haberlerin söylenilmesi, açığa vurulması Allah ve Resulüne ve ulul emre aittir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, başkasının dedikodusunu yapmak üzere bize gelen kişiye nasıl davranmalıyız? Dedikodu başladığı andan itibaren dedikodu yapan da dinleyen de derecat kaybetmeye başlıyor.

0: Evet. Allah razı olsun. Bu konuyla ilgili halkımıza sualler yönelttik. O videoyu birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala dedikoduyu yasaklamıştır. Fakat birçok kişi için dedikodu vazgeçilmez bir şeydir. Sizce insanlar neden dedikodu yaparlar?
2: Cahilliğin belirtisidir dedikodu.
3: İnsanlar birbirlerini çekemediği için dedikodu yaparlar ve kıskanırlar o yüzden.
4: Herhangi bir iş meşguliyeti olmayan insanların yaptığını düşünüyorum. İlimle, irfanla, işiyle, kendi yolunda olan insanlar kolay kolay dedikodu yapmaz.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyerek başkaları hakkında dedikodu yapmayı bitiren birisi olmamızı emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
3: Allah-u Teala ne diyor? İyilik yap, namazını kıldığın an benle konuşuyorsun gibisin. Yani namazını kıl demek istiyor.
4: Helalleri, haramı Rabbil Alemin belirtmiş. Bunlara uyduğumuz takdirde cenneti kazanacağımızı, eğer uymadığımız takdirde cehenneme gideceğimizi de söylemiş. Bu şekilde yorumluyorum.
2: Allah'a ulaşmak deyince anlayabileceğimiz en üç noktayı söyleyeyim mi?
1: Söyleyeyim.
2: La ilahe illallah. Yani Yüce Allah diyor ki ilah ancak yaratılandır. Ben mabutum diyor. İlahları teke indirebildiğin an artık ilahlık kaybolur, mabut haline ben dönüşürüm diyor Yüce Allah'a.
1: Onu yapmak için Allah'a ulaşmayı dilememizi Allah emrediyor. Siz hiç öyle dualar ediyor musunuz?
2: Tabii mutlaka ediyorum.
4: Mutlaka. Rabbül Alemin dilimizde söylediklerimiz gibi kalbimizden geçenlere de hakim. Gönül erbabı insanların dille yaptığı dua kadar kalbinde tasdik etmesi ve o alemde olması gerekiyor.
0: Bir misafirimiz gönül erbabı insanların dille yaptığı dua kadar kalbinde tasdik etmesi gerekiyor. Duaların kalpten yapılması önemli midir? Elbette çok çok önemlidir. Furkan 77'de duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Bakara 186 kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Gerçekten de Mümin suresinin 50. ayet-i kerimesinde Allah Teala cehennem bekçileri dediler ki Resulleriniz size beyinelerle gelmediler mi? Evet dediler bekçiler. Öyleyse siz dua edin. Sizle varın dediler. Kafirlerin duası sadece delalettir. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Allah'la ilişkilerimizin devamı duadadır. Dua ederek hedeflere ulaştırabiliriz. Dua yoksa biz de yokuz. Allah Teala lafa bakmaz, kalbe bakar. İslam'da dillen ikrar ama kalben tasdik. Dilin söylediği kalp tasdik ediyorsa İslam'da söz geçerlidir. Kalbimizden sımsıcak bir talep Allah'a ulaşacak ve dilinizle de bunu söyleyeceksiniz. Ya Rabbim ben sana ulaşmak istiyorum. Bana bunu kalbiniz tasdik ederek yapılması lazım. Hadis-i şerif duanızın mutlaka kabul edileceğine iman ederek dua edin. Şunu bilin ki Allah kalbi gaflet içerisinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse sözlü dua, fiili dua. Bu standart içinde Allah-u Teala'ya yaklaşabiliriz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kalplerinde olmayanı söyleyenler. Evet, kalplerinde olmayanı

0: söyleyenler. Yani geliyorlar, ağızlarıyla iman ettik diyorlar ama ağızlarıyla iman edenler küfürde yarışıyorlar. Araplar biz mümin olduk diyorlar ama Allah Teala da kalbinize iman girmedi. İslam dairesine girdik deyin. Fetih 11'de mallarımız, ailelerimiz bizi meşgul etti. Bizim için mağfiret dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Yani gelmişler, tövbe ediyorlar, mağfiret talep ediyorlar ama bunların bu mağfiret talebi dilleriyle söylüyorlar fakat kalpleriyle bunu tasdik etmiyorlar. Ama kalplerinde olanı söyleyenler Allah Teala Ankebut 5'te men kâne yercülî kâllâhi fennâcelâ ilâhâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onun vakti gelecek. Enfal 29'da o kişi takva sahibi oluyor. Allah Teala o kişiyi 7 tane furkanı sahibi kılıyor ve tüm Allah'ın yardımlarını almaya başlıyor o kişi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah.
1: Allah Teala insanların ketum olmasını ve açıklanması gereken bir şey varsa konuyu Allah'a ve Allah'ın resullerine, mürşitlerine bırakmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Arap olmadığımız için ve anlamadığımız için Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okumamız lazım. Hiçbir hocaya gitmeden önce Kur'an-ı Kerim'i güzelce anlamamız lazım.
3: Resullükle nebilik arasındaki farkı kavrayan insanlar mürşitliği anlayabilirler. Resullük sürekli yaşayan bir şeydir, yaşayacak olandır. Allah diyor ki ayetinde o Resul sizin aranızda olurken ben size kötülük edecek değilim diyor. Yani Resullük kıyamete kadar hep yaşayacaktır.
4: Mürşit aramaya gerek yok. İlla bir mürşidi olacak diye de bir durum yok. Allah-u Teala'yı, Kur'an-ı Kerim'i, hadisi, sünneti öğrenme yoluna girdiğimizde yetersiz kaldığımız noktalarda zaten o kişiler karşımıza çıkacak. Çünkü ameller niyete göredir.
1: Biz nasıl bulacağız o Resulleri, mürşidi?
3: İşte o Resulleri bulabilmenin yolu 7 bin, 8 bin, 10 bin tane kira alıp da tarikat, cemaat Kur'anlar değil. Onu kavrayabildiğin zaman o mürşitleri bulma yoluna girdin demektir. Ben Yüce Allah'ın kalbine insanın doğduğunu ve doğacağını nur olarak herkesi yönlendireceğine inanan bir insanım. Yaratılmış olanın herhangi birinden zerre kadar fayda, medet umanın tamamı şirk içindedir ve müşriktir, cehennemliktir.
2: Bu ara kimseye güvenilmiyor. Neyden kaynaklanıyor? Müslümanın bir başı olmadığı için. Şu anda en büyük sıkıntımız bu.
0: Bir misafirimiz Arap olmadığımız ve anlamadığımız için hiçbir hocaya gitmeden önce Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealini okumamız, güzelce anlamamız lazım dedi. Kur'an-ı Kerim'i anlamanın yolu kendi dilimizde okumaktan mı geçer? Tabii ki hayır. Allah-u Teala Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Eğer onun kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi derlerdi. Yani Kur'an-ı Kerim vahiy lisanı ama insanlar ana lisanı, akıl lisanı ve farklı iki lisan da farklı. İşte diyor ki Allah Teala Kur'an vahiydir. Dolayısıyla insanların konuştuğu ana lisanda akıl lisanı iki lisan birbirine uymuyor ve dolayısıyla diyor onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? O zaman ayetleri açıklayacak olan bir Allah'ın Resulü. Resul vahiy de biliyor. Allah'tan vahiy aldığı için Resul o kavmin ana lisanını da biliyor. Yani Resul, elçilik bir nevi Allah'la diğer insanlar arasında tercümanlık yapıyor ve açıklaması lazım. Araba yabancı dil mi? Mesela Arap kişi Arapça konuşuyor. Ama Kur'an-ı Kerim vahiy lisanı. Dolayısıyla bir nebi Araba yabancı de ki o amin olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amin olanlar? Onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, Allah'ın kapalı sistemleri açtığı insanlar. Onlar için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Hidayet ve şifa değildir. Yunus 57 Ya eyven nasu kad ca'akum mev'izetin min rabbikum ve şifa min lima fisuduri. Rabbinizden size öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa gelir. Hüden ve rahmeten lil müminin. O müminler için hidayet ve rahmettir. İbrahim 4 O kavmin ana lisanıyla Resul ayetleri açıklıyor. Ayetler vahiy. Ama kavim ana lisanıyla konuşuyor. Dolayısıyla Resul vahyi o kişinin ana lisanıyla açıklıyor. Bakara 151, Alimen 164 aynı. Bu ayetlere baktığımız zaman şunu kesinlikle görüyoruz. Mürşidi olmayan delalettedir. Kur'an-ı Kerim bir Arap olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indiriliyor ve elbette onun lisanı Arapça olduğu için Arapça indirildi. Her peygambere kitapları onun diliyle indirilmiştir. Kur'an hidayettir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi birinci hidayetin sahibi olur. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa uzuvları kapalıdır. Bu sebeple Kur'an körün okuyamayacağı, okuduğu takdirde anlayamayacağı, zarın işitemeyeceği, içtiği zaman anlayamayacağı, mühürlü olan kalbi idrak edemeyeceği bir muhteva taşıyor. Anlayabilmesi için mutlaka Resul'ün davetine icabet etmesi lazım kişi. Resul de Allah'a davet ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Manevi alanda güzellikler yaşayan kişinin ketum olması önemli midir? Sizi çok ama çok seviyorum. Kalpten inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kim manevi alanda bir işaretin sahibiyse, kalp gözü açılmışsa, kalp kulağı açılmışsa, o bunun etrafındaki insanlara söyleyerek şeytanın tuzağına düşmesin sakın diyor Peygamber muhterem Efendimiz. Böyle yaptığı takdirde o kardeşimiz başkalarının üzerinde bir üstünlük arıyor. İblis insanları tuzağına düşürmeye bununla başlar. Keşif keramet birçok insanın çok şeyler kaybetmesine sebebiyet veriyor. Örneğin Yusuf Aleyhisselam Allah'ın kendisine müjdeli olarak gördüğü gösterdiği rüyayı babasına anlattığı zaman babası bunu kardeşlerine anlatma diyor. Öyleyse fizik ötesi Allah'ın müjdelerine sahip olan kişinin mutlaka teyit makamına başvurulması ancak açıklanması gerekenin onun tarafından açıklanması lazım geldiğini bilmesi gerekir. İşte Nisa 83'te Allah Teala bunu söylüyor. Nisa suresinin 83'ünü. Onlara emniyet ve korku haberi geldiği zaman onu açıklarlar, yayarlar. Eğer onu o haberi Resul ve kendilerinden olan ulemre ilselerdi, herkese açıklamasalardı, onlardan onun haberinin iç yüzünü araştırırlar, mutlaka gerçeği bilirlerdi. Allah'ın fazla öyleyse, fizik ötesi bir takım İhsanlara, nimetlere sahip olanların teyit makamında başvurması, açıklaması gerekiyorsa teyit makamının açıklamasıyla yetinmesi gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de dedikodu gibi kötü alışkanlıklardan kurtulmak için en tesirli ibadetin Allah'ın ismini zikretmek olduğu açıklanıyor. Sizce zikretmek insana neler sağlar?
2: Sürekli Allah aklında olduğu zaman zaten kötü şeylerden uzak durursun. Allah'ın emrettiği şeyleri yaparsın.
3: La ilahe illallah'ı böyle söylersen zikir yapamıyorsun demektir. La illallah. Bu zikre dönmüş halidir. La ilahe illallah'ın. Ben size ruhumdan nefret ettiğime ulaşma halidir budur zikrin hali.
4: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala sabah ve akşam zikredin diyor. Ben mesela Kur'an-ı Kerim'in mealini okuyan bir insanım. Niye okuyorum? Allah'ın bize ne emrettiğini öğrenmek istiyorum. Ama Arapçanın da bir hikmeti var, manevi bir hikmeti var. Anlamıyorum belki ama ondaki manevi hikmetten dolayı Allah'ın sıfatlarını, Kur'an-ı Kerim'i okumanın vücudumuzda, beynimizde, kalbimizde bir ilham verdiğine inanıyor ve bunu hissediyorum. Nasıl doğada bir kuş sesini dinlerken bizim mutluluk hormonlarımız salgılanıyor, gevşiyor isek de o Kur'an-ı Kerim'de Arapça olarak okumanın da bir hikmeti var diye düşünüyorum.
0: Evet, misafirimiz La İlahe İllallah ifadesinin belli bir şekilde telaffuz edilmediği takdirde zikir olmayacağını söyledi. Allah'ın yaptığımız ibadetleri kabul etmesi için kıraat da önemli midir? Herkes Arapça bilgisine ve telaffuzuna yeterli miktarda sahip değildir. Bir Arap kadar muntazam ve uygun mahreçlerinden sesleri çıkartmak herkese nasip olmaz. Böyle olmadığı için de Allah-u Teala'nın namazlarımızı veya diğer ibadetlerimizi kabul etmemesi diye bir şey de söz konusu değil. Şekir şartlarıyla Allah'ın o ilişkilerdeki hüküm ferma olayı birbirinden farklı. Biz üstün niyetle Allah rızası için ibadetlerimizi yaptığımız zaman Allah onları mutlaka kabul eder. Dinimize girmiş bir hürafe var. Tecvide veya harflerin mahreçlerine çıkması gereken şartlardaki kıraatlar kabul edilmez. Şekil şartlarına tamamen uymayan namazlar da kabul edilmez olayı bir hürafedir, bir bidattır. Asla böyle bir şey Kur'an ayetlerine uygun değil. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala üç çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti, tebliğ bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarıdır. Müzzemmil 8'de Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismini zikretmek 3 saatlik bir zikir. Bu ruhun teslimi için mutlak elzem, gerekli farz. Ama Ahzab 41'de Allah'a çok zikredin. Ya eyyühellezine amenü zkurullaha zikren kesire. Çok zikir, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde fasıklardan olmak istemiyorsanız Allah'a çok zikredin. Öyleyse çok zikre kadar kişi daima risktedir. Ama günde 24 saatlik zaman dilimi içinde 13 saatini zikirle geçirdiği zaman o kişi terazinin bir kefesinde dünya var, terazinin diğer kefesinde Allah'ı zikretmek var. O Allah'ı dünyanın ötesine geçirmiştir. Dünyada yaşamasına rağmen tercihi daima ağırlıklı olarak Allah olduğunu söylemiş oluyor. Nisa 103'te ise Allah Teala daimi zikri bize emrediyor. Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Cebbar hocam. Ellerinizden hürmetle öperim. Bir sualim olacak inşallah. Dedikodu ve gıybet aynı şey midir? Bizlere açıklar mısınız? Tekrar ellerinizden öperim hürmetle. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de seni çok seviyoruz. Şahsında bütün Denizli kardeşlerimize mutluluklar diliyoruz. Bugünkü konumuz olan dedikodu 3 aşamada tezahür edebilir. Gıybet, dedikodu ve iftira. Başlangıcı gıybettir. Kişinin bulunmadığı bir yerde onun hakkında ondan konuşmak. Eğer kişinin rızası yoksa bu uygun değil. Ama o kişinin söylediklerini başkasına taşırken ilaveler yapan kişi onun hakkında dedikodu yapmış olur. Dedikodu yapmak bir başkasının ölü kardeşinin etini yemek gibidir diyor. Fakat bir suçu işler de onu başkasına atarsa bu da iftiradır. Gıybet bir insan arkasından konuşma halidir. Dedikodu biraz daha ağır bir durum ifade ediyor. Kim hakkında dedikodu yapmış o kişi bunu duyduğu takdirde üzülecekse bu olay dedikodudur. Kişi duyarsa onu üzecek bir taraf taşımayan bir konuşma gıybeti ifade eder. Yani kişi duyduğu zaman onu üzecek bir taraf taşımayan, taşımadığı zaman bunun adı gıybettir. Üzülürse dedikodudur ve suç işlemiş başkasının üzerine atmışsa bu da iftiradır. Allah Teala hep kendisinden bahsedilmesini istediği için gıybeti de pek güzel görmüyor. Gerçekten de öyle. Allah'tan bahsetmek şifadır, zikirdir. Ama insanlardan bahsetmek hastalıktır, dedikodudur. Ama her kim Allah yolunda bir güzel davranışı sergilemişse ondan bahseden kişi de başkalarını Allah yoluna ısındırmak istikametinde ondan bahsediyorsa bu Allah yolunda hizmet gösteren bir kişi methedici bir konuşmaysa o zaman da bu gıybet hükümlerinin içine girmez. Allah'ın yasaklamadığı ve emrettiği bir husustur. Allah razı olsun. Evet. Şimdi suallerimize geçiyoruz inşallah. Allah razı olsun. Kayseri'den bir izleyici, muhterem hocam, bir kişi mürşidini görmek üzere hacet namazı kılıyor ve eğer rüyasında net bir şey görmediyse hacet namazını kılmaya devam etmeli mi? Açıklar mısınız? Evet. Şu anda muhterem efendimiz, Hidayet Çağı'nın önderi, Allah'ın Resulü, Mehdi Resul devrin imamı, dünya üzerinde ne kadar mürşit varsa hepsinin mürşidi çünkü kavim resulleri arasında seçilen Allah-u Teala'nın emriyle hidayete erdiren imam olarak tayin edildiği kişidir. O hidayete erdirendir. Diğer dünyadaki mürşitler de vesile olanlardır. Doğrudan doğruya kalbi mutmain bir şekilde devrin imamına biat eden tabi olan kişi doğruyu yapmış olur. Ama haccet namazını kılarak Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olan kişi o da doğru yapmış olur. Haccet namazıyla Allah o kişiye devrin imamını gösterebilir. Tamam, bir kavim resulünü gösterebilir. Kavim resulünü göstermesi halinde devrin imamı o kavim resulünün de mürşididir. Bir veli mürşidi göstermesi halinde o mürşidin de mürşidi yine devrin imamıdır. Dolayısıyla kalbi mutmain oluncaya kadar hacet namazı kılarak devam ederse güzel bir iş yapmış olur. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam. Bazı zamanlar hiçbir şey yapmadığım halde içim huzurla doluyor. Bazı zamanlar zikir yaptığım halde huzursuz olabiliyorum. Bunun sebebi nedir? O zikir yapmamana rağmen huzur içerisindeysen Allah Teala'nın mutlaka ya bir başkasına iyilik yapmışsın, onun karşılığı bir yardımı Allah'tan alıyorsun veya yapmışsın farkında değil. O huzur ve mutluluk Allah Teala'nın bir ihsanı güzelliğidir. Ama zikir yaptığım halde huzursuz olabiliyorum. Bu da kafanın yani konsantre olamadığını ifade ediyor. Evet, dilin zikir yapıyor ama kalbin zikirde değilse o zaman gerekli yardımı Allah'tan alamıyorsun. Yaparsan, çünkü zikir eşittir mutluluk demek. Allah'ın emrettiği zikir şeytanın kapısını kapatıyor. Şeytanın kapısını kapattığı zaman o kişi mutlaka mutlulukları yaşar. Van'dan bir izleyici, muhterem hocam, huzur İslam'dadır sözünü hepimiz biliyoruz. Ancak İslam'ın diğer insanlar neden mutsuz ve huzursuz, açıklar mısınız? Huzur İslam'dadır. İslam Allah'a teslim olmaktır. Öbürleri ise dilden İslam'dırlar ama o dillerinin söylediği kalplerine inmediği için, kalp kapalı olduğu için dilden ikrar ama kalben tasdik. Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde وَاِذَا خَزَا رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَا مِنْ زُهُرِمْ زُرْيَتُهُمْ اَشْهَدُوا مَا لَا مُسُمْ اَلَسْتُوا بِرَبِّكُمْ. Daha doğrusu Ali İmran 81'de وَاِذَا خَزَا اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ Yanlış söyledim. لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ حِكْمَةٍ سُمَا جَاءَكُمْ مِنْ رَسُولٍ مُسَدِّقٍ لِمَا مَعَكُمْ. Ulul Azm Nebilerine Allah-u Teala ben sizden misak aldığım zaman sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Sizdekini tasdik edecek. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Resul'den bahsederken Mehdi benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Öyleyse Resulullah'ın sünneti üzere mücadele vermesi ondakini tasdik etmesi mana gelir. Musaddiqan imamakum la tu'minu bihi, ona iman edeceksiniz. La tensanun, ona yardım edeceksiniz. Kale akrartum. Bu sözü ikrar ettiniz mi? Akhasum ala zalik misra, bu ağır sözü üzerinize aldınız mı? Kalu akrarna. Teşhedü enne ma'akumine şahidin. Öyleyse kalben tasdik, dil ile ikrar. Yani dilin söylediği mutlaka kalbinde olması gerekiyor. Allah razı olsun. Zonguldak'tan bir izleyici, muhterem hocam, ben 20 yıldır İslam'ın 5 şartını yerine getirerek ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum. İbadetlerimizi yaptığımız halde neden nefsimizin afetlerinden kurtulamıyoruz, açıklar mısınız? İslam'ın 5 şartı ameli ifade ediyor. Namaz kılmak bir ameldir, oruç tutmak bir ameldir, zekat vermek bir ameldir, kelime-i şehadet bir ameldir. Yani bütün bunlar hepsi amel ve Allah Resulü diyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse kurtuluş rahmetledir. Amelle değil. Allah Teala Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyan. Hiçbir cennetlik ibadeti yok. Ömrü boyunca günah işlemiş. Ama Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetini bize ulaştıran bir dilektir, niyettir. Kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi. Öyleyse kimdir Allah'ın rahmetini ümit kesmeyen? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Kalben dilediği an Allah Teala o güne kadar işlediği bütün günahları örtüyor ve sevaba çeviriyor. Ama kişi Allah'a ulaşmayı kalben dileğini inkar ettiği zaman ne amel yaparsa yapsın Kehf 105'te o amellerin hepsi boşa gidiyor. Niyeti yok çünkü. Ameller niyete tabi. Evvela birinci sırada niyet. Kalben tasdik, dil ile ikrar. Kişi mutlak surette Resul'ün söylediğini kalbine indirecek. Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra sizden sonra bir Resulümüz geldiğinde size tasdik eden bir Resul geldiği zaman. Öyleyse tasdik, Resul'ün söylediklerini kalpten dilemeniz lazım. Kalben tasdik, dil ile ikrar. Neden nefsimizin afetlerinden kurtulamıyoruz? İşte kişi kalben ulaşmayı dilemediği için, tasdik etmediği için dilden istediği kadar tekrar ederse etsin, Allah'ın katından rahmet gelmiyor, gelse kalbine girmiyor. Kalbine girmediği zaman o rahmet ve fazıllar, afetlerde bir azalma söz konusu olmuyor. İzmir'den bir izleyici, muhterem hocam, mürşidimize tabi olduğumuzda mürşidimize karşı davranış ve düşüncelerimiz nasıl olmalı? Allah dostları, mürşide tabi olan kişinin bir ölünün ölü yıkıcısına teslim olduğu gibi teslim olmasını Allah Teala istiyor. Evet. Muğla'dan bir izleyici, muhterem hocam, Allah'ın zikrimizi arttırması konusunda nasıl bir gayretin içinde olmalıyız? Efendimizin sohbetlerini dinlemeliyiz ve öğrendiklerimizi hayata geçirmek istikametinde gerekli gayretin sahibi olmalıyız. O zaman zikrimizin artışı söz konusu olur. Kıbrıs'tan bir izleyici, muhterem hocam, bir yakınım Allah'a olan sevgisinin azalmaması için insanları sevmiyor. İnsanları seversem kalbinde Allah sevgisi gider. Bu konuyu açıklar mısınız? Külliyen yanlış. Aksine tam tersi, elbette kardeşimiz şunun yönünden haklı. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Ama işte o Allah sevgisinin artışı, siz Allah'ın dışında da mahlukatı hangi oranda severseniz, Allah'a olan sevginiz o oranda artar. Zaten o mahlukata yansıttığınız sevgi Allah sevgisiyledir. Sevginin kaynağı Allah'tır. Yunus diyor ki, yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Öyleyse Allah'a olan sevginizin artmasını istiyorsanız, istisnasız mahlukatı da seveceksiniz. اَتَّازِيمُ لَاَمْرِ اللّٰهِ اَشَفَقَةُ خَلْقِ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Allah razı olsun. Almanya'dan bir izleyici, Muhterem hocam, sevgimizi nasıl arttırabiliriz? Sevgimizi arttırmada irşat makamının bir katkısı var mıdır? Evet. Sevgimizin artışında irşat makamının himmeti duası bizi hedefe ulaştırır. O himmet Allah'ın yardımını, Allah'ın yardımıyla o liyakatın sahibi oluyoruz. Kayseri'den bir izleyici, Muhterem hocam, devamlı gördüğümüz yakınlarımıza çoğu zaman tebliğ yapıyoruz. Bazıları dinde zorlama yoktur diyor. Bu bağlamda aynı kişilere tebliğimiz nasıl olması lazım? Gerçekten de dinde zorlama yoktur ama dinde tebliğ vardır. İşte Bakara 256, bazıları dinde zorlama yoktur. Aynen öyle. La kirahe fi din, dinde zorlama yok. Ama dinde zorlama olmamasına rağmen ne var? Kat tebeyni uçtu minel gay. İrşad yoluyla gay yolunu açıklamak, beyan etmek var. Zorlama yok ama beyan var. Nitekim dinu nasihatin. Din nasihattir. Allah için nasihat. Allah'ın kitabı için nasihat. Allah'ın Resulü için nasihat. Müslümanların idareciliği için nasihat ve bütün Müslümanlar için nasihat. Öyleyse herkese irşat yoluyla gay yolun beyan edilmesi, açıklanması lazım. Herkes başlangıç noktasında gay yolundadır. Gay yolunu seçmek hiç kimse için söz konusu değil. Ama gay yolunda olanlardan irşat yolunu seçmek söz konusudur. İşte Allah Teala kettebenüştü minel gay. İrşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin biçimde ayrılmıştır. Açıklanıyor çünkü. Açıklanması lazım. فَمَنْ يَكْفِرْ بِتَاغُوتِ وَيُمِنْ بِاللّٰهِ Kim gay yolunu inkar ederse, O zaman gayonu inkar eden bir insan Allah yolunu seçmiştir. Birisi başlangıç durumumuzu ifade ediyor. Herkes gay yolunda dünyaya geliyor. Gay yolun bir mütesibidir. Delalettedir, fısktadır, şirktedir, küfürdedir vesaire vesaire. Gay yolundadır. Ama bu gay yolunda olanlara, delalette olanlara, şirkte, küfürde olanlara Resul davetle geliyor. Daveti kabul edenler, onlar irşat yolunu seçenlerdir, tercih edenlerdir. وَمَنْ يَكْفِرْ تَعْغُوتِ Kim tağutu inkar ederse, tağutu inkar eden kişi bulunduğu durumu beğenmiyor, daveti kabul ediyor, Allah'ı tercih ediyor. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyici, muhterem hocam, devamlı gördüğümüz yakınlarımız, evet zaten bunu söyledik. Amasya'dan bir izleyici, muhterem hocam, Allah'a tevekkül etmekle huşu sahibi olmak arasında nasıl bir ilişki var? Allah'a tevekkül edenler huşu sahipleridir. Tevekkül yoksa huşu da yoktur. Tevekkülün en önemli göstergesi zikirdir. Zikir yoksa huşu yoktur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyici, muhterem hocam, Allah irademizi kontrol altına alır mı? Bu konuda nasıl bir gayretin içinde olmalıyız? Elbette Allah irademizi kontrol altına alır. Hangi konuda en üst seviyede Allah-u Teala'ya tevekkül içindeysek, zikrimizi yapıyorsak, o konudaki yardımı Allah bize ulaştırır. Yani Allah-u Teala'nın bizi bütünüyle kontrol altına alması daimi zikirle mümkündür. Allah razı olsun. O zaman zikrimizi ne kadar arttırabilirsek o kadar Allah-u Teala'nın koruması altına gireriz. Kastamonu'dan bir izleyici muhterem hocam, bir kişinin kalbindeki ekinet alınınca küfür de alınmış oluyor mu? Hayır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah rahim esmasıyla tecelli eder. Baş gözündeki hicabın mestürü alınıyor. Basar asası üzerinde gışaltı perde alınıyor. O kişi mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor. Mürşidin sözlerinin onun tarafından manasına varması, işitilmesi kulaklardaki vakranın alınması ve semi hasasının açılmasına bağlı. O zaman onun manasına varıyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okunması, ayetlerin manasına vararak okunması. Kur'an-ı Kerim kimle hidayetle okunur? Mürşitle okunan Kur'an hidayetle okunmuş oluyor. Ve sonra kalbindeki ekinet alınıyor, fıkıh asası açılıyor, ihbat konuluyor. İşte cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde mülk onda لَوْ نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akleseydik. İşitseydik ve akleseydik. Vakfına afi ashab-ı şehir. Akledebilenler mürşidi mürşid olmayandan ayrı edebilenlerdir. Akletmeyenler mürşidi alelade bir beşer olarak görenler, ayrımı yapamayanlardır. لَوْ نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا Bugün cehennemde olmazdık. O zaman kişinin akledebilmesi mutlak surette mürşidi mürşid olmayan kişiden ayırt etmesi lazımdır. Akletmeyenler kimlerdir? İsra 94 Tekabun suresinin 6. ayet-i kerimesi. مَا مَنَعَ النَّاسَ اَنْ يُؤْمِنُوا اِذَا جَاءَهُمُ الْهُدَى قَالُوا أَبَعَثَ اللّٰهِ بَشَرًا رَسُولًا Onlara hidayet geldiği zaman insanların inanmalarını Allah insan Resul gönderdi demelerinden başka bir şey mani olmadı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dolayısıyla Resul'ü Resul olarak görmüyor. Yani ulaşmayı dilemediği zaman Allah baş gözündeki cevabın müstereyi almıyor, basarasının gışavet aldığı perdeyi almıyor, Resul, Resul olarak görmüyor, o kişi akletmeyen birisidir. Akletmediği zaman da manasına varmıyor ve kendisine almıyor onları. Öyleyse ekinet alınınca küfür alınıyor mu? Hayır. ekinetin alınması, fıkıh hasasının açılması ve ifatın konması. İfat, Allah'ın ayetlerini algılamak, kendimize mal etme sistemin adıdır. Hem Haç suresinin 34. ayet-i kerimesi hem de Haç 54'te Allah Teala bunu söylüyor. İlâkum ilâhun vahid fe lehu eslimu ve beşirul muhbitin. Ona teslim olun ve muhbitleri müjdele. Kimdir o teslim olanlar? Ayetlere iman edenler. Yani işitenler. O zaman işitenlerin kalbindeki ekiniti alıyor Allah Teala, fıkıh saçını açıyor ve ihbatı koyuyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir izleyici, muhterem hocam, Allah her zaman insanları affetmeye hazır mıdır? Affetmediği kimseler de var mıdır? Evet, Allah Teala affetmediği insanlar da vardır. Kimler onlar? Fesat çıkaranlar, kübera ve saadetler, hidayeti gizleyenler, Resul ve ayetlerle alay edenler ve zulmani ilmenle amel edenler, bunlar yok. Allah Teala bunları Nisa 167, 168, 169'da lem yekunu lav liyafir lehum. Onları asla mağfiret etmez. Ve la yatim tarike. Onları tarik-i müstakim ulaştırmaz. İla tarik-i cehenneme. Onlar cehennem tarikindedirler. İşte öylesi insanları mağfiret etmiyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir izleyici, muhterem hocam, nefsimizin ve fizik vücudumuzun hafıza sistemleri farklı mı çalışıyor, açıklar mısınız? Hafıza beynin bir uzvudur. Beynin bir fakültesidir. Dolayısıyla akıl beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. İkisi de aynı. Allah Teala'nın size hatırlattıkları vardır, hatırlatmadıkları vardır. Eğer rüyalarınızın hatırlatmasını diyorsanız, buradan bir kara delikten gittiğiniz zaman buradakileri Allah Teala size unutturuyor. Oradan da geldiğiniz zaman oradakilerin sınavını attırabilir. Ama Allah Teala'nın dilediği hariç tabii. Mardin'den bir izleyici, muhterem hocam, şeytan verdiğimiz karardan bizi döndürmek için uğraşır mı? Bu konuyu açıklar mısınız? Elbette vazgeçmez. Yani nefsimizin en büyük afeti inattır ve bunu da en iyi kullanan iblistir. Nedir inat? İnat, nefsimizin 19 afetinin ruhun hasletlerine karşı gösterdiği direnmedir. Dolayısıyla şeytan dediğini size yaptırmak için inat ediyor. Devamlı olarak farklı beşerlerle geliyor ki siz nefsinizin talebine uyarsınız, nefsinize uyup Allah'ın huzurunda mahcup düşüp hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta cehenneme gitmenizi istiyor iblis. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek sözlerimize başlıyoruz inşallah. Bu akşamki konumuz nefs tasfiyesi. Nefs tasfiyesi, nefsimizin kalbindeki bütün afetlerin yok edilmesiyle mümkündür. Daimi zikre ulaşmadan hiç kimse nefsini tasfiye edemez. Nefs tasfiyesi daimi zikirle, zikri daimle birlikte bir müessesedir. Zikir, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye ard arda tekrarlamaktır. Allah'ın isminin tekrarı. Allah'ı zikretmek, o kelimenin tekrarıyla mümkündür. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin sağlanmasında temel unsur budur. Ama bir insan Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah-u Teala'nın ismini zikrediyorsa, söylüyorsa mutlaka tezkiye ve tasfiye olacak değildir. Çünkü tezkiye de tasfiye de şarta bağlıdır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bu hedeflerin hiçbirine ulaşamaz. Nefs tezkiyesi bahsimizde olayı anlatmıştık. Şimdi çok özet olarak geçelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilediği anda cehennemden kurtulmuştur. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. İşte kısaca nefs tezkiyesinin yapıldığı noktaya kadar beraberce gelelim. Sonra da tasfiyeyi anlatalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Kişi tavrını koyar ortaya. Üçüncü basamakta da insanların %90'dan fazlası seçilir. Affedersin, üçüncü basamakta değil, ikinci basamakta seçilirler. Bu seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar üçüncü basamağa ulaşırlar. Üçüncü basamağa ulaşan herkesin üzerine Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişilerin görme, işitme ve idrak hastalarındaki engellerin alınmasını, görme, işitme ve idrak uzuvlarındaki engellerin de alınmasını mutlaka sağlar. Bu noktadan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a, kalbini o kişinin Allah'a çevirir. O kişinin göğsünden kalbine, göğsünü yararak Allah'a teslim olması için bir nur yolu açar. Bu noktadan sonra burası 10. basamaktır. 11. basamakta o kişi zikrederse bu zikirle o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı ulaşır.
O kişinin kalbine rahmet nuru sızmaya başlar. %2 sızdığı zaman bu kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan bir kişinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru mutlaka oluşmuştur. Kimdir huşu sahipleri? Allah Teala huşu sahiplerini tarif ediyor. Diyor ki: "Ellezine yezunnune ennehum milaki rabbihum ve ennehum ileyhi racun." O huşu sahipleri ki Allah'a milaki olacaklarına, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde iman ederler. Bu ruhlarını hayattayken mutlaka Allah'a ulaştıracaklarına, Allah'a mülaki kılacaklarına, ilka edeceklerine kesin şekilde inananlardır diyor Allah-u Teala. Bu noktadaki kişi bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğunu kesin olarak biliyor. Dört, eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse Allah'ın o kişi, kendisinin ruhunu mutlaka kendisine Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. İşte böyle bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor ve onun hastaları ve uzuvları açılıyor. Bu kişi irşat makamını irşat makamı olarak görmeye başlıyor. Ve nefsinin kalbindeki %2 rahmet birikimiyle mürşidini Allah'tan sorma hakkını kazanıyor. Soruyor hacet namazını kılıp Allah mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Ve bu kişi mutlak olarak mürşidine ulaşıyor. Mürşide ulaşmak farz Kur'an-ı Kerim'imize göre. Ve kişi mürşidine ulaştığı zaman kalbinin içine Allah-u Teala imanı yazıyor ve başın üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşiyor. Kendi ruhu da vücudundan ayrılıp mürşidin dergahına ulaşıyor. Sonra oradaki kısa bir ikametten sonra ruh oradan devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradaki onarlık insan ruhları saflarından birinde yerini alıyor. Kim bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilemeyenler için böyle bir şey mümkün mü? Hiçbir şekilde mümkün değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler bu müstesna olaylardan, olgulardan faydalanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bize bunları öğretti. Nefs tasfiyesinin temelinde zikir vardır. Zikir farz mıdır? Zikir farzdır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala buyuruyor ki: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Müzemmil 8. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bu Allah'ı ara sıra zikretmektir. Peki günün yarısından daha fazla zikretmek, yani zahit olmak farz mı? Evet, farz. Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyyühellezine aminus kürullâhe zikren kesîrâ." Ey amin olanlar, Allah'ı
çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah'ı çok zikirle zikredin. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Peki daimi zikir farz mı? O da farz. Allah Teala Nisa 103'te diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, Yunus'u yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ı devamlı zikretmekte, kesintisiz zikretmekte farz. Ve bütün bunların ötesinde zikir, yani konumuz olan nefs tasfiyesini sağlayacak olan ibadet müessesesi, bütün ibadetlerden daha üstündür. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesi. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve ekumus salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve ale zikrullahi ekber." Allah Teala buyuruyor ki, sana kitaptan vahyettiğim şeyi onlara oku, anlat, tilavet et ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek, zikrullah, namaz kılmaktan

birikimi olduğu zaman ruh birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi olduğu zaman ruh ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır. 7 tane alem geçer ve Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu noktada o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. %49 fazıl, %2 rahmet birikimi. Bu akşam sizlere bundan sonrasını anlatmak istiyoruz. Nefs tezkiyesinin ötesini, nefs tasfiyesini. Söylediğimiz gibi nefs tasfiyesi de zikirle gerçekleşen bir olgudur. Ama tasfiye için daimi zikre ulaşmak farzdır. Yetmez, nefsin tezkiyesi Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var, onları mutlaka kendisine ulaştıracak. Kişinin Allah'a ulaşabilmesi, yediden gök katını aşabilmesi için nefsinin kalbinde %51 nur birikimi şart. Allah-u Teala da madem ki kişiyi kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor, o zaman bu garantinin ışığı altında bakıyoruz olaya. Allah o kişinin nefsini tasfiye, affedersiniz, tezkiye etmeyi garanti ediyor. Şeytanın o kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar ona bir zarar vermesine Allah-u Teala kesinlikle müsaade etmiyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizi, Allah'a ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de teslim edecek bir dizayn içinde oluşturmaya çalışın. Asıl hedeflere o zaman ulaşırsınız. Ruh Allah Teala'ya ulaştı. Daha açık bir ifadeyle Allah Teala tarafından ulaştırıldı. Bu nefsin tezkiyesidir. Bundan sonra ne olur? Kişi daha çok zikredecektir. Bu daha çok zikir o kişinin ruhunun Allah'ın katında yeniden yerleştirilmesini ifade eder. Allah'ın katında o Allah'ın zatında kaybolup da tekrar indi ilahide oluşan bu ruha Allah Teala bir taht ihsan eder. İşte bu tahtlar oraya Allah'a ulaşan ve Allah'ın zatında yok olan bütün ruhlara verilir. Onlar indi ilahinin orada kalan kesimidir. Ve bu aşamada o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'den 61'e kadar yükselir. Bu noktadan sonra ne olur? Kişi Allah-u Teala'yı daha çok zikreder. Bu zikir günün yarısını geçmedikçe kişi bundan sonraki kademelerin hiçbirine ulaşamaz.
Ne zaman

o kişinin zikri günün yarısını aşarsa, o zaman bu kişi zahit olur, zühd sahibi olur. Allah Teala negatif zühdü anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de, Yusuf Suresi'nin 20. ayet-i kerimesinde. Böyle bir dizaynı yerli yerine hepimiz oturtmalıyız. Diyor ki Allah Teala, onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor Allah Teala. Züht, herhangi bir şeye değer vermemek, başka bir şeyi o şeyden üstün tutmak manasına geliyor. İşte ne zaman bir insan Allah'ı kendisinden üstün tutarsa ve bunun ispatı hüviyetinde günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrederse, o zaman ne olur sevgili kardeşlerim? Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman o kişi zahit olur. Günün yarısından daha fazla Allah'ı zikrettiği zaman zahit olur. Allah'a değer verdiğini, kendisine daha az değer verdiğini, dünyaya daha az değer verdiğini, her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikretmekle ispat eder Allah-u Teala'ya. Bu makam zühd makamıdır. Kişinin nefsindeki nurları %61'den alır, %70'den fazlaya çıkarır. Bu kişi eğer zikrini arttırmaya devam ederse, bir gün zikri daha çok öteye geçecektir. Daimi zikre doğru yoluna devam edecektir. İşte bu devam sırasında nefsinin kalbindeki nurlar devamlı artacaktır. Ne zaman bu kişinin nefsindeki nurlar %80'i aşarsa, bunun için mutlaka daha önce kişinin günün yarısından daha fazla zikre ulaşmış olması gerekir. İşte o zaman sevgili kardeşlerim, fizik vücut da Allah'a teslim olur. Bir fizik vücudun Allah'a teslimi demek, o fizik vücudun nefsindeki bütün afetlerin yok olması, yani o kişinin tasfiye olması manasına gelmez. Kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman, fizik vücut nefsin kalbinde hala %19 karanlık olmasına rağmen, afetler mevcut olmasına rağmen onları kale almaz, dikkate almaz. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. İşte bu nokta o kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği noktadır. O kişi muhsin olmak şerefine ermiştir. Allah Teala diyor ki "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu vechehu lillahi ve huve muhsinun." O kişi ki muhsinlerden olmuştur ve içini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Fizik vücudu bundan daha muhsin olan kim vardır diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir
teslimiyet müessesesidir. O kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi. Burada acaba bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Suali geliyor akla. Hepsi teslim etmişler sevgili kardeşlerim. Allah Teala Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Habibim, onlara, o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Kişi zikrini artırmaya devam ederse, iradesini kullanarak, Allah'tan yardım isteyerek, hep içindeki sesle Allah kelimesini söylerse, yatarken sağ kulağını yastığa koyduğu zaman sağ kulağında kalbinin atışlarını duyacağı noktada uyursa, bir gün görecektir ki uyumadan evvel zikirle uyumuştur, uyumuştur. Uyandığı zaman da hala o zikri duyacaktır. İşte bu onun uyurken de zikrettiğini gösterir. Böyle bir noktada kişi daimi zikre ulaşır. Kişi daimi zikre ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaşırsa ulul elbab olur. Ulul sahipleri demek, elbab da lübler demek. Lüb, bir insanın beş duyusunun ötesindeki bir farklı duyu organıyla, kalbiyle bir şeyleri hissetmesi, yaşamasıdır. Buradaki duyular %100 kalple alakalıdır. Kimdir ulul elbab? Allah Teala tarif veriyor. Li ulul elbab yeskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur. İşte ulul elbab olmak bu standartlarda. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuş mudur? Daimi zikrin sahibi, zikri daimin sahibi olmuş mudur? Olmuştur. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala sahabeden bahsediyor. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, itaat ederler. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar. Peki bu daimi zikre ulaşan herkes daimi zikre ulaştığı zaman nefs tasfiyesini gerçekleştirmiş midir? Hayır, gerçekleştirmemiştir. Ulul elbab makamında bu kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. 7 kat cehennem gösterilir. Ulul elbab makamında bu kişiye devrin imamının dergahı gösterilir. Altın kapı ve oradaki eğitim görenler, orada seyri sülükte bulunanlar, ruhlar devamlı olarak değişirler. Allah'a ulaşmak için yola çıkılır. 7. gök katından Allah'a ulaşan ulaşır. Yeri kalanların yerine zaten yenileri o zamana kadar gelmiştir.
orada dergâhta yerini almıştır. Onlar seyri sülüktedir. Seyri sülük kıyamete kadar hiç bitmeyecek bir müessesedir. Seyri sülükün gerçekleşmesi ise zikiratlı bir müesseseye bağlıdır. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesinde tamamlanır. Bu akşamki konumuz nefs tasfiyesi. Kişi daimi zikre ulaşmıştır. Ulul elbab olmuştur. Ulul elbab olursa ne olur kişi? İlmel yakin bitmiş olur. Aynel yakine adım atmış olur. Yani görerek yakin hasıl etmek. Burada Allah Teala'nın nimetleri o kişinin kalbinin üzerinde tesir etmekle başlar. O kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %100'e ulaşmıştır. Hiçbir karanlık nokta kalmamıştır o kişinin nefsinin kalbinde. Allah'ın nurları tamamen nefsin kalbine hakim olmuştur. Allah'ın nurları sadece nurlar nefsin kalbinde olduğu için afetlerin hepsi kalbi terk etmiştir. %100 afetten arınmıştır kalp. Yani o kişinin nefsinin kalbi ruhun kalbi gibi olmuştur. İsimleri fazıldır. Ruhun kalbindekiler ise Allah Teala'nın başka nurudur. Ruhların kalbi hasletlerle doludur. Nefslerin kalbi ise afetleri yok ettikçe %2 rahmetin ötesinde hep fazıllarla dolacaktır. Fazıllarla hasletler birbirine eşdeğer iki müessesedir. Hasletler ruha aittir, fazıllar nefse aittir. Daimi zikre ulaşan bu kişi demek ki evvela kalbindeki afetler yok edilmiş olan birisidir. Bunun yerine kalbe fazıllar dolmuştur. Bu sebeple o kişinin kalbinde daimi zikir sebebiyle afetler kalmadığı için Allah Teala ona mükafatlar verir. Bu noktadaki mükafat Allah Teala tarafından verilen mükafat o kişinin kalp gözünü açmaktır, kalp kulağını da açmaktır. Yani o kişi Allah'ın söylediklerini artık işitmeye başlar ve o kişi Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlar. Ulul Elbab makamının 4 temel şartı, temel vasfı bunlardır. Daimi zikir, nefsin afetlerinin yok edilmesi, kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu vasıfların sahibidir kişi. Bu vasıf şartları, bu vasıflara ulaşan kişi, 3 tane de sonuca ulaşır. Bir, bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah-u Teala ile her an konuşmak imkanının sahibidir. Allah-u Teala diyor ki feselu ehle zikre in kuntum la talemun. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli Allah ile her zaman konuşan insanlardan oluşur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın indinde bir
hedefe ulaşmak söz konusuysa, hedeflerin en güzeli daimi zikre ulaşmaktır. Ulaşan kişi ehli tezekkür olur. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahibi olur. Bu Allah Teala'nın ona en büyük lütfudur. Her an Allah'tan dilediği her şeyi sorabilir. Allah'tan aldığı cevapları da kendisine sual soranlara birer birer ulaştırır. İnsanlar onu ulaştırdıklarıyla mutluluğu yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, ulul-elbab olmak bu kişiye ikinci bir sonuç daha sağlar. Bu kişi ehli hayır olmuştur. Neden? Daimi zikirdedir. Zikir yapmak, zikir yaptığınız sürece size derecat kazandıran bir işlevdir. Derecat kazanmak ise hayırdır. Derecat kaybetmek şerdir. Derecat kazanmak hayırdır. Bu kişi daimi zikrin sahibi ise her an derecat kazanıyor. Bu sebeple ehli hayır olmuştur kişi. Sonra sevgili kardeşlerim, başka ehli hikmet olmuştur. Ehli hüküm olmuştur bu kişi. Ehli hikmet ve ehli hüküm aslında aynı kapıya çıkar. Aynı kökten gelen iki kelime kullanıyoruz. İki ayrı cepheden kişiyi alakadar eder. Bu kişi hakem olduğu zaman, hakem tayin edildiği zaman herhangi bir olayda Allah'tan sorarak kararı tebliğ edeceği için adaletle hükmeder. Bu kişi hakim olduğu zaman da davada Allah'tan sorarak karara ulaşacaktır. Gene adaletin sahibi olur. Bu sebeple ehli hükümdür. Öbür taraftan bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman 28 basamakla alakalı olan hangi ayeti görürse görsün, o ayetin 28 basamağın hangisine ait olduğunu bir bakışta ortaya koyar. Allah Teala ona derhal işaretini verir. Öyleyse 3'te sonuca ulaşıyor bu kişi. 4 vasıf şartının sahibi bu vasıfları mutlak olarak kazanmış. Bu 4 vasıf ona 3 tane sonuç sağlıyor. Ehli tezekkür olmak, ehli hayır olmak, ehli hüküm olmak. Burası ulul-elbab makamı, yerlerin melekûtu tamamlandıktan sonra o kişiye gökler gösterilmeye başlanır. Ulul-elbab makamı tamamlanmıştır. Bu makamdan sonra ihlas makamı gelir. Kişi göklerin melekûtu birinci gökkata gösterilmeye başladığı andan itibaren artık yeni bir makamın sahibi olmuştur. Bu makam ihlas makamıdır. Kişi muhlis olmuştur. Allah Teala bütün insanların muhlis olmasını da farz kılıyor ve bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah Teala'nın dizaynı ve bu dizaynın sahabede tecellisi o hedefe ulaşmak. Allah Teala bütün sahabenin o hedefe ulaştığını, muhlis olduğunu söylüyor. Bakara suresi 139. ayet-i kerime. Onlara deyin ki diyor Allah Teala, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar.
Göğün yedi katını da Allah-u Teala onlara göstermiş. Yedinci gök katında olay Sitretil Müntaha'ya kadardır. En son gösterilen şey Sitretil Müntaha'dır. Sitretil Müntaha'yı gören muhlis kulu Allah-u Teala'nın tövbeyi nasuha davet edilir. Nasıl bir insan mürşidin önünde tövbe etmişse, mürşidin söylediklerini tekrar etmek suretiyle tövbe etmişse, burada da bir tövbe söz konusudur. Artık mürşidin önünde değil, Allah'ın önünde tövbe edilmiştir. Bu tövbe, Allah-u Teala'nın huzurunda yapılan tövbeyi nasuhtur. Allah-u Teala diyor ki Tahrim Suresinin 12. ayet-i kerimesinde, öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbeyi nasuh olsun. Yani değişmeyen, değişmesi mümkün olmayan bir tövbe olsun. Mensuh olmasın, nasuh olsun. Allah-u Teala'nın dizaynı böyle bir tövbenin sahibi olan kullarına yapacağı yardımdır. Kim tövbe-i nasuhla tövbe ederse bu kişi bu noktadan sonra tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra salih makamı sona erer. Affedersiniz, ihlas makamı sona erer ve kişi salah makamının sahibi olur. Salah makamında Tahrim Suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın anlattığı gibi Allah o insanın günahlarını örter. Bu günahlar tabiyetten sonraki işlediği günahlardır. Sonra o kişinin üzerine salah nurunu verir. Bu kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardı. Kimin ruhuydu? Devrin imamının ruhu başının üzerinde kendi nurunu, kendi ruhunu taşıdığı için o ruh bir nurdur. Bu kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu da var. Devrin imamının ruhuna ait olan nur da var. Bu o kişinin başının üzerindeki nur. Ondan sonra Allah-u Teala o kişiye salah nuru veriyor. İkinci bir nur oluşuyor. Birisi sağında, birisi ön tarafında. Ve bu insanlar Allah-u Teala'dan talepte bulunuyorlar. Ya Rabbi bize mağfiret eyle diye. Allah-u Teala dördüncü işlem olarak o kişiye mağfiret ediyor. O kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Peki olay ne? O kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi. Böyle bir sevaba çevirme olgusu. Bu tamamlandığı zaman Allah Teala kişiyi teslim olur. Ve kişinin iradesini de teslim etmesiyle teslim tamamlanır. Yani salah makamında birinci işlem günahların örtülmesidir. İkinci işlem salah nuru verilmesidir. Üçüncü işlem, günahların sevaba çevrilmesidir. Dördüncü işlem, o kişinin iradesinin
Allah-u Teala tarafından teslim alınmasıdır. İradesi de teslim alınan kişi, ancak bu teslim yapıldıktan sonra, gerçekleştikten sonra Allah-u Teala'nın bir davetine muhatap olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. İrşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olur. Bu kişi mürşit olmak şerefine ermiştir. Başkalarına tövbe verme yetkisinin sahibi olmuştur. Böylece bu kişi daimi zikre ulaştıktan sonra nefsinin kalbi ulvelvap makamında 7 mertebe müzeyyen olmuştur. İhlas makamında 7 mertebe daha müzeyyen olmuştur. Birincisinde yerlerin melekûtu, ikincisinde göklerin melekûtu gösterilerek, salâh makamında da bu kişi 5 defa daha kalbi müzeyyen olan bir insandır. 5 işlevde. Böylece o kişinin nefsinin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonra 19 mertebe müzeyyen olur. Kişi irşat makamının sahibi kılınır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe irşat makamının sahibiydiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Nefsin tezyini bu son kademede tahakkuk eder. Nefs tezyin edilir. 19 mertebe tezyin edilmesi burada salâh makamının İradenin teslimi noktasında tamamlanır ve Allah-u Teala'nın irşat makamına tayiniyle son bulur. Bundan 14 asır evvel bütün makam, bütün sahabe irşat makamının sahibiydiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bunu realize ediyor. Diyor ki Allah-u Teala o sâbikûn el-ebedîn var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Ensar ve muhacirine tabi olanların adı tabi'in. Hepsinin adın cennetine gideceklerini söylüyor Allah-u Teala bu ayet-i kerimede. Tabi'inin de irşat makamına sahip olduğu kesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyoruz ki sizler de birbirinizi çok seviyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, işte bizler sevgi üzerine kurulu bir dünyada yaşamalıyız. Hep bunu gerçekleştirmeliyiz. Herkesin birbirini sevdiği, birbirini koruduğu bir güzel cemaat. Dünyada Allah'a en yakın olan topluluk bizleri sevgili kardeşlerim, bu devrin imamı olmamız hasebiyle. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirtmek istiyoruz. Sizlerle varız, sizlerle mutluyuz. Öyleyse hepimiz için bir hedef var. Başkalarını mutlu etmek. Allah Teala'nın koyduğu kanunlar, bir başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, sizin de aynı mutluluğu yaşayacağınızı ifade ediyor. Öyleyse biz insanlar etrafımızdakilere ne kadar çok mutluluk ulaştırabilirsek, o kadar çok biz mutlu oluruz. Çünkü biz bir kişiyiz ama birisine bir mutluluk ulaştırıyoruz. Bir yarım saat onunla konuşuyoruz. Bir başkasıyla daha konuşuyoruz. Ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bir başkasıyla daha konuşuyoruz. Ona da mutluluk ulaştırıyoruz. Bütün bu imkanları onları mutlu edecek tarzda sonuçlandırabilirsek hepimiz için çok güzel bir dizayn söz konusudur. Allah'ın istediği şey nedir? Bizim mutlu olmamız. Nasıl mutlu olmamız? Başkalarını mutlu ederek mutlu olmamız. Hiç kimse başkalarını mutsuz ederek mutlu olamaz sevgili kardeşlerim. Öyleyse hepimiz sevgiye dayalı bir dünyada yaşadığımızı ve eğer seversek sevileceğimizi, sevilirsek de mutlu olacağımızı hiç aklımızdan çıkarmamalıyız. Biz insanları seviyoruz. Onlar insan olarak yaratılmışlar. Yani Allah-u Teala'nın ruhundan üfürdüğü tek mahluk olarak. Ne mutlu bizlere insan olarak yaratılmışız. İyi ama şimdi ruhumuz yok. Allah'a gönderdik. Ruhsuz olarak yaşıyoruz. Ne diyorsunuz bu işe sevgili kardeşlerim? Can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhumuz yok ama ruhumuzun gitmesiyle nefsinizin kalbine nurların onun yerini dolduracak şekilde gelip yerleşmesi aynı güzelliği yaşamamızı ifade ediyor. Kaldı ki zikir seviyemizi arttırarak bu mutluluğu çok daha üst boyutlara ulaştırabiliriz. Bir gün daimi zikre ulaşacak olanlar için mutluluk bütün boyutlarıyla en üst seviyeye ulaşır. Bu kişi her an mutludur. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükretsek azdır böyle bir hedefe bizleri ulaştırdığı için. Sevgili kardeşlerim,
Sevmek mutluluğun temelidir. Nefret varsa mutluluk yoktur. Zulüm varsa mutluluk yoktur. Ama Allah Teala da mutlu olmamızı istiyor. O zaman bizler kendimizi Allah'ın emir standartlarına uygun noktalara taşımalıyız. Ne istiyor? Başkalarını mutlu etmemizi istiyor. İşte başkalarını mutlu eden her insan başkalarına verdiği mutluluk kadarını kendisi de yaşayacaktır. Bu da Allah-u Teala'nın bir büyük nimetidir. Hepimizi güzele davet ediyor Allah-u Teala. Başkalarını mutlu eder bir standarda koymak istiyor hepimizi. Bu standardın içinde olmamızı istiyor. Yani bizim de her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor dememizi istiyor. Öyleyse imkanlar elimizde değil mi? Bizler her an başka insanlarla beraberiz. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz? Onları mutlu etsek, hayatımızı her birinin mutluluğuna adasak, görevimiz başka insanları mutlu etme olsa, burada asıl mutlu olacak olan biz değil miyiz? Her an birilerine mutluluk ulaştıran bir insan, her birine ulaştırdığı mutluluğun aynısını kendi de yaşayacağı için, ulaştırdığı insan 10 kişiye mutluluk ulaştırmışsa, onların toplamı kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala formülü veriyor. Uygulama bizlerin elinde. Bir, başka insanları mutlu ederek mutlu etmek, mutlu olmak var. Bir de başka insanları mutsuz ederek, huzursuz ederek huzursuz olmak var. Seçilmesi lazım gelen yol başka insanlara mutluluk vermek olmuyor mu? Bunu yapabildiğimiz süreç içerisinde bizler gerçekten mutlu insanlar oluruz. Hepimiz için bir mutluluk kapısı daima vardır sevgili kardeşlerim. Bu kapıyı açmak hepimizin elindedir. Başka insanlara her güzel davranışımız o kapının açılmasıdır. Ne kaybederiz ki insanları sevsek, onları mutlu etmeye çalışsak? Ne kaybederiz ki? Kazançhanemize göz atarsak ne görüyoruz? Her bir etrafımızdaki kişilerden her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirsek, o mutluluk ulaştırdığımız insanlara ulaştırdığımız mutluluğun toplamı kadar, mutlulukların toplamı kadar biz mutlu oluruz. Eğer hayatımızı başka insanların mutluluğuna adamışsak, her an birilerini mutlu etmekle meşgulsek, o zaman biz kesintisiz bir mutluluğun içindeyiz demektir. İşte bir taraftan Allah-u Teala'nın farz kıldığı zikir müessesesi, iç sesimizle onun kesintisiz bir tekrarı, ikinci açıdan başkalarını mutlu edecek davranışlar bizi her daim mutlu kılar. Böyle bir muhteva içerisinde hepimiz için imkanlar alabildiğine geniştir. Zamanın bütün parçalarında insanları mutlu etmek hedefimizse, bunu gerçekleştirmeyi hedef almışsak, o zaman sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk vardır. Sevmek mutluluğun yoludur. Nefret de mutsuzluğu. Eğer seviyorsak
sevdiğimiz insanın mutlu olması bizim için hedeftir. Bunu gerçekleştirmek üzere yaptığımız bütün çalışmalar onu mutlu edecek bir hüviyet taşır. Sonuç nereye ulaşır? O kişinin mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, sadece o kadar mı? Hayır. O kişiye ne kadar mutluluk verebilmişsek, biz aynı miktarda mutlu olacağımız için ve etrafımızda her zaman birçok insan bulunabileceği için her birini mutlu etmek üzere harekete geçmemiz bizim daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmamızı sağlayacaktır. Hepiniz için ana hedef hep bu olmalıdır sevgili kardeşlerim. Madde 1, sevmeliyiz. Madde 2, sevdiğimizi belli etmekten, beyan etmekten kaçınmamalıyız. Açık bir şekilde bu her an bizden taşmalı. Başkalarını mutlu edecek davranış biçimleri bizden taşmalı. Onları her an mutlu edecek bir şeyler bulmalıyız. Peki ama bazı insanlar, biz onları mutlu etmeye çalışsak da kendi iç dünyalarındaki kargaşa sebebiyle bizi mutsuz kılacak davranışlarda bulunabilirler. Bulunsunlar sevgili kardeşlerim. Eğer bu tarz bir davranış bizi ona gene en güzel davranışlarda bulunmaktan men edemiyorsa, o zaman Allah'ın emrini yerine getirebiliyoruz demektir. O istiyor ki her an herkesi mutlu edelim. Bizi mutlu edenleri mutlu etmek insanın içinden geçen güzel bir hedeftir. Ve genel olarak insanlar bunu isterler. Ama bizim hedefimiz o kadar da kalmıyor sevgili kardeşlerim. Biz Mehir Vakfı'nın mensupları bizi mutsuz edenleri de mutlu etmekle Allah-u Teala tarafından vazifeli kılındık. O zaman Devrin İmamı'nın etrafındaki birinci daire olarak sizler sevgili kardeşlerim hedefinizin, görevinizin vazgeçilmez gereğini hiç unutmayın. O görev başka insanları mutlu etmektir. Onlara huzur vermektir. Onları huzur içinde yaşatmaktır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği temel hedef başkalarını mutlu etmektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için bu hedefin gerçekleşmesi asli unsuru ifade eder. Allah Teala onun için bizlere seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. İnsan Allah Teala tarafından yaratılmış olan Allah'a en yakın hüviyetteki mahluktur. Çünkü Allah Teala sadece insana yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Öyleyse insan olarak yaratıldığımızdan bile ne kadar şükretsek azdır. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için
Allah Teala'nın dizayını açık ve kesindir. Seviniz ve mutlu ediniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizayını içerisinde bu sevme müessesesi, sevgi müessesesi hepimiz için çok büyük bir önem taşıyor. Neden önem taşıyor? Çünkü hepimiz etrafımızdaki insanları mutlu etmekle görevliyiz ve sevmek bunun anahtarıdır. İnsan nefret ediyorsa, nefret ettiği o kişiyi mutlu etmek onun için çok zor bir olaydır. Ama bir insan seviyorsa, sevdiği kişiyi mutlu etmek onun içinden gelen bir duygudur. Ve her zaman bunu gerçekleştirmek ister. Gerçekleştirirse ne olur? O sevdiğini kendisine ispat ettiği kişi de onu sevecektir. Kalp kalbe karşıdır. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden de genel olarak nefret edilir. Ama sizler asla sizden nefret eden insanlardan nefret etmemelisiniz. Onlara da güzellikleri aşılayabilirseniz, onlara da Allah'ın temel formüllerini ve emirlerini ulaştırabilirseniz, ki bunlardan belki en önemlisi kötülüğe karşı iyilik etmektir, o zaman her şeyin geleceğe doğru giden bir zaman parçası içinde adım adım değiştiğini ve sevdiğimiz insanlara, sevgiyle davrandığımız insanlara farklı bir sonucu doğru yönelmeyi öğrettiğimiz neticesine ulaşırız. Ne kaybettik? Hiçbir şey kaybetmedik. Sadece çalıştık. O kişinin de sevmesini, bunun gerekliliğini ona, onu kırmadan, onu üzmeden, onda bu tarzı bir eksikliğin bulunduğu istikametinde bir açıklama yapmadan bunu başarabilirsek, o kişi de sevenlerden birisi olacaktır. Bunun neticesi sevilenlerden birisi olmaktır. Sevenler sevilir. Ve kaidenin ikinci cephesi, nefret edenlerden de nefret edilir. İşte biz size diyoruz ki, siz, sizi sevenleri de seveceksiniz, sizden nefret edenleri de seveceksiniz, sevmelisiniz. Ve bu sevgiyi etrafınızdaki herkese ispat etmelisiniz. Davranışlarınızdan sevgi fışkırmalı. Bunun sonucu ne olur? Sizden başlangıçta sizi tanımadıkları için, onları sevdiğinizi bilmedikleri için, kendilerine has sebeplerle belki nefret edecek olan insanlar olabilir başlangıçta. Ama sizin onların her davranışına, onları mutlu edecek bir davranış biçimiyle cevap vermeniz, davranış biçimlerinizi onları mutlu etmek akidesine dayamışsanız, onu gerçekleştirmekte iseniz, hedefiniz buysa, o zaman o insanın da size iyi davranması söz konusu olacaktır genel çerçeve içinde. Ama biz bunun için yapmamalıyız. Ben ona iyi davranayım da o da bana iyi davransın yetmez sevgili kardeşlerim.
O bana iyi davransa da, o bana kötü davransa da ben ona en güzel davranışlarla cevap vermeliyim. Tarzında bir davranış biçimi diziniz oluşmalı. Sevgili kardeşlerim, insanlar kalpleri itibariyle sevilmek ister. Allah herkesi sevmenizi ister. Sizi sevenleri de, sevmeyenleri de, nefret edenleri de. Allah'ın talebi budur. Sevgili kardeşlerim, buna karşılık insanlara hak tanımış mıdır? Evet. Kim kısas yapmak istiyorsa bu hak o kişiye verilmiştir. Kendisiyle yapılan kötülüğe aynı seviyede bir kötülükle cevap vermek o kişi için Allah-u Teala'nın katında bir imkandır. Ama Allah-u Teala bunu nefslerinin kalbinde henüz afetler bütün boyutlarıyla hakim olanlar için koymuştur. İstediği şey kötülüğe karşı kötülük etmemenin ötesinde kötülük edenlere iyilik etmektir. Öyleyse bir insan düşünün, sizi sevmiyor. Davranış biçimleri soğuk. Ve de sizin bilmediğiniz sebeplerden size düşman, sizden nefret ediyor. Ne yazar sevgili kardeşlerim? Sizi sevmeyen bu kişi, size olan kötü davranışlarının neticesinde hesabını size değil, Allah'a vermelidir. Kiramen katibin melekleri her an üç boyutlu olarak hayat filminizi çekiyor. Her an herkes derecat kaybediyor ya da kazanıyor. Dikkat edin ki cennetle cehennemi ayıran şey kazanılan derecelerin kaybedilen derecelerle mukayesesidir. Kimin kazandığı dereceler fazlaysa onların gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa onların gideceği yerde mutlaka cehennemdir. Kim kazandığından daha fazla derece kaybetmişse hata kendisindir sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar bir şeyler yapmalıyız. Başka insanlara güzel davranışlarda bulunmanın Allah Teala'nın emri olduğunu ispat etmeliyiz. Onlara ispat etmeliyiz ki eğer biz diğer insanlara, etrafımızdaki insanlara iyi davranırsak, onlar başlangıçta kötü davransa da biz gene en güzel davranışlarla onlara hitap edersek, onlar başkalarına benzemeyen bizleri dikkate almak mecburiyetine kalacaklardır. Başkalarına kötülük etmişlerdir. O kötülük ettikleri kişiler de onlara kötülük etmiştir. Bunu eşyanın tabiatına uygun olarak karşılarlar. Ben kötülük ettim, o da bana kötülük etti. Bu tarzda bir düşüncenin sahipleri. Ama sevgili kardeşlerim, onların kötülük ettiği sizler, eğer onlara

davranabiliyorsanız, o zaman bir soru işareti o kişinin aklına takılacaktır. Neden ben başkalarına böyle böyle davrandığım zaman onlar da bana aynı şekilde davranıyorlar, benden intikamlarını alıyorlar ama neden bu almıyor? Arkasında ne var? Üstelik de bana karşı benim bütün yaptığım aksi, yanlış ve onu rencide eden, etmesini istediğim davranışlarıma hiçbir negatif cevap alamıyorum bugüne kadar. Arkasında acaba ne olabilir? İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir düşünce o kişinin sizi daha çok incelemesine sebebiyet verecektir. İnceledikçe davranış biçimlerinizin hiç değişmediğini, o size nasıl davranırsa davransın, sizin ona her zaman en güzel davranışlarla cevap verebileceğinizi, vermek standardını gösterebileceğinizi şaşmaz bir şekilde inanarak, devamlı kontrollerin neticesinde bu neticeye vararak hayrete düşecektir. Nasıl olur? Ben ona bu kadar kötü davranmama rağmen o bana bugüne kadar en ufak bir beni kırabilecek olan, benim ona yaptığım o kötü davranışları bir cevap teşkil edebilecek olan negatif bir yaklaşımla yaklaşmadı. Bu nasıl iş? Ben başkalarına da kötü davrandım ama onlardan hep o kötülüğün karşılığını bazıları bana fazlasıyla verdiler, bazıları daha az kötülük etti benimkinden ama hep bunun karşılığında kötülük gördüm. Tamam, ben bir kötü insanım ama onlardan da etrafındaki insanlardan da bugüne kadar bunu görmeme rağmen bu kişi farklı. Ona da aynı şekilde davrandım. Onu da rencide ettim. Ona da onun üzülebileceği sözler söyledim. Ama aradan bunca zaman geçmesine rağmen onun bütün bu davranış biçimlerine karşılık davranış biçimleri hiç değişmedi. Hep o sevecen kişi, hep o affedici kişi, hep o kızmayan, öfkelenmeyen kişi. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı eğer başka insanların mutluluğuna adarsanız, o zaman onları en güzel davranışın içinde bulursunuz. Bir anda mı? Hayır, bir anda olmaz bu. O kendi dünyasında yaşamaktadır. O güne kadar öyle alışmıştır. Bir süre daha devam edecektir. Sizi devamlı inceleyecektir. Davranış biçimlerinin kendisininkine hiç benzemediğini, siz ona kötü davranmanıza rağmen onun size kötü davranmadığını kesinlikle tespit edeceksiniz. Göreceksiniz ki başka türlü bir insanla karşı karşıyasınız. İşte sevgili kardeşlerim, hepinizin hedef olarak görmesi lazım gelen, hedef tayin etmesi gereken şey, kötülüğe de iyilikle mukabele etmek, zevkine varabilmektir. O bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah böyle davranmanızı istiyor. Ama size ona karşı

aynı hüviyette o sizi nasıl üzdüyse, size nasıl zarar verdiyse ona da aynı şekilde zarar verebilecek olan bir davranış biçimiyle davranmanıza müsaade ediyor, adına kısas diyor. Peki siz bu davranışta derecat kaybetmez misiniz? Kaybedersiniz. Onun yaptığının aynını ona uygularsanız sıfıra sıfır, elde var sıfır olursunuz. Neden? O size kötülük yapmıştır, derecat kaybetmiştir A kadar. Siz de onun yaptığı, size yaptığı kötülük sebebiyle A kadar derecat kazanmışsınızdır. Fakat size verilen imkan standartlarında aynı miktarda bir kötülüğü siz de ona yaparsanız A kadar derecat kaybedersiniz ama o da A kadar derecat kazanır. Ne oldu? Onda da sizde de netice aynıdır. Sıfıra sıfır elde var. Sıfır. Ama ne oldu? O da size kötülük etti. Siz de ona kötülük ettiniz. Peki eğer onun yaptığı kötülüğe siz iyilikle mukabele edebilseydiniz ne olacaktı? O yaptığı kötülükte kalacaktı. Bu kadar mı? Hayır sevgili kardeşlerim. Sizin ona elinize fırsat geçmesine rağmen defaatle hiçbir şekilde kötü davranmamanız onu düşündürecektir. Etrafındaki başka insanlar, onun kötü davranışlarına hakları olan kötü davranışlarla cevap vermelerine karşın bu kişi aynı şeyi yapmıyor. Bu kişi ona aynı standartlarda, onu üzecek davranışlarda bulunmuyor. Bu kişi onu seviyor. Sevdiğini de her vesileyle ispat ediyor. O zaman ne olur sevgili kardeşlerim? O zaman güzel şeyler olur. O zaman o kişi bunları düşünecektir. Yeniden tecrübe edecektir sizi. Gene kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap aldığını görecektir. 1, 2, 3, 4 ve devam eden tecrübeleri ona sizin her negatif davranışa pozitif davranışla cevap veren birisi olduğunuz kanaatini tam olarak yerleştirecektir. Sonuç mu? O kişi bunca deneyden sonra düşünecektir. Elinde olmadan düşünecektir. Nasıl oluyor bu? Başka insanlara da soruyorum. Onlar da ona karşı kötü davransalar dahi ondan kendilerine negatif bir cevap gelmediğini söylüyor. Bu neyi ifade eder sevgili kardeşlerim? O kişinin düşünmesini ifade eder ki bu düşünce çok güzel bir sonuca bir kapı aralayabilir. Ben ona bunca kötülük etmeme rağmen ondan bana en ufak bir negatif davranış biçimi, bir öfke gösterisi gelmedi. O zaman bu insan benim tanıdığım diğerlerinden farklı birisi. Acaba bu hedefe nasıl ulaştı? Nasıl oluyor da sinirlenmiyor, öfkelenmiyor? Ben ona başkalarına davrandığım gibi davrandığım halde bu davranış ona üzecek bir davranış olmasına rağmen o bana üzüntüsünü de göstermiyor. Ve benden o yaptığım kötü davranışın intikamını almayı da bugüne kadar hiç düşünerek bu istikamette harekete geçmedi. O zaman bu kişi farklı bir hüviyet taşıyor.
ve merak edecektir. Onun dünyasında böyle bir davranış biçimi yok. O başkalarının kendisine belki kötülük etmesi sebebiyle hep etrafındaki insanlara kötü davranmaya artık alışmış. Ama ortada bir sonuç var. Kötü davrandığı kesin. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapmanız lazım gelenin ne olduğunu biliyorsunuz. Hepimiz etrafımızdaki herkesi en güzel davranışlarla mutlu etmeye çalışmalıyız. Onlar bize iyi davranıyorsa bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Biz de ona iyi davranırız. İçimizden öylesi gelir. Ama biz sizden onun ötesini de istiyoruz. Onun size kötü davranması halinde de siz ona en güzel davranışlarla cevap vermelisiniz. O böyle bir dizaynı beklemediği cihette baştan hayret edecektir. İnanmayacaktır belki de. Tekrar tekrar sizi deneyecektir. Ama bütün denemelerin arkasından aynı sonuçla karşılaşacaktır. Ve inanamadığı gerçeğin künhüne varacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, yanlış davranışların sahibi olanlara sizin de yanlış davranarak o yanlışları sadece arttıracak olan bir muhteva uygulamanız o kişiyi yanlışlarını yapmakta devam ettirecektir. Ama demin söylediğimiz hususu tatbik ederseniz, onun size bütün kötü davranışlarına en güzel davranışlarla cevap verebilirseniz, o zaman göreceksiniz ki farklı şeyler olacaktır. O kişi duracaktır, düşünecektir ve her seferinde kötü davranışa karşı aldığı o güzel davranışın altında kalmamak ihtiyacını duyacaktır. Bu onun her geçen gün biraz daha güzel bir davranış biçimine ulaşmasını temin eder. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Başardıysanız bir insan kazandınız. Allah'a da kazandırdınız. Allah Teala ister ki herkes birbirine en güzel davranışlarla davransın. Allah Teala ister ki herkes her davranışıyla başkalarını mutlu etsin. Niçin bunu istiyor? Mutlu eden kişinin de mutlu olmasını temin etmek için. Allah istiyor ki herkes birbirini sevsin. Ama biz o beni sevsin de ben onu seveyim dersek en büyük hataya düşmüş oluruz. Öyle yapmayalım sevgili kardeşlerim. Onlar bizi sevse de sevelim, sevmese de sevelim. İşte Allah Teala'nın hepimizden istediği sonuç budur. Sevgili kardeşlerim, her şey o zaman öylesine güzel olur ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer olur. İşte bu bakış açısından olayları sadece değerlendirmek değil, pozitif istikamette harekete geçmek sizin için bir mutluluk kaynağı olacaktır. Her davranışınızda Allah'a bir defa daha şükredeceksiniz. Evet, o bana şöyle şöyle yanlış yaptı ama ben ona Allah Teala'nın bana emrettiği gibi en güzel şekilde cevap verdim. Onun verdiğim cevaplardan huzursuz olmadığını gördüm. O beni mutsuz etmeye çalışsa bile benim onu mutsuz etmediğimin farkında. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey budur. İnsanları sevmek, sevdiğinizi belli etmek, onlar size iyi davransa da, onlar size kötü davransa da. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala'nın huzurunda selamlıyorum. Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bir defa daha belirtmek istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz, ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kafi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kafidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri, cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza, ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu, elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. ve arzı toprağa, ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler. Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi. Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve O alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz, yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar, ilimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman, onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık dalalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır. Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O, ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda, yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kaldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır, o Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen, azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vechin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat âmenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız bu fetih ne zaman derler. De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz.

yardımcı bulamazlar. Sizden muvaffik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar, birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey. Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

en zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır.

Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir Kur'an tefsiri dersinde daha Allah bizi inşallah birlikte kıldı. Fussilet suresinin 51. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ en amnâ alel insani arada ve ne'a bi canibihi canibih ve izâ messehuş şerru fe zu dua in ari ve iza ve olduğu zaman en amna nimet verdik

Ala a el insani insan arada yüz çevirdi, yan çizdi ve ne abi canibihi yan çizdi ve ne a ve uzaklaştı bir canibihi yanına. Ve iza olduğu zaman mesrehu ona dokundu. Eşşerrü, şer, kötülük. Fe, böylece artık zu, sahip. Duavin, dua. Aridin, geniş, bol, çok. Ve insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Şükürden uzaklaştı. Ve ona bir şer dokunduğu zaman artık çok dua eder.

Burada Allah Teala kendi açısından olayı koyuyor ortaya. Nimet verdiğimiz zaman diyor. Bana bir şer dokunduğu zaman diyor. Nimetle şerri karşılaştırmış. Nimet verdiğimiz zaman yüz çevirdi ve yan çizdi. Yani bu, ben bunu kendim kazandım diyor, benim hakkım diyor.

ayetle 49. ayet-i kerimeyi karşılaştırdığımız zaman 49. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki insan hayır istemekten usanmaz. Eğer ona şer dokunursa o zaman yeise kapılır ve ümitsiz olur. Bu ayet-i kerimede ise Allah Teala insana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirir, yan çizer. Yani o nimetin kendi gayretiyle oluştuğunu zanneder. Ve ona şer dokunduğu zamansa çok dua eder. İki tür insandan bahsediyor. Şer dokunduğu zaman ümitsiz olan insanlar, şer dokunduğu zaman çok dua eden insanlar.

Burada iki ayrı konuda Allah Teala'nın duadan bahsetmesi söz konusu. 49. ayette hayır istemekten, yani kendisinin hoşuna gidecek şeyleri istemekten usanmaz diyor Allah Teala. Bunun neticesini söylüyor burada. Onun dua talebi üzerine, hayır talebi üzerine kendisine nimet verdiğimiz zaman diyor, hayır istemekten usanmaz ama hayırı verdiğimiz zaman yan çizer ve şükretmez demiş oluyor Allah Teala burada. Ve her ikisinde de şerrin dokunması söz konusu. Hayır için dua eden kişi, kendisinin hoşuna gidecek olan şeyler için dua eden kişi, şer dokunduğu zaman yeise kapılıyor, huzursuz oluyor. Ama kendisine Allah Teala bu hayır duaları üzerine nimet verdiği zaman dua etmekten vazgeçiyor insanoğlu. Ve ancak şer dokunduğu zaman aklı başına geliyor, o zaman dua etmeye başlıyor. Öyleyse mutmain olan kişi kimdir? Mutmain olan kişi Allah Teala kendisine onun üzülebileceği şeyleri verdiği zaman da Allah'a dua eden, şükreden, onun sevineceği şeyleri verdiği zaman da dua eden, şükreden kişidir. Allah'ın dizaynı içerisinde biz insanlar Rabbimize hep hamd etmek ve şükretmek mecburiyetinde olanlarız. Başımıza gelen her şeyin arkasında mutlaka Allah-u Teala vardır. Ve böyle bir dizaynda muhtevaya bakıyoruz sevgili kardeşlerim. Hayrı ve şerri yerine getiren dizaynda hayır ve şer baştan anlattığımız gibi ikiye ayrılıyor. Bizim hoşumuza giden olanlar bizim hoşumuza giden olaylar hayır, hoşumuza gitmeyen olaylar şer diye değerlendiriliyor bizim açımızdan. Ama derecat açısından meseleye baktığımız zaman hayır, derecat kazandığımız olaylardır. Şer, derecat kaybettiğimiz olaylardır. Ve 52. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ereeytum in kâne min indillahi sümme kefertum bihi men edallu mimmen huve şikakin bayit. Kul de söyle. Emu reytüm siz gördünüz. İn eğer ise kâne oldu minden indillahi Allah'ın indinde katında. Sümme sonra kefertüm siz küfrettiniz. Bihi onu men kim kimse kişi edallü daha dalalette. Mimmen o kimseden hüve o fi de içinde şikakin ayrılık bayidin uzak. Gördünüz mü? De ki, gördünüz mü? Eğer o Allah'ın indinden ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok dalalette olan kim vardır?

Gördünüz mü diye başlıyor ayet-i kerime. Eğer o yani o buradaki o Kur'an. Allah'ın indinden ise, Allah'ın katından ise, sonra da siz onu inkar ettinizse, uzak bir ayrılığın içinde olandan daha çok lanetli olan kim vardır? O zaman diyor Allah Teala, siz o zaman uzak bir ayrılığın içindesiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i inkar ediyorlar. Öyleyse böyle bir inkarın insanlara getirdiği sonuç uzak bir ayrılık. Uzak bir ayrılığın içinde olan insanlar aslında sadece inkar değil, onun daha ötesinde bir olay var. Eğer insanlar başkalarını da Allah'ın yolundan ayırıyorlarsa, o zaman uzak bir dalalet içindedirler ve uzak bir ayrılık içindedirler. Yani sırat-ı müstakimden çok sapmış bir durumdadırlar. Başlangıçta herkes dalalettedir. Allah'laşmayı dilerler, hidayete adım atarlar. Mürşitlerine ulaşırlar, daha üst boyutta hidayetin içindedirler. Allah'a ulaşırlar, daha üst boyutta hidayetin içindedirler. Fizik vücutlarının nefslerini Allah'a teslim ederler, hidayet giderek büyür. Ve irşada ulaşırlar ve iradelerini Allah'a teslim ederler. Ve hidayetin en üst noktasına ulaşırlar. Ya dalalette olanlar iki türlüdür. Bir, normal dalalette olanlar, Allah'laşmayı dilemeyenler dalalettedirler. Ama kim bu aynı zamanda ayrılığın içindedirler. Çünkü yolları giderek sırat-ı müstakimden uzaklaşır. Ama kim başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorsa o uzak bir dalaletin içindedirler. İçindedir. O aynı zamanda uzak bir ayrılığın içindedir. İşte Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala buyuruyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَتِيَهُمْ تَر۪يكَ اِلَّا تَر۪يكَ جَهَنَّمَ حَلْدِينَ ف۪يهَا اَبَدًا. Onlar muhakkak ki kafirdirler. Ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden men ederler. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olurlar. Allah'a ulaşmalarına da mani olurlar. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. Burada da Allah Teala uzak bir ayrılık içinde o insanlar sırat-ı müstakimden uzak kalmış insanlar. Orada devam ediyor Allah Teala. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez. Onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. Sadece cehennem yoluna ulaştırır. Onlar cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah-u Teala.

Ve Fussilet Suresinin 53. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Se nurihim ayatina fil afaki ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehul hakku hak eve lem yekfi bi rabbike ennehu ala kulli şeyin şehid. Se nurihim onlara göstereceğiz. Se nurihim onlara göstereceğiz. Ayatina bizim ayetlerimiz fi de içinde el afaki afak ufuklar

ve fi ve de içinde enfüsihim, onların nefsleri, kendi nefsleri. Hatta hatta oluncaya kadar olsun diye itebeyyene açıkça belli olur lehum onlara ennehu onun olduğu el hakku hak. Ve evelem yekfi ve kafi değil mi bir rabbike senin Rabbin ennehu onun olduğu ala kulli şeyin her şeye şehidün şahit. Ayetlerimizi afakta ve enfüste onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça belli olsun diye. Rabbinin her şeye şahit olması kafi değil mi?

Burada Allah Teala afakta göstereceğinden bahsediyor. Fizik vücudun ve ruhun baş gözüyle gösterdikleri afakta. Nefsin kalp gözüyle gösterdikleri de enfüste. Eğer biz normal standartlardaysak ve nefsimizin kalbiyle gök katlarını Allah Teala bize göstermişse, bu enfüste göstermedir. Ama kim rüyayı yaşarsa, yaşadığı zaman nefsinin baş gözleriyle olaylara bakar. Bütün rüyalar aslında bir tayin mekandır. Nefsiniz vücudunuzdan her gece ayrılır uykuya daldığınız zaman, başka alemlere, başka gezegenlere ulaşır. Giderken de dönerken de ışık duvarını aşar. Giderken aşmasında bu alem unutturulur nefsinize. Dönerken de ışık duvarını açarken, ışık duvarından sıfıra inerken, gittiği aleme ait olan bilgiler unutturulur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsiniz fizik vücudunuzun mekanı içindedir. Uykuda olduğunuz sürece nefsinize fizik vücudunuzun ihtiyacı yoktur. O gider kendi aleminde yaşar. Ne zaman geriye dönerse uyandığınız anda geriye gelir. Bir dış tesirle uyandırılırsanız nefsinizin bulunduğu yerden vücudunuza derhal dönüşü söz konusudur. Öyleyse kalp gözü açık olanlar, nefslerinin kalp gözü açık olanlardır. Nefs fizik vücudun içindeyken onlar Allah'ın kendilerine kalben gösterdiği şeyleri, kalplerine gösterdiği şeyleri, fizik ötesi olayları görürler. Kalplerindeki gözle görürler. Allah'ın söylediklerini de kalplerindeki kulakla işitirler. Allah ile tezekkür ederler. Allah Teala da burada kalp gözü ve kalp kulağı açılmış olan kişilerden bahsediyor. Enfüste göstermesi, kalp gözü ve kalp kulağı açık olan bir kişinin kalp gözüyle gördükleridir. Ayetlerin görünmesinin ötesinde Allah Teala tarafından duyurulması da söz konusudur. Ve bunlar gök katları ve İradenin Allah'a tesliminden sonra Allah'ın zatı görüldüğü zaman Allah'ın hak olduğu kesinleşir. Burada onun Allah'ın hak olduğu aynı zamanda Kur'an'ın hak olduğu manası da çıkıyor buraya, burada. Çünkü o zaman Levh-i Mahfuz'da ikinci alemde Ümmül Kitap gösterilir. Ümmül Kitap'ın içindeki en büyük kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Son peygamber indirilen son şeriat kitabı. Ve Allah Teala Kur'an'ın da hak olduğunu, Allah'ın da hak olduğu onlara tebeyyün etsin, açıkça anlaşılsın diye diyor. Ve 54. ayet-i kerime.
Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesi kalp gözünü, kalp kulağını ve nefsin vücuttan ayrıldığı zaman gördüğü her konuyu açıkça ifade eden bir müessesedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in miracında ise olay farklıdır. Onun ruhu vücuduna örtü olmuştur. Allah'ı da ruhunun baş gözleriyle görmüştür. Allah Teala diyor ki kalbi gördüklerini, ruhun baş gözüyle gördüklerini tekzip etmedi. Yani Allah Teala'yı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ulaşmadan evvel de defalarca görmüştü. Fussilet suresinin 54. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ela innehum fi miryetin min likai rabbihim. Ela innehu bi kulli şeyin muhit. Ela öyle değil mi? İnnehum muhakkak gerçekten onlar. Fi de içinde miryetin şüphe minden. Likai rabbihim, Rablerine mülaki olmak, ulaşmak. Ela öyle değil mi? Ela değil mi? Ela yani öyle değil mi? İnnehu muhakkak gerçekten o bi kulli şeyin her şeyi muhitun kuşatandır. Onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından, ulaşacaklarından şüphe içindeler. Öyle değil mi? Değil mi? O Allah her şeyi ihata etmiştir, ilmiyle kuşatmıştır. Öyle değil mi? Allah Teala Allah'a ulaşmaktan şüphe içinde olanları ve olmayanları net olarak ayırmıştır. Fussilet suresinin bu 54. ayet-i kerimesi. Notumuzu alalım. Fussilet 53. Kalp gözünden, ayetlerimizi, enfüste ve afakta, onlara göstereceğiz. Niçin gösterecek Allah Teala? Onun hak olduğu, onlara tebeyyün etsin diye. Yani açıkça belli olsun. Diye. Burada enfüste ve afakta göstermeler söz konusu. Şimdi 54. ayet-i kerimede önemli onlar gerçekten Rablerine mülaki olacaklarından şüphe içindedirler. Fussilet 54 ile Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi
birbirinin zıttı bir hüviyet taşıyor. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki İlla alel haşiyin, ama huşu sahipleri hariç. Ama 45'te beraber söylememiz lazım bunu. Bakara 45'te Allah Teala diyor ki Vesta'inu bis sabrı ve salatı. Sabırla ve namazla Allah'tan istaneyi, mürşidinizin kim olduğunu isteyin. İnneha lekebiretun. Muhakkak ki bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Yani kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse ona Allah Teala hiçbir zaman göstermez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi huşu sahibi kılınacaktır Allah Teala tarafından. Huşu sahibi olduğu zaman da mutlaka Allah'a ulaşmaktan, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmaktan emin olacaktır. İlla alel haşiyin diyor Allah Teala 46. ayet-i kerimede. Ama huşu sahipleri hariç. Onlar için kebiretin bir iş değildir, büyük bir iş değildir, onlara gösterilir. Kimmiş bunlar? اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştıracaklardır. Ve gene kesin şekilde inanırlar ki Allah'a rücu da edeceklerdir. Yani ruhlarını ölümlerinden sonra Allah'a tekrar geri göndereceklerdir. Ölüm melekleri öldükten sonra Allah'ın katından gelen ruhlarını tekrar Allah'a geri götüreceklerdir. İşte bu ayet Fussilet suresinin 54. ayet-i kerimesi Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinin zıttı olan bir ayet-i kerime. Onlar eminler ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına. Burada ise insanlar Rablerine milaki olacaklarından, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarından şüphe içindedirler. Ve Allah her şeyi ihata etmiştir. Kuşatmıştır ifadesi de Allah'ın rahmetiyle ve ilmiyle gerçekleştirdiği bir husustur. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde şekillenmiştir. Allah Teala diyor ki orada arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı bir kısım insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar. Derler ki Ya Rabbi kim tabi olmuş da mürşidine tabi olmuş da senin yoluna girmişse sen onlara mağfiret et, eyle onların günahlarını sevaba çevir. Senin rahmetin ve ilmin her şeye, her şeyi kuşatmıştır. Onları cehennem azabından koru. Allah'ın rahmeti ve ilmi burada Allah Teala her şeyi ihata etmiştir. Muhakkak ki Allah her şeyi ihata etmiştir den muradı kendi zatıyla ihata etmemiştir. Rahmetiyle ve ilmiyle kuşatmıştır, ihata etmiştir. Orada daha açık bir ifade kullanılıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Fussilet suresi sona eriyor. ...54 ayetli Fussilet suresi burada tamamlanıyor. Ve yeni bir sureye geçiyoruz inşallah. Şura suresi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci ayet, ha, mim. Bunlar mukatta harfleri. Bu harflerin toplamının 19'un katı olduğu iddia ediliyor.
Reşat Halife tarafından. Büyük kısmı da buna uymuştur Kur'an-ı Kerim'in ama bir kısmı da uymamıştır. Gerçekleşmemiştir iddia %100. Ama Reşat Halife de Allah-u Teala'nın bir Kur'an alimiydi. Ayet 2 Şura Suresi Ayn, Sin, Kaf. Gene mukatta harfleri aynı şeyler söz konusu. Ve üçüncü ayet-i kerime. Şura suresinin üçüncü ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kezalike yuhi ileyke ve ilellezine min kablike Allahul Azizul Hakim. Kezalike işte böyle, böylece yuhi vahyeder ileyke sana ve ila ellezine ve onlara minden kablike senden önce Allahü Allah el azizü aziz üstün el hakimü hüküm ve hikmet sahibi. Aziz ve hakim olan Allah, aziz ve hakim olan Allah işte böyle sana ve senden öncekilere vahyeder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de vahyetmiştir. Ondan öncekilere de vahyetmiştir. Bugün de vahyetmektedir. Bugün de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşamaktadır. Hepsine Allah Teala vahyetmektedir. Şura suresinin 4. ayeti kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Lehu ma fis semavati ve ma fil ardi ve huvel aliyyul azim. Göklerde ve yerde olan her şey. Lehu onun, ma şey, fi de içinde, es semavati semalar gökler ve ma ve şey, fi de içinde, el ardı, arz, yeryüzü, yer. Ve hüve ve o, el aliyyü, ali, ala, çok yüce, el azümü, büyük. Göklerde ve yerde olan her şey O'nundur. Ve O âlidir, yücedir, azimdir, büyüktür. Göklerde ve yerde olan her şey. Arzda. Göklerde ve arzda, yerde olan her şey O'nundur. Her şeyi yaratan O'dur. Sahibi O'dur her şeyin. Bizim de sahibimiz Allah'tır. Ve Allah Teala her şeyi yaratan olduğu için her şeyin sahibi olduğunu söylüyor. Ve gerçekten her şeyin ve hepimizin sahibi Allah'tır. Cansız şeylerde biz insanlar da sadece Allah'ın bir yaratığıyız. Öyleyse Rabbimiz ve sahibimiz Allah'tır. 5. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Tekadüs semavati yetefettarna min fevkihinne vel melaiketu yusebbihune bi hamdi rabbihim. Ve yestağfirûne li men fil ard. Ela innallâhe huvel gafurur rahim. Tekadu neredeyse oluyordu, az kalsın oluyordu. Es-semâvâti semalar gökler yetefattarne parçalanıyor, ayrılıyor minden fevkihinne onların üstünde. Ve el melaketü ve melekler yüsebbihune tesbih ediyorlar.
bihamdi hamd ile Rabbihim onların Rableri. Ve yestağfirûne

onların Rabbi. Ve yestağfirûne ve istiğfar ediyorlar, mağfiret diliyorlar. Limen o kimse için. Fide içinde el ardı arz, yeryüzü yer. Ela değil mi? İnne muhakkak ki gerçekten Allah'ı Allah ve o el gafuru gafur, mağfiret eden, el rahimi rahim, rahim esmasıyla tecelli eden. Gökler neredeyse üstlerinden parçalanacak ve melekler Rablerini hamd ile tesbih ederler. Yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Allah gerçekten gafur, mağfiret eden ve rahim, rahim esmasıyla tecelli edendir. Öyle değil mi? Öyleyse Allah Teala göklerin parçalanacağı ve meleklerin Rablerini hamd ile tesbih ettikleri bir sahneden bahsediyor. Melekler arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yeryüzündeki kişiler için mağfiret dilerler. Öyleyse ne demek istiyor Allah Teala? Allah mağfiret edendir. Bir evvelki ayette de söylemiştik. Allah Teala'nın

bir ebeki ayet diyoruz ama o bir ebeki surede kaldı. Fussilet suresinde kaldı. Onun için o ayeti burada tekrar kullanalım. Mümin suresi 7. ayet-i kerime, arşı tutan melekler ve onun etrafındaki kişi, yeryüzünde olan bazı insanlar için Allah'tan mağfiret ederler. Derler ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de, tabi olur da, mürşide tabi olur da, senin yoluna girerse, ruhu sıratı müstakime ulaşırsa, sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir ve onları cehennem azabından koru. Öyleyse Allah Teala burada gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Çünkü Allah Teala'nın rahim esmasıdır ki o tecelliyle, rahim esmasıyla tecelliyle Allah Teala bir sonuçtan bahsediyor. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynında Allah Teala mağfiret sahibi olduğunu söylüyor, günahları sevaba çevirdiğini söylüyor. Ve Şura suresi 6. ayet-i kerime. Vellezî nettehâzu min dûnihi evliya Allahu hafizun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil. Vellezine ve onlar ittihaz ettiler, edindiler minden dönihi ondan başka evliya, veliler, dostlar. Yani Allah'tan başka dostlar, veliler edindiler. Allahu Allah hafizun muhafaza eden, gözeten aleyhim onlara, onların üzerine ve mave değil entesen aleyhim onlara, onların üzerine bir vekil, vekil. Ve onlar ondan, Allah'tan başka dostlar edindiler. Yani putlara taptılar. Allah onların üzerine hafizdir. Allah onların yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza eder. Ve sen onlara vekil değilsin.

ve sen onlara vekil değilsin. Ne demek istiyor? Putlara tapanlar Allah'tan başka dostlar ediniyorlar. Putlara tapınacak olan şeyler olarak ediniyorlar. Ama Allah-u Teala'nın kiram-ı kâtibi melekleri onların hayat filmlerini çekiyor ve yaptıklarını hayat filmlerinde muhafaza ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerine bir vekil değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inansalar da Allah'a ulaşmayı dileselerdi, ona tabi olacaklardı ve onu Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren zaten vekil ittihaz edeceklerdi. Yani ona tevekkül edeceklerdi, Allah'a da tevekkül edeceklerdi. Şura suresinin 7. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalike evhayna ileyke Kur'anen Arabiyen li tünzire ummel kura ummel kura ve men havle ha ve tünzire yevmel cem i la reybe fih ferikun fil cenneti ve ferikun fis sa'ir sa'iri ve kezalike işte böyle böylece evhayna biz vahyettik ileyke sana Kur'anen Kur'an Arabiyen Arapça litünzire uyarman için Ümme el-Kura şehirlerin anası. Yani Mekke halkı. Ve men ve kimseler havleha onun etrafında ve tünzire ve uyarırsın yevme el-cem'i toplanma günü la reybe şüphe yoktur fihi onun hakkında ferikun bir kısım bir grup fi de içinde el-cenneti cennet ve ferikun ve bir kısım bir grup fi de içinde es-sahiri, alevli ateş, cehennem. Şimdi bakıyoruz cümlelere. Allah-u Teala buyuruyor. İşte böylece sana Arapça Kur'an'ı vahyettik. Şehirlerin anasını, yani Mekke halkını ve onun etrafındakileri, etraftaki şehirlerdeki halkları hakkında şüphe olmayan toplanma günü, kıyamet günü ile uyarman için. Onların bir kısmı cennete ve bir kısmı alevli bir kısmı cennette. Bir kısmı alevli ateşte, yani cehennemdedir. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i evvela Mekke hakkını uyarması için ve cehennemin var olacağı kıyamet gününden onları haberdar etmesi için, uyarması için ve sonucu da biliyor Allah Teala. Mekke hakkından bir kısmı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacak. Gidecekleri yer cennet olacak. Ama bir kısmı çılgınca yanan ateşin içinde olacaklar. Biliyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok savaştan sonra tekrar Mekke'ye dönüp işgal etmiştir. Ve gene de işgal ettikten sonra da onun içinde kafirler hep yaşamaya devam ettiler. Sahabenin arasında da gene kafirler, yani münafıklar hep var olmuştur.
cehenneme gidecek olanlar. Ve Şura suresi 25. ayet-i kerime velev şeallahu le cealehum ümmeten vahideten ve lakin yutkunu men yeşa'ı fi rahmeti ve zalimune ma lehum min veliyin ve la nasir. Velev eğer şayet iledi Allahu Allah le elbette mutlaka cealehum onları kıldı yaptı ümmeten ümmet vahideten bir. Velakin fakat yutfilu dahil eder koyar men kim kimse yeşayı diler fide içinde rahmetihi onun rahmeti ve ezzalimune ve zalimler ma yok lehum onlar için onlara minden veliyin veli dost velay ve yoktur nasirin yardımcı. Eğer Allah dileseydi onları tek bir ümmet kılardı. Velakin dilediği kimseyi rahmetinin içine koyar ve zalimler için bir veli, dost ve yardımcı yoktur. Öyleyse insanlar sadece ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Allah'ın rahmetinin içine konulacaklar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir sadece. Geri kalanlar Allah'ın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olamazlar. Allah'ın rahmetinin içine konulmaları da hiçbir şekilde mümkün değildir. Öyleyse tek bir ümmet kılardı Allah-u Teala dileseydi ne yapardı? Dileseydi hepsi Allah'a ulaşmayı dilerdi. Ve Allah Teala onların hepsini tek bir ümmet yapardı. Hepsini Allah Teala ulaşmayı diletirdi.

ulaştırmayı dilerse. Önce kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar dalaletten kurtulanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah da onları kendisine ulaştırmayı dilemez. Hemen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrihu lil-islami. Allah kimi kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime, göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'ı açar. İşte burada Allah Teala dilediği kişiyi rahmetinin içine koyar diyor. Bu dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Biz Allah'a ulaşmayı dilersek Allah Teala da bizi kendisine ulaştırmayı diliyor. Mutlaka kendisine ulaştırıyor. Öyleyse فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor Allah-u Teala. Allah kimi kendisine ulaşmayı dilerse, onun göğsünü yarar, şerh eder, İslam için, onun Allah'a teslim olması için. Ve oradan geçen rahmetle Allah o kişiyi rahmetinin içine koyar. Kişi zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmet o kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır ve kalbinin içine %2 oranında rahmet gelir ve yerleşir. Bu Allah-u Teala'nın o kişiyi rahmetinin içine koyması halidir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, Kur'an-ı Kerim tefsiri konusundaki dersimiz burada inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Gatı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir mutluluk sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdiği için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Ve bunun için de Kur'an-ı Kerim Allah Teala bütün insanların Allah'a kul olması için bir emirler dizisi haline getirmiş. Yedi seviyedeki kulluğun her birisi daha üst kademe bir mutluluğu ifade ediyor. Sonsuz mutluluk en sonunda. Dünya mutluluğunun tamamı, cennet mutluluğunun en yüksek kademesi, sonsuz bir sulh ve sükun hali, uyum hali. Sona ulaştığın zaman her açıdan gerçekleşiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın ki hepimiz netice itibariyle sadece bir yaratıkız. Yani mahlukuz. Halikimiz, yaratıcımız Allah hepimizi yaratmak lütfunda bulunmuş. O bize hayat vermiş, onun için varız. Yaratan odur. İşte o yüce yaratıcının biz insanların istediği sadece bir tek şey var. Sizlerin mutluluğunuz sevgili kardeşlerim. Sadece bunu ister. Unutmayın, biz insanlar Allah'a ya da hiçbir mahluku Allah'a bir iyilik veya bir kötülük yapamaz. Allah'a iyilik etmek Allah için bir kazanç değildir. O sizin mutluluğunuz için iyi olmanızı ister. Emirleri yerine getirmenizi ister. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz Allah'a bir şey kazandırmaz. Ama size çok şeyler kazandırır. Falanca Allah'a kızmış, küfür ediyor. Ne yazar ki Allah için sevgili kardeşlerim? O kişi sadece kaybeder. Kim Allah ile arası açıksa, o bilsin ki bu arasının açıklığı Allah'a bir şey kaybettirmez. Ama kendisine çok şeyler kaybettirir. İnsanların yaşadığımız devirde mutsuzluğunun arkasında sadece bu temel faktör vardır. Yani Allah'tan ayrı kalmak, Allah'ı dinlememek. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in her emri İnsanın mutluluğu için mutlaka bir sebeptir. Allah'a ulaşmayı dileyin mi diyor, mutluluğun başındasınız. Dilediğiniz andan itibaren cennetiniz garantilenmiştir. Ben sizde şartları tamamlayacağım ve sizin mürşidinize ulaşmanızı istiyorum mu diyor. Şartları tamamlayan o,
size 12 tane ihsan veriyor. Bu ihsanların arasında saymadıklarımız da var. Mesela size verdiği namaz sevgisi, oruç sevgisi, zekat verme sevgisi, zikir sevgisi, hac sevgisi, kelime-i şehadet getirme sevgisi. Sevgili kardeşlerim, size Allah-u Teala dünya hayatınızı yaşamayın, dünyadaki her şeyi terk edin, sadece benim için yaşayın demiyor. Bir lokma bir hırkayla idare edeceksiniz demiyor. Dünya içinde çalışın, ahiret içinde çalışın diyor. Kim bizden şu dünyanın malını isterse, biz ona diyor ondan veririz. Ama onun ahirette bir nasibi yoktur. Ne demek bu? Yani bir insan Allah-u Teala'dan sadece dünyaya müteallik şeyler isterse, Allah'ın kendisine emrettiği mutluluk reçetesini o kişi tatbik etmeyecekse, sadece mutluluğunu dünya kazancına, para kazanmaya bağlamışsa, öyle olduğunu zannediyorsa, Allah-u Teala ona verir, o kişi zengin olur. Ama mutlu olamaz. Mutlu olmak farklı bir dizayn. Peki bir insan Allah-u Teala derse ki, ya Rabbi ben hem bu dünyada mutlu olmak istiyorum, hem de cennette olmak istiyorum, ahirette de mutlu olmak istiyorum. Bana her ikisini de ver derse, işte Allah'ın en makbul kulu bunlardır. Bu dünyada da Allah-u Teala onlara verecektir. Çünkü Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı gerektirecek olan her şeyi size vermeye hazırdır. Sizden sadece beklediği şey vereceklerine karşı liyakatinizdir. Layık olmanızdır. Çünkü kanunları var. Liyakat ve mükafat daima eşdeğerdir. Onun için sizin iştiyakiniz liyakatinizi yükseltir. Liyakatinizin yükselmesi ise Allah'ın size vereceği mükafatı yükselten yegane parametredir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kalıyor ki geriye? Allah Teala size diyor ki, mutlu olun. Sizi mutlu olmanız için yarattım. Bu nasıl ifade ediyor? Bana kul olun diyor. Hepinizi kul olmanız için yarattım. Şimdi birisi aranızdan çıkıp da derse ki, yani şimdi sen bunların ikisinde aynı şey olduğunu mu söylüyorsun? Böyle söyleyenlere ya evet dersek, evet aynen öyle söylüyoruz. Allah'a kul olmak mutluluğun anahtarıdır. Kul olmak, köle olmak anlamına geliyor mu? Evet geliyor. Öyleyse ben köle olmayı sevmiyorum diyebilir biriniz. Bu kölelik başka bir kölelik. Bu kölelikte sadece mutluluk var. Köleliğiniz derecesi, köleliğinizin derecesi yükseldikçe mutluluğunuz artıyor. Bir efendi düşünün sevgili kardeşlerim. O Allah sizi sizden daha fazla sevsin. Sizden daha fazla sizin mutluluğunuzu istesin. Ve tek hedefi sizi daha çok, daha çok, daha çok mutlu kılmak olsun. Bununla da o memnun olsun. Tabii dünya üzerinde böyle bir şey olur mu olmaz mı siz düşünün. Ama Allah ile olan ilişkilerinizde olay aynen budur. O Allah sizin mutluluğunuzla mutludur. Sizin mutluluğunuz onu memnun eder.
Mutsuz olduğunuz zaman size karşı sevgisi azalacaktır. Çünkü mutsuz insan çok açık bir şekilde Allah'ın emirlerine itaat etmeyen insandır. Allah Teala emirleri neden vermiş? Sizin mutluluğunuz için. Daha konunun başında sizin bir temel hedefiniz olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Şuradan kalbinizden sımsıcak bir dilek, Allah'a ulaşma talebi, bu kalbinizde oluştuğu anda Allah ondan haberdardır. Kalbinizdekini bilir, kalbinizdekini işitir ve kalbinizdekini görür. Ve ister ki sadece ve sadece mutlu olasınız. İşte Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey budur. Sizin mutluluğunuz. Mutluluk gemisi iskeleden ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yol alır. Ve ne olur? Allah'a ulaşmayı dilerseniz ne olur? İsterseniz ne olmaz ki diye cevap verelim. O zaman sevgili kardeşlerim, ne olur böyle bir muhtevada Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz an talanetten kurtuldunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler hidayettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler felakette olanlardır. Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri dalalette bırakır. Bütün insanlar başlangıçta dalalettedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalaletten kurtulamazlar. Ama diyor Allah Teala, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayete erdirir. Hidayet Allah'ın insanları kendisine ulaştırmasıdır. İnnel hüda hüdallah diyor. Allah Teala inne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır. Nereye ulaştırması? Kendisine ulaştırması. Nereden biliyoruz? İşte demin söylediğimiz ayet-i kerime, ayet-i kerimeyi söylememiştik, sadece manasını vermiştik. Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette olanları bırakır, kendi hallerine bırakır. Onlarla meşgul olmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a münip olursa, onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Şura 13'te de aynı şeyi söylüyor. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yinib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. D
dilemeyenler görüyorsunuz ki dalalette kalıyor. Ama kim dilerse mutlaka Allah onu kendisine ulaştırıyor. Demek ki hidayet Allah'ın insanların ruhlarını kendisine ulaştırmasıdır. Öyleyse bir dileği söyleyin Allah-u Teala'ya, gemi yola çıksın, mutluluk gemisi. Allah'a ulaşmayı dileyin, geri kalanını mı, geri kalanını ona bırakın. Yani ne demek istiyorum? Yani biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz, onun dışındaki her şeyi Allah kendisi yapıp bizi hop kendisine mi ulaştıracak? Tamam, tam öyle sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizi kendisine ulaştıracak. Şimdi mantıklı birisinin burada bir sual sorması lazım. İyi de siz diyorsunuz ki bir insan nefs tezkiyesi yapmadıkça ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse nefs tezkiyesi yapmasının şartlarına bakalım. Nefs tezkiyesi nefsin kalbine Allah'ın nurlarının girip %2 rahmetin ve adım adım fazılların Allah'a ulaşana kadar %49 fazlın nefsin kalbine yerleşmesiyle mümkün. Zikirden başka da anahtar yok. Diyelim ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Benim görevlerimden bir tanesi zikir yapmak. Yapmıyorum zikrimi. O zaman Allah'a ulaşmam mümkün mü? Mümkün değil. İşte söylemek istediğim şey zaten bu. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse onun zikir yapmaması mümkün değildir. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. O kişinin içine zikir sevgisini koyacak olan onu zikre koşarak zikir yapmasını sağlayacak şekilde bağlayan Allah'tır. Hepimiz Allah'ın elinde sadece birer oyuncakız sevgili kardeşlerim. Ne isterse üzerimize derhal tahakkuk ettirir. Kanunlarını koymuş, biz zikir yaptığımız zaman eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş biriysek mutlaka Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki tane nur harekete geçecektir. Ard arda sonsuz bir şekilde göğsümüze akacaktır. Allah-u Teala o noktaya gelene kadar göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacaktır, göğsümüzü yararak. Ve oradaki yarıktan geçen rahmetle fazl ve salavat nurları kalbimize gelecektir. Birkaç dakikada kalbimizi %100, kalbimizdeki bütün karanlıkları, bütün afetleri kapı dışarı atarak Allah'ın nurları dolduracaktır. Ne var ki bunlar kalıcı olmayacaklardır. Kalıcı olanlar sadece nefsimizin kalbine ulaşıp da nefsimizin kalbindeki iman kelimesine yapışan fazıllardır. Bir de bunun dışında sadece %2 rahmetin kalbimize yerleşmesi söz konusudur. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesinin sonucuna bakarsak, tasfiye noktasında nefsimizin kalbi tamamen pür ufak olduğu zaman, Allah'ın nurlarıyla tamamen dolduğu zaman bu nurların %98'i fazıllardır. Sadece %2'si rahmet nurlarıdır. İşte siz yeter ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bunu gördüğü anda işitir, bilir ve kurtuldunuz sevgili kardeşlerim. Cehennemden mutlak olarak kurtuldunuz. Evet, sadece bir dilekle. Peki ama ben namaz kılmasını da sevmiyorum. Namaz kılmazsam olur mu? Olmaz. Namazı mutlaka kılacaksınız. Ben kılmıyorum, sevmiyorum namaz kılmasını. Tamam, çok güzel. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, hayretle bakacaksın ki namazı sevmeye başlamışsın. Ben oruç tutmayı da sevmiyorum.
korkunç açlık çekiyorum oruç tuttuğum zaman. Bir de üstelik sigara tiryakisiyim. Tamam. Ama sana oruç tuttuğun zaman aç olmanın ötesine geçirecek olan, sende açlığı sana hissettirmeyecek olan o Allah'tır. Öyleyse oruç mu, açlık hissetmeyeceksiniz. O hissettirmeyecek. Namaz mı? Namazı zevkle kılacaksınız. Çünkü o size namazı sevdirecek. Zikir mi? Zikir yapmak, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, sesli, sessiz, kalpten tekrar etmek, size zor gelmek şöyle dursun, bir zevk haline gelecek sizin için. Peki, iyi de Allah Teala bunları neden yapıyor? Çünkü sizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok seviliyorsunuz Allah Teala tarafından. Ah bir bilseniz sizi ne kadar sevdiğini, hiçbiriniz ondan vazgeçemezsiniz o zaman. Ama iblis, şeytan ve onun şürekası, ortakları, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, herkesle beraber mutlaka şeytan vardır. Bir şeytan, herkesin etrafında mutlaka şeytan veya şeytanlar vardır. Bir kısmı görünür şeytanlardır. Yani şeytan, insan şeytanlar. Tağut diyor Allah Teala adlarına. Size derler ki ne? Allah'a ulaşmayı mı diliyorsun? Evladım sen bilmiyor musun? Allah'a ulaşılmaz. O Allah'tır. Biz kuluz, mahlukuz. Mahluk hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. İyi ama Kur'an-ı Kerim ruhumuzun Allah'a geri döneceğini söylüyor. Gerçekten ruhun Allah'a geri dönecek ama ölümden sonra dönecek. Ölüm melekleri gelecekler, seni öldürecekler. O zaman ruhun vücudu zaten terk edecek. O terk eden vücudu alacak Azrail Aleyhisselam ve onun yanındakiler. 7 tane gök katını aşırtacaklar sana, Sitre-i Münteha'ya kadar götürecekler. Orada da seni serbest bırakacaklar. Senin ruhun Allah'a ulaşacak. Ama sen ölmüş olacaksın diyorlar. Sevgili kardeşlerim, İslam akidesinin içine hurafeler girmiş. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i bir tarafa bırakmışlar. Hep kendiliklerinden bir şeyler üretmişler. Allah Teala ruhunuzun vücudunuzdan ayrılmasını, Allah'ın zatına ulaşmasını, yetmez şu fizik vücudunuzun da Allah'a teslim olmasını, elbette ulaşarak değil, nefsinizin de Allah'a teslim olmasını, elbette Allah'a ulaşarak değil, iradenizin de Allah'a teslim olmasını istiyor Allah Teala. Bunlardan sadece ruhumuz Allah'tan gelmiştir. Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona fuatler verdik diyor. Yani görme, işitme ve idrak etme yetenekleri verdik diyor insana. Öyleyse Allah Teala ruhundan biz insanlara üfürmüş. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki
Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve tekrar Allah'a geri döneni en iyi bilendir. Bunlar kainattaki bütün elektronlara gelen nötrinolardır. Ne olmuş? Allah'ın katından geliyorlar, dünyadaki herhangi bir elektronun üzerine ulaşıyorlar, dönüş hızlarını ona aktarıyorlar, tekrar Allah'ın katına geri dönüyorlar. Bu gelen nötrinolar, enerji partikülleri, Allah'ın katından gelirler, Allah'ın katına geri dönerler. Allah Teala buyuruyor ki, bütün emirler Allah'a döner. Allah'tan gelen, bir dünya üzerinde vazife yapan veya başka gezegenlerde vazife yapan, sonra da tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Kur'an-ı Kerim'deki emrin tarifi bu. Bütün emirler Allah'a döner diyor Allah Teala. Ve ayet-i kerimesinde buyuruyor ki sana ruhu sorarlar. De ki ruh hakkında size az bir bilgi verilmiştir. Ruh Rabbinin emrindendir. Bütün emirler Allah'a mutlaka geri döneceği cihetle ruh da Allah'a geri dönecektir. Allah Teala insanların Allah'ın huzurunda olacaklarını söylüyor ama Allah'a geri döneceklerini söylemiyor. Kıyamet günü hepimiz önce mahşer meydanında toplanacağız. Mahşer meydanında ikinci defa öleceğiz, ikinci defa dirileceğiz. Birinci ölümümüz, eğer olmadıysa kıyamet günü yaşayanlardansak, kıyamet günü öleceğiz. Bizden evvelki herkes de zaten ölmüştür. Bu birinci ölümümüz. Peki kıyamet günü yaşayanlar neyle ölecekler? Sura, birinci üfürülmeyle. Sura üfürülmeden önce, birinci üfürüşte zaman duracaktır. Geçmişten geleceğe doğru akan zaman duracaktır. Ve tekrar geriye doğru, başlangıca doğru akmaya başlayacaktır. Gravitasyon başlayacaktır. Büyüyen kainat küçülmeye başlayacaktır. Uzaylar birer birer yok olacak. Bir tek noktaya doğru kainat küçülecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dizaynı öyle bir muhteva taşır ki biz insanlar hayatımızı Allah ne kadar ömür verdiyse o kadar süre yaşarız. Ve Allah için olmak söz konusudur. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a mutlaka geri dönecek olan bir ruhunuz var. Ve Allah Teala hep Rabbine geri dön diye, Rabbine rücu et, geri dön diye ruhunuzun Allah'a geri dönmesini, yani siz dünya hayatını yaşarken geri dönmesini ve Allah'a teslim olmasını emreder. Öyleyse ruhunuz sizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır ve Allah'a ulaşacaktır. Siz bu dünya hayatını yaşarken
başlangıçta ruhunuz %100 hasletlerle dolu bir varlık olarak, nefsiniz %100 afetlerle dolu bir varlık olarak bir denge unsuruyla dünyaya gelirsiniz. Kulvara herkes karanlık ve aydınlığı eşit şartlarda yaşayarak girer. Ruh hasletler taşır, nurlarla temsil edilir. Nefs afetler taşır, zulmetle, karanlıklarla temsil edilir. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktığı zaman Allah'ın koruması altına girersiniz. Nuru ruhunuz Allah'a ulaşana kadar Allah temsil eder. Ve şeytanın üzerinizdeki hükümranlığını Allah-u Teala bir anda yok eder. Ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar şeytanın sizi tesiri altına alması mümkün değildir. İşte ruhunuzun Allah'a ulaşması Allah'ın temel emridir. Allah'a ulaşacak olan şey ruhunuzdur. Ve Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Rabbinin ismiyle zikret. Rabbimizin ismine El-İlah, yani Allah. Allah. Ve zikrin temeli bu ayet gereğince Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmektir. Sevgili kardeşlerim, yani ben zikri sevmiyorum, ben namazı sevmiyorum, ben orayı sevmiyorum diyen insan bir gün zikri de, orucu da, namazı da sevdiğini görecektir. Ve bu değişikliğe hayret edecektir. Kendisi bir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı denemiştir. Ama inanılmaz bir şey olmuştur. Namazı sevmeye başlamıştır. Oruç tutmak ona açlık vermemektedir. Zikir yapmaktan da büyük zevk almaktadır. Zekat vermek de hoşuna gitmektedir. Eskiden pinti olduğu halde, nekes olduğu halde, şimdi cömert olmuştur kişi. Eskiden şeytan ona her dediğini yaptırırken, kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçen devrede, şeytan ona hiçbir dediğini yaptıramaz. O kişi Allah'ın mutlak koruması altına girmiştir Allah Teala tarafından ve ruhun Allah'a ulaşması gününe kadar Allah'ın koruması altında kalacaktır. Öyleyse her açıdan Allah ile olan ilişkimize baktığımız zaman bir muhteva görüyoruz sevgili kardeşlerim. O her şeyi inceden inceye hesaplamış, kitaplamış ve bütün insanları kendisine davet etmiş. Biz insanları da hani fıtratıyla yaratmış. Yani bu davete icabet edecek hüviyette yaratmış. Unutmayın, Hanif dininden başka bir din hiç olmamış. Bu kainatın ebedi, ebedi ve ezeli dini. Ezeli ve ebedi dini. Tek din. Bir ikinci din hiç olmamış. İslam dini Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. İslam dini Hazreti Adem'in dinidir. İslam dini Hazreti Nuh'un dinidir. Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti İsa'nın dinidir. İslam dini de dinin Arapçasıdır. Aslında dinin asıl adı Hanif dinidir. Ve Allah'ın
insanları Hanif fıtratıyla yaratması, yani bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratması, insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir ve değişmeyecektir. Allah'ın dini de değişmeyecektir. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki, işte kayyum olan, ezeli ve ebedi olarak kıyamda kalacak olan, hayatta kalacak olan din sadece bu Hanif dinidir. Ve Allah bütün insanları bu Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle, yani Hanif fıtratıyla yaratmıştır diyor. Ve diyor Allah'ın ne dininde ne de insanları yarattığı fıtratta değişiklik göremezsin diyor. Ezeli ve ebedi bir tek din, Hanif dini. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimiz Hanif fıtratıyla yaratmışız, yaratılmışız. Ve de kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bir defa daha altını çizerek tekrar ediyorum. Siz Allah'a ulaşmayacaksınız. Allah sizi kendisine ulaştıracak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin göreviniz sadece dilemek. Allah da kendisini görevli saymış. O dilediğiniz şeyi gerçekleştirmek de Allah'ın üzerine aldığı bir görev. Allah'ın sözünde hurf olmaz. Allah'ın sözünde hilaf yoktur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizden Allah'a ulaşmayı dilemeyi istiyor. Dilemenizi istiyor. Hepsi bu kadar. Allah'a ulaşmayı dilemek demek, istemek demek, beş altı aylık bir süreç içinde Allah'a ulaşmak demek. Bize soruyorlar, ben Allah'a ulaşmayı diledim, dilediğimden eminim, defalarca diledim ama ben hala namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmak da bana çok açlık veriyor, zikrimi de yapamıyorum. Hani siz demiştiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyenler namazlarını zevkle kılarlar, oruçtan zevk alırlar, zikirlerini yaparken de zevkle yaparlar. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğimden eminim. Belki de 100 defa diledim. Ama bunların hiçbirisi bende olmuyor. Acaba sebebi ne? Sevgili kardeşlerim, iki tane sebep yok, bir tane var, tek bir sebep. Siz eğer öyle kaldıysanız, eskisi gibi kaldıysanız, kendinizi boşuna aldatmayın. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Eğer dileseydiniz, böyle söylemeniz mümkün değildi. Çünkü namazı da sevecektiniz, orucu da sevecektiniz, zikri de sevecektiniz. Sevmemeniz mümkün değil. Çünkü bu sizin elinizde olan bir şey değil. Sizi yaratan, sizin sahibiniz olan Allah, sizin üzerinizde, bir yaratığı üzerinde bunu gerçekleştiriyor, bir mahluku üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden Allah-u Teala'nın söylediklerini doğru olarak kabul edip
doğruyu gerçekleştirmiyorsunuz. Kim böyle bize bir iddiada bulunuyorsa biz Allah'a ulaşmayı diledik. Belki 100 defa diledik ama biz namazı da sevmiyoruz, orucu da sevmiyoruz, zikri de sevmiyoruz. Eski hayatımızda aynen yaşamaya devam ediyoruz ve gene mutsuzuz, gene mutsuzuz. Siz Allah'a ulaşmayı dilememişsiniz. Dileseydiniz mutlaki hayatınız değişecekti. Acaba dilinizin söylemesi yeter mi? Allah Teala bu konuda bir misal veriyor Kur'an-ı Kerim'de. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkarken sahabeyi de münafıkları da beraberinde istiyor. Münafıklar zaten sahabenin arasında onlarla beraber yaşıyorlar. Kimsenin de alnında münafık olduğuna dair bir işaret yok. Davranış biçimleriyle kendilerini ele veriyorlar. Savaşa iştirak etmiyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dönüşünde de diyorlar ki biz iştirak edemedik ama çeşitli sebepler vardı. Ayrılamadık, bırakamadık. Korumamız lazım gelen ekinlerimiz vardı vesaire. Ama gelecek sefer savaşa çıktığında biz mutlaka seninle gideceğiz. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Acaba ne demek istediğimi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilediklerini zanneden ama dilemeyen sevgili kardeşlerim sizler kalbinizde olmayan bir şeyi söylemişsiniz sadece Allah Teala'ya. Lafınıza bakmaz Allah Teala. Kalbinize bakar. Kalbinizde gerçekten bu var mı? Onun için İslam'da dil ile ikrar, kalp ile tasdik söz konusudur. Dilin söylediğini kalp tasdik ediyorsa İslam'da söz geçerlidir. Dil ile ikrar, yani takrir vermek, açıklamak, kalp ile tasdik etmek bunu, kalben de tasdik etmek, kalbin de aynı şeyi istemiş olması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi tahmin ettiğinizden çok daha fazla seviyor. Üzerinize titriyor sizin. Her birinizin mutlu olması için Allah Teala her türlü yardımı yapmaya hazırdır. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. O zaman yardım gelmez. Allah'ı suçlamayın. Kendinizi suçlayın. Bir konferansta bir izleyici soruyor bize. Biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah'ın bizi cehenneme atması zulüm değil mi diyor. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, zulüm mü? Bir düşünün. Bu dünyada 100 sene yaşayın. Hayır, ömrünüz 200 yıl olsun. Orada cennette 200 milyar, 200 trilyon, belki de 200 katrilyon yıl yaşayacaksınız. Sonsuz bir ömür. Hiç bitmeyecek ömrünüz. Onun gibi bir şey. Bu sonsuz ömrü sonsuz bir mutlulukla yaşayacaksınız. Hepiniz aynı yaşta. Ve sizi o sonsuz cennet saadetini almak için, kabul etmek için
Allah Teala diyor ki bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Yalnız dil ile ikrar, kalb ile tasdik. Kalbinizden dileyeceksiniz diyor. Kişi sadece bir dilekle Allah'ın kendisini sonsuz bir mutluluğa ulaştırmasını önemsemiyor. Onun için onun değeri yok. Ama Allah'ın şartlı davetine bunu yaparsan ben seni cennetime ulaştırırım davetine. Kişi diyor ki hayır ben sana ulaşmayı dilemiyorum ama sen beni cehennemine atarsan bana haksızlık etmiş olursun. Sevgili kardeşlerim, bunu haklı gören birisi çıkar mı acaba içinizden? Bir sonsuz ömür, orada cennette sonsuz bir mutluluk içinde geçecek. Bunu bir tek dileğinizle yapacaksınız. Biz de o konferansta o kardeşimize dedik ki iki tane uçak kalkıyor. Birine diyor ki bu uçak cennete götürür sizi. Bu uçağa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler binebilir. Bir uçak daha kalkıyor. Bu uçak cehenneme götürür sizi diyor Allah Teala. Buraya da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Siz diyorsunuz ki ben Allah'a ulaşmayı dilemiyorum. Ama gene de cennete gitmek istiyorum. Tercihinizi yapmışsınız. Allah-u Teala'nın yazdığı uçak, bu uçak cennete götürür, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yolcu olarak kabul eder. Siz tercihinizi cehenneme götürecek olan uçak için yapmışsınız. O uçağa binmişsiniz. Ondan sonra da Allah-u Teala'yı suçluyorsunuz. Olur mu böyle? Olur mu? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini bir bilseniz, sizden vazgeçmek istemediğini, bu sonsuz sevgisi dolayısıyla inanılmayacak kadar kolay bir sebeple sizi sonsuz bir cennet hayatına ulaştırmayı dilediğini bir bilseniz, hem de onunla bırakmıyor ki, birinci kat cenneti bırakmayacak sizi. Nereye kadar garanti vermiş? Üçüncü kat cennete kadar karar vermiş. Garanti vermiş size. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, birinci kat cennetin sahibisiniz. 14. basamakta, mürşidinize o ulaştıracak sizi. Mürşit sevgisi vererek ulaştıracak. Hem de namazı, orucu, zikri, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti mutlaka sevdirdiği birisi olarak. Bunu sevdirmeyi de garanti ediyor Allah Teala. Çünkü öyle olmazsa, yani Allah'ın bir garantisi yoksa, o zaman kişi namazını kılmaz, zikrini yapmaz. Sadece zikir, nefs tezkiyesini mutlaka ihata ettiği için, zikirsiz de kalbinize nurları Allah'ın girmeyeceği için, nefs tezkiyesini gerçekleştiremeyeceğiniz için, böyle bir şey mümkün değildir. Mutlaka Allah-u Teala size zikri sevdirecektir. Ve namaz da, oruç da, zekat da, zikir de size sadece zevk verecektir. Huzur verecektir. İşte mutluluğunuzun anahtarı. Buyurun sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Geri kalan mı? Hayır, sizin işiniz değil. 14. basamakta mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman unutmayın, o mürşide karşı olan ilahi sevgiyi Allah sizin kalbinize verecektir. Sevgi Allah-u Teala tarafından kalbe konulur.
Yani o kişinin sevgi duyduğu kişiyi Allah Teala o kişiye irşat makamı olarak seçer. Ve hacet namazını kıldığı zaman o mürşidi gösterir. Burası ikinci kat cennettir. Dünya saadeti sadece Allah'ın koruma standartları içinde vardır. Ama kişi nefsindeki afetler adım adım azalıyor. 14. basamaktan sonra, ama 14. basamakta kişinin nefsindeki afetler aynen duruyor. Ama Allah'ın o kişiye yardımı öyle bir hüviyete geliyor ki kişinin nefsindeki afetlerin o kişiye şeytanın taleplerini yaptırması mümkün değil. O zaman afetler yokmuş gibi kişinin durumu. Bu kişi mutlu. Ve nefs tezkiyesine başlıyorsunuz. 14. basamaksa nefsinizin kalbinde her %7 nur birikiminde 7 tane birer gök katı aşarak 7 tane gök katını aşıyorsunuz. Allah'ın zatına ulaşıyorsunuz. Ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluşmuştur. Bunun manası dünya saadetinin de yarısından fazlasıdır. %50'si yarısıdır. Yarıdan daha fazla dünya saadetini yaşama imkanını da Allah Teala size sunuyor. Bir hiç karşılığı, bir tek talebiniz karşılığı. Ve üçüncü kat cennetin anahtarını teslim ediyor size. Dünya saadetinin yarısı üçüncü kat cennet. Ne karşılığı? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizin karşılığı. Öyleyse ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Çok zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Nefsiniz size bu kadar mı hakim? Neden bu dileği gerçekleştirip de Allah'ın bütün dostları gibi mutlu olmayı tercih etmediğinizi sorabilir miyim? Hangi akla hizmet ederek bunu yapıyorsunuz? Mutsuz olduğunuzun farkındasınız. Öyleyse işte size mutluluğun yolu ve sonucu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah sizi o kadar çok sever ki mutlaka cennete gitmenizi ister. Daha nasıl anlatsın size bunu? Sadece şu kalbinizden isteyeceğiniz ya da dilinizin söylediğini kalbinizle tasdik edeceğiniz, kalbinizde Allah'a ulaşma talebini duymak. Hepsi bu kadar. Yani talebinizin gerçek olması Allah'ın temel şartı. Öyleyse nereye ulaşıyoruz? Sevgili kardeşlerim, dünya yaşamaya değer çok güzel bir dizaynla oluşturulmuştur. Allah ile ilişkileriniz olursa hele onun önünde bir vazifeniz, göreviniz olursa bu görev ağırlaştıkça sizin mutluluğunuz artar sadece. Onun yolunda her şeye tahammül edersiniz. Ve her yaşadığınız saniye şartlarınız ne olursa olsun sadece mutluluğu yaşarsınız. Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun dostu olmaktan kurtularak Allah'ın dostu olmak şerefine, tağutun kulu olmaktan kurtularak Allah'ın kulu olmak şerefine Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ulaşırsınız. Dalaletten kurtulursunuz.
kurtulursunuz.

bir kat cennet saadetine ulaştıracaktır. Öyleyse ne duruyorsunuz? İsteyin. O Allah'tır. Herkesin talebini gerçekleştirir. Sizi mutlu olasınız diye yarattı. Hiç unutmayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizi şu anda izleyenler, dinleyenler, siz Allah'ın dostusunuz. Allah için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak sizin de hakkınız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu mutluluk konusundaki konuşmamızı inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Kitap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha ma's salawat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'le fitneden kurtuluş konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Fitne, lügat manası itibariyle imtihan demek. Allah-u Teala fitne kelimesiyle her devirdeki insanları imtihan ediyor. Bütün devrelerde insanlar imtihana tabi tutulurlar. Şu an dünya üzerinde yaklaşık 8 milyar insan yaşıyor. Allah insanı bir tek hedefle yaratmış. Bütün insanların cennet saadetine ve dünya saadetine Allah'a ulaşmasını istiyor. Sadece bu maksat için insanoğlu yaratılmıştır. Mutlu olsun diye, saadeti yaşasın diye Allah tarafından en şerefli varlık olarak yaratılmış. İnsanın mutluluğu iki ayrı cephede teşekkür eder. Ahiret mutluluğu ve dünya mutluluğu. Cennet saadeti veya dünya saadeti. Şu an dünyada yaşayan 8 milyar insanın %90'dan fazlasının bu fitne sebebiyle gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Fitnenin sahibi iblistir. Fitnenin sahibi şeytandır. Hedefi elinden gelse bir kişiyi bile cennete ulaştırmamak üzere herkesi cehenneme ulaştırmaktır kendisiyle beraber. Beraber fitnenin başlangıç noktasına dönelim. Fitne insanlık tarihi kadar eskidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Salsalen denilen kuru topraktan ve şekillenen bir balçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّعَنْ مَسْلُونَ Secde 9'da ise Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ise وَالنَّفْسِنُ وَمَا سَوَّهَا Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Ve secde 9'da biz ona ruhumuzdan üfürdük.

Biz ona ruhumuzdan öfürdükten sonra bütün meleklere Allah Teala emrediyor. Araf 11'de "Lakad halaknakum suma savarnakum suma kunnal melikit ve elşude li ademe fesecedu illa iblis lem yekun mine sacidin." Biz yarattık, sonra ona suret verdik, sonra meleklere "Adem'e secde edin" dedik. İblis hariç secde etmediler. O secde edenlerden olmadı. Bütün melekler secde ediyorlar. O sırada meleklerin arasında bulunan ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yaratılmış olan iblis var. Şeytan, cin tayfesinden bir mahluktur. Allah Teala'nın "ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin" emrine itaat etmeyerek fitnenin başlangıç noktasında olan mahluk olma özelliğini kazanıyor. İşte o iblis, şeytandır. Fitneyi başlangıcı iblisle başlıyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz vaaz ettiği bir sohbette yakında kopkoyu karanlık gece parçaları gibi fitneler olacaktır. Hazreti Ali, "Ey Allah'ın Resulü, o fitnelerden kurtuluş yolu nedir?" diye sorduğunda Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, "Mukaddes ve yüce olan Allah'ın kitabı Kur'an'dadır. Onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdakinin hükmü vardır. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Allah o kimseyi dalalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sırat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu bir haberidir." Zamanımızda insan şeytanlar ve cin şeytanlar olmak üzere iki grup şeytan vardır. Şeytanlar cinlerin bir bölümünü ifade eder. Bütün cinler dumansız ateşten, enerjiden yaratılmışlardır. İnsan ise topraktan yaratılmıştır. Melekler ise nurdan yaratılmışlardır. Enerjiden yaratılan cinler arasında Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, Allah'ın dostları olan evliyalar, resuller vardır, cin resuller. Bugün de cinler arasında resuller yaşamaktadır. Ama cinlerin bütün kavimlerde birer resul mutlaka bulunuyor. Cinler arasında Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, şeytanların emirlerine itaat edenler var. Onlar tağut adını alıyorlar. Cin şeytanlar, şeytanlar da cin tayfasını almakla birlikte bu cinlerden farklı bir yapının sahipleridir. Onlar da şeytanlar. İblis bir tek şeytan değildir. Kendisiyle beraber o ve kabilesi adını verdiği Arap suresi 27. ayet-i kerimesinde daima fitnenin içinde olmuşlardır. Evet, dumansız ateşten, enerjiden yatırmışlardır ama cin tayfesindendirler. Normal cinler gibi değildirler. Şeytanların arasında Allah'la ilişki kuran, Allah'ın dostu olan hiç kimse yok. Nasıl bir gün yeryüzünde Yecüc ve Mecüc olacaklarsa, o çıkanların arasında hiçbir mümin mevcut olmayacaksa, kıyametin kopması için bu bir sebep teşkil eder. Bütün müminlerin, Allah'ın dostlarının hepsinin yok olduğu noktada kıyamet kopar.
Allah'ın emrinde olan hiç kimse kalmamışsa, hepsi öldürülmüşse, işte kıyametin kopması o gün mümkündür. Kıyamet yarın kopar mı, öbür gün kopar mı diye düşünenlere rahatlıkla söyleyebiliriz. Dünya üzerinde hamdolsun milyonlarca mümin var. Mümin deyince salt, Allah'a inandan bahsetmiyoruz. Allah'a inanmalarından, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerden bahsediyoruz. Bunlar fitneden kendilerini kurtaranlardır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde söylediğine, bugün Nursel'deki öğretilen din eğitimi arasında büyük farklılıklar söz konusudur. Evet, din öğreticileriyle Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri birbirinden tamamen zıt duruma düşmüştür. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan, Kur'an-ı Kerim'e muhalif 19 tane bidat din öğretisinde yer almıştır. 19 bidata baktığımız zaman bütün Resuller peygamberdir diyor. Nebi olmadan Resul olunmaz. Allah'ın peygamberlerinden başkasına ayet inmez. Vahiy peygamberlere sadece gelir. Allah görülmez. Nefs sezkesi Allah'ın nurları oluşmaz. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet doğru yoldur. Dünyada rahat yoktur ve bunun gibi sırasıyla tam 19 tane bidat devreye girmiştir. Din empi yapan üniversitelerde din adına bunlar insanlara öğretilmektedir. Kur'an'da yer almayan insanların zanlarıyla oluşturduğu bidatler din olarak öğretilmektedir. Böylece insanların %90'dan fazlası bu sebeple cehenneme gidecektir. Allah'ın doğrularının unutulduğu için, Allah'ın hedefleri yok edildiği için. Fitne katilden beterdir buyuruyor Yüce Rabbimiz Bakara 217'de. Kur'an-ı Kerim'de yer almayan 19 fitne, Kur'an'a ters düşen hürafeler, bidatler, şeytanın öğrettikleri fuhşiyat ve münkere baktığımız zaman bunu görüyoruz. 19 tane bidat. Yine Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından çıkartılan Kur'an hakikatleri. İşte bu bir fitne. Bu fitne kasıtlı bir şekilde mi çıkmıştır? Hayır. Kasıt sadece şeytana aittir. Ama zavallı insanlar neden oldukları bilmedikleri, neden bu fitneden dolayı cehenneme gidecekler, arkasında sadece gafletleri olduğunu bilmiyorlar. Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادِبُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَهُنَّ بِهَا وَالَّذ۪ينَ مَنَيَاتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetleri bilmeyenler. Ulaike mevâminler bi makâim yüksübün. Ayetleri bilmeyen bu insanlar kazançları sebebiyle gidecekleri yer cehennemdir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için.
Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek fitneden kurtuluştur. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. İblis onlara dünya hayatıyla mutlu olacaklarına inandırmış. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Nedir dünya hayatı? Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde El malu vel benune zinetil hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Ve bu dünya hayatıyla mutlu olacaklarını düşünüyorlar. Öte yandan Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde bu dünya hayatını tercih edenlere Allah Teala bir mesaj veriyor. Eylemu annemel hayatı dünya leybi ve lehmin. Bu dünya hayatı oyun ve eğlencedir. Ve zinetin ve bir süs olduğunu bilin. Ve tefahurun beynekum, aranızda bir övünme ve tekasurun fil emvali ve evlad, mal ve evlat çokluğudur. İnsanlar bunlarla mutlu olacaklarını zannediyorlar. Dünya hayatıyla mutluluk hiç kimse için mümkün değil. Mutluluğun iki cephesine baktığımız zaman, iki kanadına baktığımız zaman, enfüsî mutluluk Allah'ın zikriyle, afaki mutluluk ve başka insanları mutlu etmekle, başkaları için yaşamakla, Allah için yaşamakla gerçekleşen bir hedeftir. İşte iblis insanlara Kur'an'ı unutturarak insanları kendisine bağlamış, onları dünya hayatıyla oyalıyor. İblisin uydurdukları zanları insanlar Kur'an'la karşılaştırabilselerdi, bu fitneden kendilerini kolaylıkça kurtarabileceklerdi. Çünkü Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Onun ahirette gideceği yer cehennem. Öyleyse insanlar var güçleriyle dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyorlar. Ama ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatan Rabbimiz onlara diyor ki bizden dünyayı istiyorsanız veririz ama sizin ahiret saadetiniz asla söz konusu değil. Ahiret saadeti olmayanın dünyada mutlu olması mümkün mü? İnsan ilişkilerini düzgün tutabilirlerse belki, ama ahiret saadetiyle dünya saadeti karşılaştığında 3 günlük bir dünya hayatı söz konusu, ahiret saadeti ise sonsuz bir hayatı içeriyor. Ve insanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üzerine gayret sarf ediyorlar. Ama sonsuz ebedi hayat için gayret etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Hep fitnede kalıyorlar. İşte Tövbe suresinin 126. ayet-i kerimesinde biz İnsanları senede 1-2 kere imtihan ediyoruz. Tövbe etmiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Yani Allah'a yönelmiyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Hep fitnenin içerisinde kalarak zikre başlamıyorlar. Öyleyse fitneden kurtuluş Kur'an'ladır. Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemeyenler
Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Gidecekleri yer cehennem. Kur'an-ı Kerim ölçülerinde bir insanın alim mi cahil mi sayıldığı bir tek sualle anlayabiliriz. Bu sual fitnenin var olup olmadığına bakılarak anlaşılır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes fitnenin içerisinde. Fitnenin içinde olanlar Allah'ın ayetlerinden gafilsin. Allah'ın ayetlerinden gaflettesin. Allah'ın ayetlerini bilmiyorsun. Hangi ölçüde din konusunda alim geçinirse geçinsin, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fitnenin içerisinde. İçinde bulunduğumuz asır hidayet asrıdır. Ya kişi hidayettedir ya da fitnenin içerisinde. Neden hidayet asrı? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den nakledilen bir hadiste bir grup sahibi kendilerine sohbet ediyorlar. Allah Resulü yanlarına varınca neden bahsediyorsunuz deyince kıyametten bahsediyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'a kasem ederim ki 10 büyük alamet gerçekleşmedikçe kıyamet kopmaz. Bunlardan bir tanesi Deccal fitnesi, Duhan fitnesi, Dabetül Erz, Güneşin batıdan doğması, Hazreti İsa'nın sanırım yeryüzüne inmesi ve buna bağlı birçok diğer olaylar. İçinde bulunduğumuz hidayet asrında Allah Resulü'nün vaaz ettiği hadise baktığımız zaman Allah Resulü buyuruyor ki Mehdi benim soyumdandır. Benimle Allah nasıl bu dini başlattıysa onunla sona erdirecektir. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. İşte Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtuluş, Mehdi Aleyhisselam Allah'a davet ediyor, Kur'an muhtevası içinde hidayeti açıklıyor, hidayetin din adamlarının söylediği gibi doğru yol değil, ölmeden evvel İnsan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu Kur'an ayetleriyle ispat ediyor. Bakara suresinin 120. ayet-i kerimesi قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَالْهُدَى de ki Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Ali İmran 73 قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهُ hidayet Allah'a ulaşmaktır. Kur'an hidayetin ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması olduğu açıklıyor. Din adamları ise bunun tam tersine sırada şifa vermeyen, hiçbir hedefe ulaştırmayan bir muğlak ifade doğru yoldur diyor. İşte dünya üzerinde bu sebeple iki çeşit insan yaşıyor. Ya insanlar hidayettedir veya fitnededir. Şu anda dünyada sadece kişiyet insanlardan fitne üzere olanlar, hidayet üzere olanlar diye iki gruba ayırabiliriz. Son derece basit, açık, net bir ifade. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar fitneden kurtulmuş olanlardır. Bir insan fitnenin içinde mi değil mi? Hemen anlayabilir.
Dünya üzerinde yaşayan 8 milyar insana soruluyor. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o fitnenin içerisinde. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fille ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ve 12 ayette bunu üzerimize farz kılıyor. 14 asır evvel Kur'an'da projekte edilen asr-ı saadeti yaşayan Nebila Sultan'ı Peygamber asr-ı saadeti yaşayan sahabenin de Resulullah'ın beyanıyla, hadis-i şerifleriyle hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. 7 tane hadiste Nebila Sultan'ı Peygamber Efendimiz Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. Fitne insanları cehenneme götürür. Fitne bir salgın hastalıktır. Bütün dünyayı kucaklamış olan o korkunç karanlık dumanın adı fitnedir. Cehalet karanlığı fitnedir. Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerine baktığımız zaman فَرْتَكِ بِيَا مَتَيَتِمْ سَوَمَا بِدُخَانِ مُب۪ينَ Göğün apaçık bir duman da fitne getireceği günü gözetle. يَخْشَنْ نَاسَ هَذَا عَذَابٍ أَلِيمٍ İnsanları büyük bir kısmını sarmıştır. Bu bir elim azaptır. Nefslerine uyan herkes peşinden mutlaka ruhun azabını yaşar. Ve bu insanlar Allah'a yalvarıyorlar. Rabbine ekşef ene azab enne muminun. Rabbimiz azabı bizden kaldır, biz müminleriz. Bunlar ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Yunus'un demiyle içi kafir dışı Müslüman olanlar. Çünkü mümin olsa mümin için mükafat vardır, azap söz konusu değildir. Ve Duhan suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ لَهُمُ ذُكْرَ قَدْ جَاكُمْ رَسُولُ مُب۪ينَ Allah-u Teala onlara her şeyi açıklayan bir Resulümüz gelmişti, Resul gelmişti. Buna rağmen Resul'ün söylediklerinden ibret almadılar. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, fitnede kalanlar, azabı bizden kaldır. Allah kafirlerin duasına icabet etmez. ثُمَ تَوَلَّوْ عَنْهُ وَقَالِئِ مُعَلِّمٍ مَجْنُونَ Ona şeytan tarafından vahy edilerek öğretilmiş ve deli dediler. Sonra ondan yüz çevirdiler. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayetleri okuduğu zaman masum bir şekilde başı öne eğiliyor. Sahabe sual soruyor, ey Allah'ın Resulü ne oldu? Allah Resulü'nün cevabı ilmin insanlardan alındığı zamanlardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in. O zaman bir sahabi sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, eşlerimize, çocuklarımıza öğretiyoruz. Allah Teala gelip evlerimizdeki Kur'an'ları alıp götürecek mi? Resulullah'ın cevabı çok manidar. Nebile Sultan'ı Peygamber şöyle cevap veriyor. Yahudilerin verirsen elinde Tevrat ve İncil yok mu? Onların ne işine yarıyor? Demek ki onlar da dinde fırkalara ayrılmışlar ve Kur'an hakikatlerini unutmuşlar. İnsanların sonradan uydurdukları hürafeler, bidatları din edinmişler. İşte bunu söyleyenler, Ya Rabbim bizi kurtar çünkü biz müminleriz. Ne yazık ki mümin değiller. Fitne dünyayı kaplayan bir korkunç duman bütün insanlığa Kur'an'ı unutturmuş. Bu duman iblise aittir. Bütün kainatı sardığı gibi bizim dünyamızı da sarmıştır. Ya Rabbi bizi kurtar çünkü biz müminleriz diyenlere diyor ki
Onlara apaçık bir Resulümüz geldi. Onlar o Resul'e öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiştir. O kitabı ona şeytan yazdırmıştır ve delidir dediler. Nerede onlarda akıl almak Resulümüze öğretilmiş ve mecnun dediler. Allah-u Teala biz birazcık sizden o azabı kaldıracağız ama siz gene yine küfre döneceksiniz. İşte dünyanın her cümer içinde kaldığı, fitneler zuhur edip yolların kesildiği, bazıları bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak delalet kalesini fethedecek, evvelce ayakta tuttuğum gibi aynı zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle olan dünya adalete doğrulacak Mehdi Resulü mutlaka göndereceğini Allah Resulü bize müjdeliyor. İşte bu kurtuluş standartlarında sadece Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisine tabi olanlar söz konusu. Hidayetin ne olduğunu bilenler, fitneden kendilerini kurtarabilenler, o dumanın tesir sahasının dışında kalanlar. Bu kara dumanın adı cehalettir. İblis insanlık tarihinin başından Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar gayretlerini artık üzerinde 8 milyar insan yaşayan şu dünyada öyle bir karanlığa insanların kalplerini ulaştırmış ki insanlar Allah'ın söylediklerinden tamamen unutmuşlar. İnsanlar Kur'an okuyorlar ama Kur'an kursaklarından geçmiyor. Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Bütün hakikatler Kur'an'da varsa, o zaman fitnenin sahibi olan şeytan, insanlara Allah'ın söylediklerini nasıl unutturacak? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, benim ayetlerimden gafilsiniz. Ama ayetlerden gafil olan bu insanlar, üniversite bitirmişler, master yapmışlar, doktora yapmışlar, asistan olmuşlar, doçent olmuşlar, prof olmuşlar, yüzlerce üniversitede din öğretiyorlar, Hristiyanlık öğretiyorlar, Yahudilik öğretiyorlar, İslam öğretiyorlar insanlara ama öğrettikleri ve öğrettikleriyle insanların karanlığın içinden çıkartamıyor, fitnenin içinde kalıyorlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Yahudiler 71 fırkaya ayrıldılar. Biri hariç, diğerlerinin hepsinin cehenneme gireceği. Hristiyanlar 72 fırkaya ayrıldılar. Biri hariç, diğerlerinin hepsi cehenneme girecek. Benim ümmetim 70 fırkaya ayrılacak. Biri hariç, hepsi cehenneme girecek. Düşünebiliyor musunuz? Her devirde insanların %90'dan fazlası iblis cehenneme mahkum etmiş. Nasıl bunu başarmış? Kur'an'ı unutturmak suretiyle. Ne Hristiyanlar, ne Yahudiler, ne de Müslümanlar %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve kurtuluşları yok. Fitne bütün boyutlarıyla dünyayı kaplamış, her dini kaplamış durumda. Semavi kitaplar olan dinlerin dışında daha başka din adı verilen 72 tane fırkanın varlığı bugün tespit etmiş durumda Birleşmiş Milletler'de. Dinleri birleştirmeye uğraşanlar var. İşte bu bütün dinler içerisinde, 72 dinin içerisinde bir grup, her dinin içinde bu insanlar var. Fitnenin dışında kalanlar, hidayeti öğrenmişler ve sadece hidayet üzere dini yaşıyorlar. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah bizimle nasıl bu dini başlattıysa Mehdi Aleyhisselam'ı sona erdirecek. İnsanlar nasıl bizimle şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'la da fitneden kurtulacaklardır. Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtuluş hem duhan fitnesinden kurtuluş hem de
ve can fitnesinden kurtuluş söz konusudur. Nem suresinin 80. ayetine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Nem suresinin 82. ayet-i kerimesi. İza vakal kavlu aleyhim ahrajna lehum dabeten minel erdi tükellimuhum ennen nase kanu bi hayatina la yukinun. Onların üzerine Allah'ın kitapta söylediği söz buku bulunca, ya fitnelerin her tarafı kaplandığı günlerde o azap sözü tahakkuk edince onlara arzdan bir dabbe çıkartacağız. İnsanların kitaptaki Kur'an ayetlerimize yakin hasıl etmediklerini söyleyecek. Kur'an-ı Kerim'de bütününe baktığımız zaman ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin 28 basamaklık İslam merdiveninde şekillendiğini görüyoruz. Bu fitnenin içinde yer alanlar, fitne sebebiyle %90'dan fazlası cehenneme gidenler, onlar ayetlere yakin hasıl etmeyenlerdir. Bunu kim onlara söylüyor? Dünyanın her cümer içerisine girdiği bir dönemde, fitnelerin zuhur edip yolların kesildiği bir dönemde, bazıları bazına hücum ettiği bir dönemde, büyüklerin merhamet etmeyip küçüklerin vakarlı itaat etmediği bir dönemde, Allah'ın onlardan adavetin kökünü kazıyarak, Delalet Kalesini fethetmek üzere, Resulullah'ın sünnetini ayakta tutmak üzere, zulümle olan dünya adaletle olmak üzere vazifeli kılınan Mehdi Aleyhisselam. Evet, Mehdi Aleyhisselam'la insanlar fitneden kurtulacaklardır. Dabetül Erz, Nur TV, yerden konuşan Mehdi Aleyhisselam'ın satellite'la göklerden insanlara seslenmesi ve herkesle konuşması, siz Allah'ın ayetlerine yakın sahibi değilsiniz. Kimdir Mehdi Aleyhisselam? Kur'an-ı Kerim'le bunun cevabını verebiliriz. Allah Teala'nın nebilerin olmadığı bir dönemde kavim resulleri arasından seçtiği, tasarrufunu aldığı, devrin imamı olarak tayin ettiği Allah'ın bir veli resulüdür. Secde suresi 24. ayet-i kerimesinde وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِأَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانِ بَيَاتِنَا يُكُنُونَ. Allah Teala, biz o kavim resullerinden bir tanesini emrimizle hidayete erdiren imam tayin ettik. Sabrın sahibi olduğu ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde sahip olduğu için. Hidayete erdiren imam ilmi yakinin sabrın sahibi olan imam hakkal yakin, aynel yakinin ve Allah'ın zatını müşahede etmesi hasebiyle hakkal yakinin de sahibidir. İşte ilmel yakin, hakkal yakin, aynel yakin, hakkal yakini Allah'ın tasarrufuyla bilen Mehdi Aleyhisselam, insanlar onunla fitneden kurtulacaklardır. Ne yazık ki insanlar bu gaflet dumanı içerisinde devamlı iblis onları birbirine
düşman ediyor. Ne gayeyle? İnsanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek için. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde enneme yürüdü şeytanı en yuka beynekum l'adavete vel bağda ve yüseddikum han sikrillahi ve neselat. İblis insanlara birbirine düşman kılmak, onları zikirden ve namazdan alıkoymak istiyor. Fitnenin sahibi İblistir. Onları zikirden ve namazdan alıkoyuyor. Ve insanlar arasında düşmanlık körükmemek suretiyle onları bu dünyada da huzursuz, mutsuz kılıyor. Muhterem Efendimiz bir misal veriyor. Karşımızda deve duruyor. Herkes devenin bir tüyüyle meşgul. Herkes birbiriyle tartışmada. Devenin milyonlarca tüyünden bir tanesi üzerinde anlaşmazlık çıkartıyor iblis. İnsanlar başlıyorlar o konuyu tartışmaya. İncir şeklini doldurmayacak olan şeyler tartışılıyor. İblis insanları buna ulaştırmış durumda. Doğrunun insanlar tarafından anlaşılmaması için Allah'ın Resulü'nü bir sahtekar mevkine koyuyor. Ve fitneyi bütün boyutlarıyla ateşte tutuyor iblis. Konunun merkezine kişiyi fitneden çekip çıkaracak olan, kurtaracak olan sadece bir tek şey, bir tek dilek. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girer. Dünya saadetinde yarısından fazlasına mutlaka Allah tarafından sahip olur. Bu Allah'ın garantisidir. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Ki bu sürede bütün peygamberlerin getirdiği şeriatın aynı olduğu zikrediliyor. Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelir ulaşmayı dilerse onu da Allah-u Teala mutlaka ruhunu kendisine ulaştır buyuruyor. On dört yıl evvel Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bütün hakikatleri sahabe yaşamış. Sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Şimdi din konusundaki alimlere bakıyoruz, söylüyoruz. Allah-u Teala dilemeyenin mutlaka cehenneme gideceğini, dileyenin ise mutlaka fitneden kurtulacağını kesin garanti altına almış. 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmek, münib olmak, fitneden kurtuluşu ifade ediyor. Ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, tüm sahabe şeytanlık olmaktan içtinab etmişler. Allah'a yönelik Allah'a ulaşmayı dilerek sadece bir tek dileğin sahibi olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a ulaşmayı diledikleri an Allah'a kul olmuşlar, kullarımı müjdele diye Allah-u Teala onları cennet saadetiyle ve Allah'ın garantisinden ruhlarını Allah kendisine ulaştırdığı için de dünya saadetinin yarısıyla Allah onları müjdelemiş. Bu kapı herkese açık. Rad 27 ve Şura 13 bu garantiyi herkese bildiriyor. اِنَّ اللّٰهِ يُدُلِّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَعْبُ Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır. Şura 13'te aynı. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabenin birlikte Kur'an'daki 7 safa İslam'ı yaşadığını görüyoruz. Ayetler bize bunu ispat ediyor. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, nefslerini Allah'a teslim etmişler, iradeni Allah'a teslim etmişler, irşat makamına getirilmişler. Hepsi iblis insan şeytanları vasıta olarak kullanıyor. İnsanları bu hakikatlerden uzaklaştırıyor. Bu hakikatlerin yayınladığı radyoları kapatıyor, hakikatlerin yayınladığı vakfı kapatıyor. Şeytanın emrindeki bu insanların gayesi ne? Gayesi Allah'ın söylediği gibi onlar ağızlarıyla gayretleriyle Allah'ın nurunu söndürmeye çalışırlar.
ama Allah nurunu tamamlayacaktır buyuruyor. Ümmetimin son zamanlarında bir takım deccaller, yalancılar ortaya çıkacak. Sizin ve hatalarınızın duymadığı sözleri size nakledecekler. Aman onlardan uzak durun, sakın ha sakın sizi fitneye düşürüp yoldan saptırmasınlar. Allah Resulü ümmetim için asıl deccaldan ziyade imam şeklindeki deccallerden korkuyorum. Bunlar ruh insana hayat verir, ruhu vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhuna Allah'a ulaşır. İnsan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur diyerek iblisin yaktığı ateşe körükle gidiyorlar. Ve ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürüyorlar. Her devirde ateşe çağıran imamlar iblis ve onun tayfasını oluşturuyor. Din içinde yaşadıklarını zannedenler Allah'ın hakikatlerinden haberdar değiller. Biz namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şahide getiririz. İslam Allah'a teslim olmak demektir. 5 tane şartı vardır. Biz bu şartı hepsini yerine getiririz ve biz mutlaka felaha erenleriz. Ama bu 5 şartın içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Allah'a ulaşmayı dilemek o kadar fitneden kurtuluş yoktur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacaktır. İnsanlar İslami isimler anlayacaklar ama İslam'dan en uzak kişiye varacaklar. Mescitlere dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindeki insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök küpeni altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmıştır, tekrar onlara dönecektir. Yani her devirde fitneyi oluşturan kutsal kitaplardaki dini bilmeyen sonradan uydurulan zanlara tabi olan insanlar. Dini zanlarla, bidatlerle öğrenen insanlar. Fitne İslam'ın 5 şartıdır. İslam'ın şartı 5'tir. Din adamına soruyorlar. İslam teslim olmanın şartları nelerdir? Cevap İslam'ın şartı 5'tir. İslam'ın 5 şartı bütün dinlerde mevcuttur. Bu şartı yerine getiren de Allah'a teslim olmuştur. İslam'ın 5 şartının içerisinde 7 tane hedefimin 7'si de yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, ihlas ve iradenin teslimi hiçbirisi yok. Teslimler yok ama vasıta emirleri hedef emir haline getirmiş iblis ve onları bu şekilde kandırıyor. İkinci fitne Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yok. Bir din adamına soruyorlar. Bazıları Kur'an'da hidayet kelimesini ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması olduğunu tarif ediyorlar. Bu doğru mudur? Cevap hayır. O manada bir ayet ve hadis yoktur. Hidayet doğru yol, hak yol, İslamiyet demektir. Üçüncü fitne insana hayat veren ruhtur. Ruh insana hayat verir. Ruh vücudu bedenden ayrılınca insan ölür. İnsan ölünce Hazreti Aleyhisselam vasıtasıyla berzah alemine götürülür. Dördüncü fitne Nebi Resul kavramı. Kitap gönderilen peygambere Resul denir. Nebi kendinden önce gelen Resul'ün dinini tebliğ eden peygamberdir. Yeni din getirmeyip önceki dine davet eden peygamberlere Nebi denir. Yani Kur'an-ı Kerim'in tarifetin tam zıttı. Beşinci fitne vahiy sadece peygamberlere gelir. Vahiy sadece peygamberlere gelir, salihlere, sadıklara ya da hayvanlara gelen ilham olabilir. İşte fitnelerin Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz fitneler karanlık gece parçaları gibi etrafı sardığı zaman Kur'an'a sarılın, ondan ayrılmayın çünkü Kur'an aracılık kabul edilen bir şefaatçi, şikayeti kabul eden bir davacıdır. Kim Kur'an'ı önüne geçirirse, onu kendine önder edinirse, Kur'an onu cennete götürür. Kim Kur'an'ı arkasına atarsa, ona amel ve itina etmezse, Kur'an onu cehenneme sürükler. Dinin içinde bulunanlar, din öğretimiyle meşgul olanlar, fitnenin içinde ama fakat farkında bile değiller. Fitnenin içerisinde olduklarını. Duman,
İblisin o kara dumanı bütün dünyayı sarmış durumda. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Gidecekleri yer cehennem girdabının içerisinde sürükleniyorlar. Onlara hakikati anlatsan, onlar Resul'ün söylediklerine önem vermiyorlar. Hristiyan dünyası Yahudiler hedeflerini zaten çoktan yitirmişler. İslam'ın %90'dan fazlası bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. İslam'ın 5 şartına endekslenmişler. İblis, İslam'ın 5 şartını insanlara uydurmakla hedef emirleri din tatbikatından çıkartmış, hedef emirlenen vasıta emirleri, İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Ve onlarla İslam 5 şartıyla insanları oyalıyor. Ve iblis bu yaptığı sahtekarlıkla insanların fitneden kurtulmasına mani oluyor. Diyanet İşleri bir karar çıkartıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ve diyor ki bizim Kur'an'ımızın dışında başka konuları kabul etmeyiz. Sadece o başka Kur'an bütün insanları fitneden kurtaracak olan hakikati sadece o başka Kur'an söylüyorsa o zaman ne yapmış oluyorlar? Din öğreticiler farkında olmadan insanları fitnenin içerisinde tutuyorlar. Fitneden kurtulmasına mani oluyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'in vaaz ettiği Yunus 7:8'de fitneden kurtuluş tek bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu Kur'an söylüyor. Ayetlerinden gafil olanlar o insanların gözleri kördür, kulakları sağır, kalpleri idraksızdır. Ve o insanlar sağır, dilsiz ve kör olarak ayetlere bakıyorlar. O sebeple devrin İmam Mehdi Aleyhisselam Nem 80'de insanlarla konuşuyor satellite'la. Siz Allah'ın ayetlerinin yakin sahibi değilsiniz. Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an'la anlattığı ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin sadece Kur'an'ın hayata geçirilmesidir. Bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Velhasr suresinde hüsranda olanların gidecekleri yer cehennemdir diyor Mümin suresi 3. ayet-i kerimesinde. Ve Velhasr suresi bütün insanların hüsranda olduğunu, hüsrandan kurtulanların sadece Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu, fitneden kurtulanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Fitneden kendini kurtarabilenler, amini olanlar birinci grup, amel-i salihat işleyenler ikinci grup, hakkı tavsiye edenler üçüncü grup, sabrı tavsiye edenler dördüncü grup. Kur'an-ı Kerim 4 tane ilgili basamaktan müteşekkil bir 28 mahluk İslam merdivenini oluşturuyor. Ve 14 asır evvel sahabe bu 28 basamak İslam merdiveninin bütününü Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e yaşadılar. İşte günümüze baktığımız zaman yeryüzünü saran bu cehalet dumanı mutlaka Kur'an ayetleriyle kaldırılacaktır. İnsanlar önecekler ki Allah'a ulaşmayı diledikleri takdirde mutlaka Allah'ın cennete gireceklerdir. Hangi dinden olursa olsunlar ki dinler yoktur ki kainatta birden fazla din hiçbir zaman mevcut olmamıştır. Sadece bir din vardır. Bu din babamız İbrahim Hanif dini Arapça dili İslam. Ancak bu dinle insanlar fitneden kurtulabilir.

Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iraden teslim olmak üzere, sahabenin yaşadığı 7 sabah 4 teslimi, bugün devrin imamıyla, Mehdi Aleyhisselam'la, sabikunel ahirin yaşamaktadır. Sabikunel evliliğin muhacir ve ensarı oluşturuyor. Sabikunel ahirin de tıpkı sahabe gibi Mehdi Aleyhisselam ile birlikte 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Onlar fitneden kendilerini kurtarabilenlerdir. Daccal fitnesinden, duha fitnesinden kurtulan Dabbutülerz de ilmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakinin sahibi olan 7 safa ve 4 teslimi yaşayan Allah'tan hoşlanan, Allah'ı seven, Allah'a aşık olan ve Allah'a hayran olanlardır. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek Kur'an-ı Kerim ile fitneden kurtuluş konulu konferansımızın sonuç konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer anlattıklarımızdan siz de ders aldıysanız, fitneden kurtulmak tek bir dileğinle mümkünse, siz de bu dileğin sahibi olarak kendinizi fitneden kurtarmak, arkasından sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak Allah'ın huzurunda tövbenizi gerçekleştirmek için hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. Suallere geçiyoruz. Ankara'dan bir kardeş muhterem hocam, Enfal 70 ayetinde bahsedilen fitneyi açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Allah dostları birbiriyle dost olmak mecburiyetindedirler. Bir evvelki ayet-i kerimede geçen Mekke'de kalanlar da Medine'ye göç edenler de amini olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in tabi olanlardır. Ama ikisi arasında büyük bir farklılık görüyor. Allah Teala Resulü yalnız bırakmayanlar ile bırakanlar ve diyor ki o kalanlar için siz kendi düşmanlarınızla savaş halinde olduğunuz cihetle kalanlara yardım etmekle vazifeli değilsiniz. Kendinizden bunu yapmanız gerekmiyor. Ama onlar sizden din düşmanlarıyla savaşmak üzere yardım isterlerse bunun yerine getirmek, onlara yardım etmek üzerinize farzdır. Allah dostları, Allah'ın taraftarları, Allah için olanlar nerede olursa olsunlar beraberliği, birlik kurmak mecburiyetindedirler. Ne yazık ki her devirde iblis Allah'ın tarafında olanları birlikten men etmek için her şeyi yapmıştır. Allah'ın taraftarları bir türlü bir araya gelemezler. Fırka fırka ayrılmışlardır. Her grup kendisinden alanla ferahlanıyor. Ama birleşmeyi akıl edemezler. Allah-u Teala'nın emir verdikleri onlara birleşmenin gereklilik olduğunu mutlaka ihtar etmişler. Bunun Allah'ın emri olduğunu mutlaka tebliğ etmişlerdir. Ama kendisinde olanla ferahlanan her grup beraber olmayı hep reddetmişlerdir. Oysa ki Allah-u Teala fırkalara ayrılmayın, o zaman kuvvetiniz gider diyor. Allah'ın yolunda olanların hepsinin de üzerine aynı standartlar farzdır. Bir olmak, beraber olmak ve Allah'a tevekkül etmek, Allah'a güvenmek asıldır. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in hiçbir tarafın ondan mahfuz saklı kalmayacağı bir fitne zuhur ediyor.

Bu fitne kaldığı yerden hemen başka bir tarafa yayılacak ve bu duman bir münadinin semadan seslenerek ey insanlar emriniz artık Mehdi'dir demesine kadar devam edecektir. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet. İşte aynı zamanda Resulullah'ın da ümmetimin en hayırlısı olarak beyan ettiği ve geleceğini bizde müjdelediği Mehdi aleyhisselam fitnenin her tarafı kaplandığı bir dönemde Allah-u Teala bir can simidi olarak bizi fitneden kurtarmak üzere vazifeli kılmıştır. Ve veliniz olan Mehdi aleyhisselama katılınız. O Mehdi'dir. Onun sesine kulak verin. İnne semeyna münadiyen yunadilil imani en amene bi rabbukum fe amennâ fâfir lene zunubena ve keferan seyyatine ve tevafena me'al ebrar. Ali İmran suresinin 193. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Evet, Mehdi aleyhisselamın Rabbimiz muhakkak ki Rabbinize amene olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin diye imana davet eden davetçi işittik. Biz Allah'a ulaşmayı diledik. Böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amin olduk. Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyahatlerimizi öt ve bizi ebrarla Allah'a ulaşan, veli olan, cennetlik olan kullarınla beraber vefat ettir. Hadis-i şerifi bunun açıklamasıdır. Trabzon'dan bir kardeşim muhterem hocam birinci suali Allah'tan dünyalık istek değil, manevi isteklerimiz için mi talepte bulunmalıyız? Evet, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede kim bizden dünya isterse veririz ama onun ahirette nasibi yoktur. Ama kim ahireti isterse ona dünyayı da veririz. Öyleyse isteklerimiz hep manevi istikamette olmalı. Zaten onların sonucu olarak Allah-u Teala dünyayı da bize veriyor. İkinci suali dünyalık isteklerimizi Rabbimize bırakmalıyız. Nasıl uygun olur görürse öyle mi diye izah etmeliyiz? Evet, siz her seviyenin bir itaati ve onun oluşturduğu bir mükafatı, liyakati vardır. Allah-u Teala neye layıksanız onun mükafatını mutlaka size garanti verir. Hem manevi olarak hem de dünyalık olarak. Bunun yanında bir kardeşim muhterem hocam, bir kişi ben Müslümanım deyip de ayetler okunduğu halde nasıl oluyor da sağır ve kör oluyor, açıklar mısınız? Kişinin kalbindeki meyil önemli. Ben Müslümanım diyor ama Yunus diyor ki içi kafir dışı Müslüman çok. Diliyle Müslümanım diyor fakat Allah kalbine baktığı zaman dilinin söylediği kalbinde yok. İşte 14 asır evvel Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz döneminde de ister Maide 41, ister Fethiye 11, ister Hücurat 14 ayetleri bize bunu ispat ediyor. Maide 41'de ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Diliyle iman ediyor ama Allah-u Teala kalbe bakıyor. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa fitnenin içinde kalıyor, Allah-u Teala onlara işittirmiyor. İşittiren de Allah'tır, işittirmeyen de Allah'tır. Ayetler okunduğu zaman ki o ayetleri okuyan Resul ve Resullerin vazifesi birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Ama Resuller ayetleri tilavet ettiği zaman diliyle iman edip ağzıyla iman etmiyorsa o zaman Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. Eğer Resul'den kızıyor, tartışıyorsa uzuvlarına engeller koyuyor Allah-u Teala. Ona karşı savaşıyorsa kalbini tabi ediyor. Fetih 11'de Araplar mallarımız ve ailelerimiz bizi meşgul etti. Artık bizim için mağfiret dile. Bundan sonraki savaşta biz seninle beraber olacağız. Allah-u Teala yine kalplerine bakıyor. Onlar dileğiyle bunu söylüyorlar ama Allah kalplerine bakıyor. Onlar kalplerinde on yani dilleriyle söylüyorlar diyor. Hücurat 14'te Araplar biz mümin olduk. De ki siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin.
kalbinizin içine iman girmedi. Yani siz kalben Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Öyleyse ayetler bize açık bunu söylüyor. İçi kafir, dişi Müslüman çok. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o küfür üzeredir. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, örtü altında yapılan zikrin faydaları nelerdir? Verdi bitirdikten sonra da örtü altında normal zikir yapılabilir mi? Evet, bendeki beyaz örtü küçük olduğundan ben battaniyenin altında yapıyorum. Battaniyenin altında yapmam uygun mudur? Efendimiz beyaz örtü dediyse beyaz örtüyü bulmaya çalışın inşallah. İkinci suali, tebliğ yaparken konuyu nasıl giriş yapmalıyız? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tebliğ görevi peygamberlerin, resullerin görevidir. O zaman siz de Resul'ün ayak izi üzerine tebliğ yapmalısınız. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tebliğ yapanlara şunu sesleniyor. Herkese aklı ölçüsünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Ve siz Allah ve Resul'ünün yalanlanmasını ister misiniz? Çünkü onların anlayamadığı bir konuyu siz onlara ulaştırırsanız, onlar da yalanlarsa aslında farkında olmadan Allah ve Resulü'nün yalanmasına sebep olursunuz. Öyleyse tebliğ eden kardeşlerimiz buna çok dikkat etmeliler. Herkese aklı ölçüsünde, onun anlayabileceği tarzda hitap etmemeliler. Bir dilek, konu çok basit, bir kalbi dilek. Bu dileği herkese ulaştırmalılar. Bu dileği Allah-u Teala kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'ın garantisinde. Öyleyse biz insanların Allah yolunda yapacağı gayret, bu dileği kalben insanların bu dileği sahibi olmasına vesile olmaktır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, kararlı olmak ve inat arasında farklı açıklayabilir misiniz? Kararlı olmak ruhun talebi istikametinde sebat etmektir. İnat ise nefsin 19 afetinin insanı götüreceği şer istikamette bir gayreti ifade ediyor. Arasında 180 derece fark var. 19 afetin kümülatif toplamının talebi inattır. Ruhun 19 hasretinin kümülatif toplamı azimkar, sebatkar, kararlı olmaktır. İkisinin arasında 180 derece fark var. Doğru olanı hayatıma nasıl tatbik edebilirim? Kalben ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olursan, Allah'ın Resulü'yle birlikte yol tutarsan, Allah bu konuda sana yardım edecektir. Suallerin sonuna geldik. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluk Konferansı'nın birisinde beraber olduk. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluk Konferansı'nın birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Ezbillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alem Aleyküm ve medeni Eyyâken avudu ve eyyâken estâin Ehtinâ sırâtel müstakîm Sırâtel lezzîne enavte aleyhim gâil maklûbi aleyhim ve lezzâlimîn Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Nebi Resuller ve Veli Resuller. Akaid bu konuda büyük hatalar oluşturmuştur. Hataların ölçümü elbet Kur'an-ı Kerim standartlarında. Öyleyse bütün insanlar için Allah Teala Resul tayin eder her kavme, Nebi tayin eder kainata. Nebiler de bütün nebiler aynı zamanda mutlaka Resuldür. Yani elçidir. Nebi Türkçedeki karşılığı peygamber olan kelimedir. Resul de Türkçemizde gene Resul olarak kullanılıyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Resul kelimesini başka başka anlamlarda kullanmış. Mesela Yusuf Suresinin 53. ayet-i kerimesinde Firavun'un gönderdiği bir elçi söz konusu. Firavun Hazreti Yusuf'a gönderiyor Yusuf hapishanede. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani alelade bir ulağın, mümin dahi olmayan birisinin Resul olması, Resul olarak Kur'an-ı Kerim'de anılması söz konusu. Öyleyse her Resul kelimesi bizim anladığımız manadaki bir kavim Resulünü veya bütün kainatın peygamberi olan Resulü, son peygamber, bu istikamette peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di, elbette kapsayamaz. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Suresinin 50. ayet-i kerimesinde diyor ki Melik onu bana getirin dedi. Böylece ona Resul yani ulak yani haberci geldiği zaman Yusuf Aleyhisselam efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali durumu nedir? Ona sor dedi. Muhakkak ki Rabbim onların hilelerini en iyi bilendir. Böylece bir alelade ulak burada açık bir şekilde Resul adıyla anılıyor. Nem suresinin 35. ayet-i kerimesinde Belkıs diyor ki ve gerçekten ben onlara hediye göndereceğim. Böylece bakalım Resuller yani elçiler ne ile dönecekler? Hazreti Süleyman'a Belkıs ulak gönderiyor, haberci gönderiyor. Adı Resul.
Elçi. Öyleyse bir yerden, bir ülkeden bir başka ülkeye gönderilen yetkili vazifeliler o ülkeyi temsil etmekle vazifeli olanlardır. Ölüm meleklerine Allah Teala Resullerimiz diye buyuruyor. Enam suresi 61. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve o kulların üzerinde kahhardır. Yani kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici gönderir. Ehvel kahru evka ibadiki. Ve yürüsülü aleyküm hafaza.

Hatta اِذَا جَاءَ اَحَدُكُمُ الْمَوْتُ sizden birinize ölüm gelince, geldiği zaman tevefethu Resulüna, Resullerimiz onu vefat ettirirler. Vehüm la yüferritûn. Ve onlar bunu yaparken kusur etmezler. Öyleyse Enam suresinin 61. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın ölüm meleklerine Resullerimiz demesi söz konusu. Ölüm melekleri de Allah'ın elçileridir. İster bir ülkenin başka bir ülkeye gönderdiği yetkililer olsun, bunlar Resul'dür, elçidir. İster ölüm melekleri olsun, onlar da Allah-u Teala'nın vazifelileridir. Ama her ikisi de, birisi insanların tayin ettiği bir elçi, Belkıs'ın elçisi, biri Allah'ın tayin ettiği bir elçi, Azrail Aleyhisselam ve ona tabi olan, onun evrinde olan ölüm melekleri. Bunun ötesinde Allah-u Teala'nın kiramen katiben meleklerine de Resul dediğini görüyoruz. Kiramen katibin melekleri de Resul. Zuhruf suresinin 80. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki em yahsebûne ennâ lâ nesme'û sırrehum. Ve necvâhum. Bizim onların sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi mi sanıyorlar yoksa? Bela, hayır öyle değil. Ve Resulüna ledeyhim iktubun. Hayır, onların yanlarında bulunan Resullerimiz yazıyorlar. Yani kiramen katibin melekleri yazıyor. Ne demek? Yazı olarak mektup gibi yazı mı yazıyorlar? Hayır. Allah-u Teala bu meleklerin bir sürücü, bir de şahitten ibaret olduğunu söylüyor. Sürücü, kameraman. Şahit de bu olayların şahidi. Bir sürücü, kameraman, bir de şahit. Bütün insanların etrafında mutlaka bu iki melek her an vazifelidir. Şu anda bu iki melek vazifeli olarak görevlerini yapıyorlar. Her kişinin etrafında mutlaka bu iki melek vardır. O kişinin doğumundan ölümüne kadar onun bütün hayatını filme alır. Bu film üç boyutludur. Her saniye bu film dereceleri ortaya koyar.

dereceler o kişinin cennete veya cehenneme gireceğine delalet eder. Aynı zamanda şahitlik eder. Bu bir sürücü ve bir şahitten oluşan iki tane meleğin vücuda getirdiği iki tane film söz konusudur. Üç boyutlu hologram usulü boşlukta oynayan filmler. Birinci film olayların filmidir. Bu sürücü mutlaka o olayın üç boyutlu olarak filmini çekmiştir. Kişi hayat filminde ömrünün başından doğumundan ölümüne kadar bütün zaman süresi içine çekilmiş filmini mutlaka kıyamet günü görecektir. Bu birinci filmdir. İkinci film o kişinin düşüncelerini yansıtır. Acaba kişi hangi olayı, hangi hedefe ulaşmak üzere yaptı? Bir başkasına zarar verici olay vücuda gelmişse, acaba bu olayda taammüt miktarı nedir? Yani bir suçun bilerek, işlenerek, kurgulanarak husule gelmesi o olayın taammüden işlendiğini gösterir. Kasten, isteyerek gerçekleşen bir olay. Bir misal verelim. Bir adam gecenin saat 3'ünde bekliyor köşe başında. Öldürmek istediği kişiyi oradan geçerken çekiyor tabancasını. Bütün kurşunları adamın üzerine boşaltıyor. Bilerek, isteyerek bir cinayet işliyor. Bu taammüden işlenmiş, bilerek, isteyerek işlenmiş bir cinayettir. Ama bir başkası da tedbirsizlik ederek bahçede tabancasını temizliyor. Temizlerken silah elinden yere düşüyor. Navluda bulunan bir tek kurşun var. O da navluda. Bir yere takılan tetik tabancanın patlamasına sebebiyet veriyor. Ve bu kurşun namludan çıkan kurşun yoldan geçmekte olan birisini öldürüyor. Bu da kasten işlenmiş bir cinayet midir? Hayır. Burada taammüt olayı yoktur. Burada tedbirsizlik vardır. İhmal vardır, tesayüp vardır. Ama kasıt söz konusu değildir. O kişi bunu nasıl ispat edecek Mahkeme-i Kübra'da? İspat etmesi gerekmiyor çünkü ispat edilmiş durumda. Düşüncelerinde eğer öyle bir fiil mevcut değilse, o kişiyi kasten öldürme fiili mevcut değilse ama kişi böyle bir hedef mevcudiyeti olmaksızın ölmüşse, o zaman bu kişi böyle bir suçu işlemenin, taammüden işlemenin cezasına muhatap değildir. Kaybettiği derecat, taammüden cinayet işlemiş bir kişinin derecatından çok aşağılardadır. İşte bu kiramen katibin melekleri, onlar da resullerdir. Allah-u Teala'nın resulleridir. Bütün resullerin peygamber olduğu akaidin temel kaidesi. Bütün nebiler resuldür. Diyorlar. Ama bütün resuller nebi değildir diyorlar akaidde.
söylenen ifade bütün nebiler Resul'dür ifadesi yanlış. Bütün nebiler Resul'dür denseydi o bir gerçek olacaktı. Bütün nebiler gerçekten Resul'dür. Ama bütün Resuller nebidir diyorsak ayet, o zaman bu bir hatadır. Çünkü bütün Resuller nebi değildir. Gördük ki herhangi bir elçi, Firavun'un gönderdiği bir elçi, Belkıs'ın gönderdiği hayali bir elçi, Resul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün Resul kelimesi peygamberi ifade etmez. Yetmez. Allah-u Teala ölüm meleklerine de Resullerimiz diyor. Allah-u Teala kiremen katibi meleklerine de Resullerimiz diyor. Öyleyse bu bapta, akaidde birçok açıdan farklılıklar görüyoruz. Burada bunu demekle kalmıyor akaid ve diyorlar ki bütün Resuller peygamberdir hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. İfadenin ikisi de yanlış. Birincisi, Resuller, bütün Resuller kendilerine kitap verilen peygamberler değildir. Resullerin bir kısmı peygamberdir, nebidir, bir kısmı değildir. Yani görüyoruz ki arada kavim Resulleri var. Her kavimde Allah-u Teala mutlaka bir Resulü bütün devirlerde var edeceğini söylüyor. Bir kavimdeki bir Resul öldüğü zaman Allah-u Teala hayatta olanlardan birisini o kavmin Resulü olarak hemen tayin ediyor, vazifelendiriyor, kendisine de tebliğini yapıyor. O günden itibaren o kavmin ölenin yerine vazifeli kıldığı yeni bir Resul söz konusudur. Bu bir kavim Resulüdür. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün kavimlerde, bütün devirlerde resul hayata getirdiğini, o resullerin bütün devirlerde yaşadığını söylüyor. İşte bütün devirlerde yaşayan bir Resul kendi hayatı kadar yaşayacaktır. O hayat boyunca o kavmin Resulü'nü yapacaktır. Ama öldüğü zaman yeri boş kalmayacaktır. Mutlaka yeni bir Resul öldüğü anda tayin edilecektir o kişinin yerine. Bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda, ardı arkası kesilmeksizin göndeririz diyor Allah Teala. Öyleyse resuller Allah Teala tarafından vazifeli kılınıyor. Bütün kavimlere gönderiliyor.

Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere onların kavimlerde, ümmetlerde onların arasından Resul beyaz ederiz. O arada vücuda getiririz. O arada doğar. Onların içinde vazifeli kılarız diyor Allah Teala. Sonra ne diyor Allah Teala? Öyle yaparız ki o Resuller kavimlerindeki diğer insanları hidayete erdirsinler. Bir kısmı bu Resul sebebiyle hidayete erdiler. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın dizaynı açık olarak ortada. Allah bütün kavimlere Resul gönderiyor. O kavimdekileri hidayete erdirsinler diye. Allah'ın Resul göndermediği bir kavim olabilir mi? Olamaz sevgili izleyenler, dinleyenler. Çünkü Allah Teala İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki biz hiçbir kavme bir Resul göndermedikçe azap etmeyiz, azap edici olmadık. Bir Resul mutlaka her kavme gönderilmiştir. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki kıyamet günü aranızdan cehenneme girmeyen hiç kimse olmayacaktır.

Sonra biz kafirleri oturur vaziyette orada bırakacağız. Dizüstü çökmüş vaziyette orada bırakacağız. Diğerleri ise cennete girecekler diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın işareti açık olarak geliyor. Cehenneme herkes girecek ama bir kısmı cehennemde cezalandırılacak olanlar, yani cehennemde yanacak olanlar, onlar dizüstü vaziyette çökmüş olacaklar diyor Allah Teala. Diğerleri ise ayrılıp cennete ulaşacak. İşte cehennemde kalacak olanlar, cehennemin kapıları yerinden biraz yukarıya doğru kaldırılarak cehenneme girerler ve burunları mutlaka yere sürtünerek cehenneme girerler. Onlar cehennemin etrafında dağılırlar ve dizüstü çökmüş vaziyette kalırlar. Diğerleri cennette gidecek olanlar, cehennemi gezdikten sonra cehenneme gidecek olanlar, cehenneme uçarak girerler, o kapıdan girmezler. Yükseltilen kapıdan, cehenneme girecek olanların girdiği kapıdan girmezler. Çünkü o kapıdan girerken insanlara sorulur. Yaptıkları şu açıdan sorulur. Size Allah'ın Resulleri, Zümer Suresi'nin 71. ayet-i kerimesi, size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Burunları sürtünerek yükseltilmiş olan kapıdan. Kapı o kadar az yükseltilir ki onlar geçebilmek için mutlaka burunları yere sürtülür. Burunlarını yere sürterek cehenneme alınanlar, cehennem bekçileri derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Ve size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Yani Allah Teala Resuller konusunda diyor ki biz Resullerimizi amine olanları müjdelesinler diye, amine olanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler, amine olanları müjdelesinler diye ve olmayanları Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa cehenneme gidersiniz. Kıyamet günü gideceğiniz yer cehennemdir diye uyarsınlar diye göndeririz diyor. İşte bu dizayn üzere bir cehenneme giriş ya cehennemin o alçaktaki kapısından kapı yükseltilerek, burnu sürtünerek girmek ve cehennemin etrafında oturarak beklemek veya yüksek kapılardan, şeffaf ve yüksek kapılardan uçarak cehenneme girmek. Bu cehennemin avlusuna girmek. Her ikisi içinde. Sonra cehennem binasından içeriye girip oradaki Allah'ın insanlara vereceği cezalar konusundaki cehennemin durumunu görmek. Yanan ateşleri, zebanileri, insanların ne kadar büyük işkencelere maruz kalacaklarını görmek üzere cehenneme gidenler, onlar Resullerin kendilerine söylediğini yapmış olanlar. Görüyorlar cehennemde olanları, cehennemin katlarını uçarak dolaşıyorlar. Sonra da Allah'a sonsuz hamdler, şükürler ederek cehennemden ayrılıp cennete mutlaka ulaşıyorlar. Zümer 71'de de size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Allah'ın ayetlerini okuyarak size Allah'a ulaşmayı dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir şu ayetler gereğince. Onun için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin demediler mi? Sualin cevabı geldiler, söylediler.
ve azap kafirlerin üzerine hak oldu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Bakara 87'de Allah-u Teala biz bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz diyor ve Yahudi kavmine hitap ediyor. Size bir Resul gönderdiğimiz zaman Resulü ya öldürdünüz ya da ona itaat etmediniz diyor Allah-u Teala. Bir kısmını yalanladınız, bir kısmını da öldürdünüz. Allah-u Teala'nın bütün insanlara söylediği hakikatler, Resulleri hakkında

Allah Teala'nın söylediği şey, insanlar hangi devirlerde yaşarlarsa yaşasınlar, şu dünya adı verilen gezegenin neresinde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi dili konuşarak yaşasalar, mutlaka o Resuller o kavme ard arda mutlaka gelir.

Allah Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki hiçbir kavim yoktur ki onlara kendi aralarından bir Resul göndermiş olmayalım. Onların dilleriyle konuşan bir Resul göndermiş olmayalım. Her devirde bütün kavimlere Allah Teala onların içinden onların dilleriyle konuşan bir Resul gönderiyor. Şimdi bakıyoruz Yunus Suresi'nin 47. ayet-i kerimesine. Allah Teala diyor ki ve li kulli ümmetin resul. Bütün resuller için, bütün ümmetler için bir resul vardır. Ve izâ câe resulühüm kudiye beynehüm bil kıstı. Onların resulleri geldiği zaman onların aralarında adaletle hükmolunur. Ve hum la yüzlemun ve onlara zulmedilmez. Bütün ümmetler için resul mutlaka vardır diyor Allah Teala. Sebe 28. Ve ma ersennake illa kafeten linnâsi beşiren ve neziren. Velakinne ekseren nâsi lâ yâlemûn. Biz seni insan, kainattaki insanların hepsi için müjdeleyici ve nezir olmandan başka bir şey için göndermedik. Fakat insanların çoğu bilmezler. Gerçekten Allah'ın Resullerini gönderme sebebi müjdelemek ve uyarıcı olmaktır. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyor. Onun için onu bütün insanların üzerine, bütün kainatın üzerine vazifeli göndermiş. Eğer bir kavim Resulü olsaydı bu ayet-i kerimede, o zaman sadece o kavmin sorumluluğunu taşıyacaktı. Kur'an'da Risalet'le ilgili olan cin Resullerden ve melek Resullerden bahsediliyor. Ama cinlerden ve Resullerden, peygamber cinlerden ve meleklerden peygamber olması mümkün değildir. İşte Allah Teala Enam 130'da diyor ki Ya maşerel cinni vel insi. Ey insan ve cin Resuller, ey insan ve cin toplulukları. Elem yetiküm resulün minkum. Size sizden resullerimiz, resuller gelmedi mi? Yekussune aleykum ayati üzerinize ayetlerimi kısa etsin, size anlatsın, açıklasın. Ve yunzirunekum likâ yevmiküm haza, bugün buraya geleceğinizi size söyleyerek sizi inzar etsin, sizi uyarsın. Kâlû şehitna, dediler ki şahit olduk. Alâ enfüsina, nefslerimize ve garretümül hayâtü dünya, dünya hayatı onları aldattı. Ve şehidü alâ enfüsihim ve ennehum kânû kâfirîn. Kendilerinin kâfirler olduğuna kendileri şahit oldular. Enam suresinin 130. ayet-i kerimesi Ya maşerel cinni vel insi demekle insan ve cin toplumunun o noktada aynı yerde mevcut olduğunu cehennemde ve onlara cinlere cinlerden resuller, insanlara insanlardan resuller geldiğini açıkça Allah Teala ifade ediyor. Hadis suresinin 75. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala Risaletle görevli
melek resullerden bahsediyor. Allahu yestafi yestafi minel melaiketi rusulen ve minen nas. Allah insanlar meleklerden ve insanlardan resuller istifa eder, seçer. İnallahe semiun basir. Allah işitir ve bilir. En iyi işitendir, en iyi bilendir. Basir, en iyi görendir. Her kavimde, her zaman parçasında yaşayan Resuller, kendi dilleriyle konuşurlar, kendi kavminin diliyle konuşurlar. Her kavme, her zaman parçasında mutlaka onların diliyle gider. اَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ Biz hiçbir Resul göndermemişizdir ki onların kendi kavminin diliyle olmasın. Hiçbir Resulümüz yoktur ki biz onu kendi kavminin lisanıyla göndermiş olmayalım. Onlara beyan etsin, açıklasın diye. لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيُدِلُّ اللّٰهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Allah dilediğini dalalete bırakır, dilediğini hidayete erdirir. Ve huvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir. Açıkça Allah Teala söylüyor. Her kavme o kavmin kendi lisanıyla Resul gönderirim diyor. Allah suretinin 44. ayet kelimesinde bil beyinati ve zubur beyineler ve semavi kitaplar ve Resuller gönderdik diyor Allah Teala ve zuburi ve enzelna ileyke zikre sana da zikri gönderdik litübeyyüne linnâsi insanlara beyan edesin diye. Nezzile ileyhim ve lealekum yetefekkerun. Umarım ki böylece onlar tefekkür etsinler, fikretsinler, imali fikretsinler, düşünsünler, manalarını araştırsınlar, bulsunlar. Allah bütün nebilerine mutlaka şeriat kitabı indirmiştir. Ama her kavimde, her zaman parçasında var olan nebi olmayan bir resullerine şeriat kitabı hiç indirmemiştir. Âl-i İmrân 81'de Allah-u Teala diyor ki, o zaman ki Allah peygamberlerine, nebilerine, misakin nebilerinden misaklerini almıştı onların. Demişti ki, andolsun ki size kitap verdik ve hikmet verdik ey nebiler. Sizlere, sizlerden sonra sizlerdekini tasdik eden bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve yardım edeceğine dair sizden galiz bir, büyük bir misak istiyorum. Bu konuda bana bu ağır misakı üzerinize aldınız mı? Bana söz veriyor musunuz? Resuller dediler ki, bu ağır misaki üzerimize aldık, sana söz veriyoruz. İkrar ettiniz mi? İkrar ettik. Siz birbirinize şahitler olun, biz de sizinle beraber şahitler.

Bu ayetler şeriatla alakası olmayan ayetlerdir. Araf 175. Onlara ayetlerimizi verdiğimiz kimsenin haberini oku, anlat. Sonra o ondan ayetlerden ayrıldı. Artık şeytan onu kendisine tabi kıldı. Ve böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Allah-u Teala'nın burada beyan ettiği olay açık ve kesin. Ne peygamber, yani nebi, ne de resul olmayan birisine de dilediği zaman Allah-u Teala ayetler indiriyor açıkça. Araf suresinin 175. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Hatta o kişi şeytana tabi olan birisi de olsa ona dahi böyle bir kitabı, daha sonra şeytana tabi olacak olan bir kitabı, bir kişiye de bir şeriat kitabı halinde olmayan bir kitabı Allah-u Teala indiriyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala cin 26'da diyor ki Alimul gaybi fela yuseru ala gaybihi ehada. Allah gaybi bilir. Gaybi kimseye açıklamaz. İlla men irteda min resulün. Ama resullerinden rızaya ermiş olan kişi hariç. Ve innehu yesluku min beyni yedehi ve min halfihi resada. Öyleyse muhakkak ki o onların önünden ve ardından muhafız gönderir. Diyor Allah Teala. 27. ayet-i kerimesi Cin suresinin açıkça Allah'ın Resullerinden sadece gaybı bilen Resul'e, ki bu huzur namazının imamı olan Resul'dür. Peygamberlerin olmadığı devrede Resullerinden sadece huzur namazının imamı olana, olan Resul'e gaybı Allah-u Teala anlatır. Nebi olmayan Resuller beş görevle vazifeli kılındıkları halde Nebi Resullerin beş görevi vardır. Nebi olmayan Resullerin dört görevi vardır. Allah-u Teala Bakara 151'de diyor ki Kema erselnâ fîküm resûlen minküm. Size sizin içinizde görev yapmak üzere sizden bir Resul gönderdik. Yetlu aleyküm ayetina, ayetlerimizi okusun diye. Birinci görev Allah'ın ayetlerini okumak. Ve yüzekiküm ve sizi tezkiye etsin. İkinci görev nefs tezkiyesi yaptırmak. Yuallimikümül kitabe, üçüncü görev kitabı öğretmek. Vel hikmete, dördüncü görev hikmeti öğretmek. Ve yuallimikum malem tekunu talemun. Ve size daha onun ötesinde, hikmetin ötesinde bilmediğiniz şeyleri öğretmek. Öyleyse bu unsurları bir araya topladığımız zaman Allah-u Teala'nın nebilerle resuller arasındaki farkı açıkça ortaya koyduğunu görüyoruz. Nebiler peygamberlerdir. Aynı zamanda resuldürler. Resuller peygamber değildirler. Onlar veli resullerdir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir ve Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesiyle bir bildiriyi koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in indirilen nebilerin, vazifeli kılınan, kainat için vazifeli kılınan nebilerin sonuncusu olduğunu ifade ediyor. Diyor ki, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir ve

O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik diyor Allah-u Teala Peygamberinizle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir diyor nübüvvet müessesesi. O son nebidir. Nübüvvet onunla mühürlenmiştir. Damga almıştır. Sona ermiştir. Hitam bulmuştur.

Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra da kıyamete kadar bütün kavimlere tek tek Resuller gelecektir. Her kavimde o kavmin lisanıyla bir konuşan bir kavim, o kavimdeki Resul öldüğü zaman mutlaka yeni bir Resul, o kavmin lisanıyla konuşan onların aralarından bir Resul mutlaka vazifeyi devralacaktır. Bütün kavimlerde bu olay kıyamete kadar böyle devam edecektir. Kıyamete kadar artık başka bir peygamberin gelmesi söz konusu değildir. 1400 yıldır dünya peygambersizdir. Ama vekaleten huzur namazının görevi yerine getirilmektedir. Bir Resul, Veli Resul tarafından. Her bir Resul bu dünyada yaşayanlardan biridir mutlaka. Her kavimde Resul vardır ama huzur namazının imamı bu Resullerden Allah'ın seçtiği bir tanesidir. Ve o ölünce yerine başka bir Veli Resul tayin edilecektir. Her devirde huzur namazının imamlığı kıyamete kadar bir Nebi Resul tarafından değil, Veli Resul tarafından gerçekleştirilecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu tarafa işlev bu standartlar altında cereyan ediyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ebereke atuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bu akşamki konumuz zulüm. Kimdir zalim? Gelin bakalım. Allah Teala zalimleri nerede söylüyor? Nisa suresi 167, 168, 169 zalimlerden bahsediyor Allah Teala. İnnellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattallu dalalem vahida. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler. Yani insanlardan her kim diğerlerine, ey insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyin. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Ölmeden evvel hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Çünkü ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür diyen bir kara cahil zalimdir. Çünkü Allah Teala bu noktadan sonra diyor ki sadı an sebilillahi kattalü dalanen bayida. Andolsun ki onlar uzak bir dalalet içindedirler. Normal dalalet içinde olanlar kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes dalalettedir. Ama kim başkalarının da Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, işte onlar uzak bir dalalet içinde olanlardır. Allah Teala bu uzak dalalettekilerin اَلَّذ۪ينَ zalemu اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَّلَمُوا لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ. Allah Teala diyor ki onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalim diyor? Çünkü başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor. Saptırdığı insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verdiği için o insana zulmetmiştir. Ama o insana zulmettiği için derecat kaybedecektir. Derecat kaybettiği için kendisine de zulmetmiştir. İnsanlardan her kim başkasına bir zarar verirse, o zaman bu kişi insanların Allah'a ulaşmasını engelliyorsa, bu kişi o engellediği kişiye zulmeder. Ama ona zulmettiği için derecat kaybeder. Derecat kaybettiği an kendisine de zulmetmiş olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifi, nefsinizin üzerinizde hakkı vardır. Nefsinize zulmetmeyiniz diyor. Şimdi bir takım açık gözler diyorlar ki benim nefsim içki içmek istiyor. İçkiyi içmezsem nefsim içki içmeyi istediği için ben nefsime zulmetmiş olurum. Benim nefsim kumar oynamak istiyor. Eğer ben kumar oynamazsam nefsime zulmetmiş olurum. Allah'ın yasak ettiği her fiili adam nefsine zulmetmeyecek diye işlemeye kalkıyor. Ve gayet mantıki, nefsime zulmettiğimi nereden anlarım? Üzülürüm. Üzülüyorsam nefsime zulmederim diye düşünüyor. Halbuki Allah'ın ölçüsü öyle değil. Hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman kendimize zulmettik demektir. Çünkü derecat kaybettiren bütün işlevler, bütün yaptığımız fiiller kendimize zulmetmeyi ifade eder.
hangi olay bize derecat kaybettiriyorsa o zaman mutlaka nefsimize zulmediyoruz. Öyleyse Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifini gerçek anlamda yerlerine oturtursak, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen kişi nefsine zulmetmiştir. O bir namazı kaçırır ve günaha girer. Zikrini yapmaz, günaha girer. Çünkü daimi zikir farzdır. Ramazan'da oruç tutmaz, günaha girer. Zikir yapmaz, söyledik. Daimi zikir farz olduğu için günaha girer. Ve her derecat kaybettiği olayda o kişi kendisine zulmetmiştir. Nisa 168'de lem yekunullahi liyafire lehum diyor Allah Teala. Allah o kişiye mağfiret etmez. Yani onun günahlarını sevaba çevirmez. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi ve Allah ona mürşidini gösterseydi de o mürşide gidip tabi olsaydı, tabi olduğu gün o kişinin bütün günahları sevaba çevrilecekti. Daha Allah'a ulaşmayı dilediği gün zaten günahları örtülmüştü kişinin. Mürşidine ulaştığı günde günahları sevaba çevrilir. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o dilemediği sürece kendisine zulmeden bir insandır. Peki başkalarının dalalette kalmasına sebebiyet verenler, onlar nefslerine iki kat zulmedenlerdir. Hatta daha çok zulmedenlerdir. İşte Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki Ahzab suresinin 67 ve 68. ayetlerinde o cehenneme girenler derler ki ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadatlarına itaat ettik. Bu yüzden dalalete düştük. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi sen onlara iki kat azap ver, onları en büyük lanetinle lanetle. Kimdir lanet kazanan kişi? Başkasına zulmeden kişidir. Burada Allah Teala'nın dizaynı son derece açık olarak geliyor. Başkasına zulmeden kişi omuzlarına o kişinin vebalini almıştır. Yani başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi, o kişinin hidayete ulaşmasına ona verdiği yanlış bilgiyle sebep olmuştur. Öyleyse bu sebebiyet verdiği kişi dalalette kalmıştır onun yüzünden. Bu sebeple o kişi onun da günahlarından üstlenmek mecburiyetindedir. Allah Teala dalalette bırakılanların, başkası sebebiyle dalalette kalanların suçları sebebiyle onlara iki kat azap verir mi? Allah'ın bileceği iş. Ama talep o istikamete geliyor. Onlara iki kat azap ver ve en büyük lanetinle lanetle. Allah Teala Rad suresinin 25. ayet-i kerimesinde diyor ki onlar diyor Allah'a söz vermelerine rağmen, Allah'a misak vermelerine rağmen, Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler diyor. Ve onlar diyor yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın laneti onların üzerinedir diyor. Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar. İşte bu fesat ve fitne müessesesi katilden daha beterdir.
Fitne katilden beterdir diyor Allah Teala. Şu anda dünya korkunç bir fitne ile hastadır. Fitne insanların hidayeti unutmuş olmalarıdır. Bugün dünya standartlarında hidayet unutulmuştur. Önce Yahudiler hidayeti unutmuşlardır. Hazreti Musa devrinde Yahudiler hidayeti bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Tevrat açık olarak yazıyor bunu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine ulaşıldığında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan yaptığı açıklamaları Yahudilerin büyük kısmı kabul etmediler. Aralarından küçük bir kısım kitap sahipleri olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu yaptıkları açıklamaları pozitif olarak değerlendiriyorlardı. Çünkü kendileri de aynı şeyleri yapıyordu. Onlar da sahabe gibi namaz kılıyorlardı. Onlar da sahabe gibi zikir yapıyorlardı. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayetler geldikçe gözlerinden yaş akıyordu. Hem Yahudilerden küçük bir kısmının hem de Hristiyanlardan küçük bir kısmının. Ama büyük kitleler, büyük insan kitleleri Yahudilerde de Hristiyanlarda da İslam'ın yedi safhasını çoktan unutmuşlardı. Bir sahabeye ismini hatırlayamıyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Kur'an unutulacak diyor. Bir gün hidayet Kur'an unutulduğu için hidayet gözlerden kaybolacak diyor. O sahabe diyor ki ey Allah'ın Resulü biz çocuklarımıza da karımıza da Kur'an-ı Kerim'i okutuyoruz ve öğretiyoruz. Manasını da söylüyoruz. Senin bize öğrettiğin gibi. Öyleyse nasıl unutulacak diyor Kur'an-ı Kerim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki onlara bak diyor. Ehli kitaba bak diyor. Kitap ehline bak. Kendilerine kitap verilenler kimler? Önce Yahudiler sonra da Hristiyanlar. Onlar diyor nasıl unutmuşlar kendi kitaplarını? İşte diyor bir gün insan dünyada da hidayet unutulacak diyor. Mabetler, camiler, mescitler çok güzel olacak, görkemli olacak diyor. Ama içinde hidayet kalmayacak diyor. Bugünü tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bugün hidayetin tamamen unutulduğu bir devredeyiz. Ancak Allah Teala bize hidayeti öğrettikten sonra herkes öğrendi. Tüm kavramlar, insanları kurtuluşa olan, ulaştıracak olan bütün kavramlar şekil değiştirmiş ve insanları davete bırakacak bir hüviyet kazanmış. Ve İslam'ın temel umdeleri, yani Allah'a ulaşmayı dilemek, sonra mürşide ulaşmak, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin edilmek İslam'ın yedi safhasıdır. Dört tane teslim içerir. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bu hakikatleri sizlere anlatmadan evvel bunların hepsi unutulmuştu. Yedi safhanın yedisi de unutulmuştu. Zamanımızda artık insanlar bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. İşte insanların Allah'ın bu güzelliklerini öğrenebildikleri bir yeni çağ açıldı sevgili kardeşlerim. Hidayet çağı. İşte bu çağda bu görev bize verildi.
Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz ki nefslerinize zulmetmeyesiniz. Bakara Suresinin 159. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, biz kitaplar indirerek bütün insanlara ispat vasıtalarıyla, beyinelerle anlatmamıza rağmen, açıklamamıza rağmen onlar ki ayetlerimizi ve hidayeti gizlerler. Allah da onlara lanet eder. Lanet edenler de onlara lanet edenlerin hepsi de onlara lanet eder diyor Allah Teala. Zamanımızda alimlerin çok büyük bir kısmı bilmiyor. Bilmedikleri için hidayeti inkar ediyorlar. Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Mazurlar. Onlara öğretilmemiş. Ama başkalarının kendine doğruyu iletmesine rağmen, hayır, ama o yalan söyler, o bir yalancıdır, o bir sahtekardır diye Allah'ın hidayetçisini ve onun hidayet gerçeklerini, açıkladığı hidayet gerçeklerini gizleyenler, bilerek gizleyenler, işte onlar Allah'ın lanetine ve lanet edenlerin de hepsinin lanetine muhatap olacaklardır. Gizlenen şey hidayettir sevgili kardeşlerim. Zalimlerin gizlediği, bizimse açığa çıkarmak istediğimiz şey hidayettir. Hamdolsun ki bu devirde Allah hidayeti bize öğretti. Ve bütün insanlara hidayeti öğretmekle vazifeli kıldı bizi. Bu sebeple bu çağ hidayet çağıdır ve hidayet çağının bu dünya üzerindeki yegane açıklayıcısı o bir başkası değildir. O biziz. Bütün dünyayı arayın, hidayet konusunun ne olduğunu bilen birisine o kavimdeki Resul'ün dışında hiç rastlayamayacaksınız. Ve onlar da hidayeti yeni yeni öğreniyorlar. Sevgili kardeşlerim, hidayet müessesesine dikkatle bakın. O söylediğimiz Resuller var ya, onlar da kendi kavimlerinde sahtekarlıkla, yalancılıkla itham ediliyorlar şu anda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse bu kişi nefsine zulmeder. Gideceği yer cehennem olduğu için nefsine zulmeder. Nefsi ve fizik vücudu cehennemde azap çekecektir. Bunun için nefsine zulmeder. Allah Teala açık bir şekilde insanlardan Allah'ın Allah'a milaki olmaya mütalik ayetlerini, Allah'a milaki olmayı inkar edenlerden bahsediyor ve Allah'ın ayetlerini inkar edenler diyor, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, yalanlarsa, onların amelleri boşa gider. İşte bu kişi kendine en büyük zulmü yapmıştır. Amelleri boşa gitmiştir. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Biliyorsunuz, kıyamet günü bir insanın kazandığı ve kaybettiği bütün dereceler hayat filmi kendisine gösterildiği sürece hep hayat filminde
görünecektir. Kaybettiği dereceler de kazandığı dereceler de görünecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya baktığımız zaman kıyamet günü kendi mizanınızın, hayat filminizin, rakamlı kitabınızın hepsi aynı manaya gelir. Önüne mutlaka ulaşacaksınız. Doğumunuzdan ölümünüze kadar geçen devre içerisinde hayat filminizi göreceksiniz. Hangi fiilleri kasten yaptığınız, hangi fiilleri kasten yapmadığınız açık olarak orada görünecektir. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler, onlar da gösterilecektir sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn içerisinde elinizdeki mizanla hayat filminizi mukayese edeceksiniz. Hangi suçların karşılığında hangi cezalar veriliyor, size ne kadar verilmiş, hepsini inceleyeceksiniz, göreceksiniz ki kıl kadar bir yanlışlık yok. Tam suçunuzun karşılığı olan cezaları, güzel davranışlarınızın karşılığı olan mükafatları tam olarak almışsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükredelim ki bu çağ hidayet çağı. Gene hamd edelim ve şükredelim ki hidayet görevi bize verildi. Önceleri bulanık sularda balık avlamaya çalışanların ortaya koydukları 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini ele aldık. Oradaki hidayet kelimelerinin hepsini hidayet kelimesi geçen veya hidayete mütalik bütün ayetleri 23 tane Kur'an-ı Kerim mealinden aldık ve bize Allah'ın öğrettiği meali de oraya koyduk. Ve unutulan hidayeti, sırf o hidayeti unuttukları için bu yanlış öğreti sebebiyle cehenneme gidecek olan insanları cehennemden kurtarmanın bir yoluydu o. Gizlenilerek ve saptırılarak hidayetin ortadan kaybedilmesiyle insanları cehenneme götüren Kur'an ayetleri diye bu mealde bir kitap hala şu anda bilgisayarın hafızasında duruyor. Ne kadar hidayet ve hidayete mütalik ayetler geçmişse onların hepsini 23 tane Kur'an'dan olarak koyduk, bizimkini de koyduk. Ancak onları inceleyen hidayetin ne olduğunu anlayabilir. Yoksa zalimlere bakarsanız hidayet doğru yoldur. Bu doğru yolun nereye getirdiğini, nereye götürdüğünü kimse söyleyemiyor. Çünkü Allah'a ulaştırıyor deseler, o zaman kendi kendilerini naksetmiş olacaklar. Çünkü diyorlar ki, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'a ulaşması mümkün değildir. Çünkü ruhu vücudundan ayrılınca kişi ölür. Hiç kimse ruhu vücudundan ayrılır diye ölmez. Allah'a ruhunu göndermeyen insanların günde kaç defa ruhu vücudu terk eder ayrılır ve o kişinin işlediği hiçbir günaha iştirak etmez. Dışarıdan seyreder olayı. Ve o ruh nefse huzursuzluk verir. İşlediği günah kadar. Allah Teala da o kişiye azap verir. İşlediği günah kadar. Sevgili kardeşlerim, işte bu kişi ne zaman Allah'ın emirlerine itaatsizlik ederse, ne zaman yalan söyleyerek başka insanları da Allah'ın yolundan men ederse, o kişi hem men ettiği kişiye zulmeder, o Allah'ın yoluna giremediği için onun kaybettiği derecattan buna da verilir. Bu da o miktarın bir kısmını kaybeder. Ve de gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Allah onu asla
Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmaz. İşte Nisa 168 ve 169'da diyor ki Allah Teala, Allah o kişiyi asla Tarık-ı Müstakim'e ulaştırmaz, ancak cehennem tarikine ulaştırır, orada ebediyen kalacaklardır diyor. Bu insan normal standartlarda kendi yaptığı hataların cezasını çekmenin ötesinde, kimin Allah'ın yolundan sapmasına sebebiyet verdiyse, Allah'ın yoluna ulaşmasına kimin engel olduysa, işte o kişinin günahlarından bir kısmı mutlaka bununla da verilir. Bu yüzden şu anda televizyonları parselleyip de insanları hidayet yoktur, hidayet doğru yoldur, Allah'a ulaştıran yol değildir diyenler, şu anda hepsi hem kendilerine hem de yoldan saptırdıkları insanlara zulüm etmektedirler. Allah Teala zalimler bizim ahdimize eremez diyor. Başkalarına zulüm yapan herkes mutlaka derecat kaybedeceği için kendisine de zulüm etmiştir. Allah Teala onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi dilerler. İşte o nur hidayet nurudur. Kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Bir başka ayet-i kerimesinde de zalimler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kendine zulmeden zalim kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmetmiştir. Ömür boyu da zulmetmeye devam edecektir. Neden? Ömür boyu o kişinin kazandığı hiçbir derecat amel defterine yazıldığı halde ona bir fayda sağlamayacaktır. Çünkü geçerliliği yoktur. Allah Teala demin söylediğimiz gibi Nisa 103-104'te diyor ki, onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar ve Allah'ın ayetlerini inkar ederler, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte bu amellerin boşa gitmesi demek, amel defterine rakamlar yazılıyor alacak tarafına. Sağ taraf yeşil rakamlarla alacak tarafıdır. Yani kazanılan dereceleri ifade eder. Sol taraf kırmızı rakamlarla kaybedilen dereceleri ifade eder. Sağ tarafa yazılan bütün rakamlar geçersizdir. Ama yazılmaya devam eder. Peki hem geçersiz hem yazılmaya devam ediyor. Neden? O kişinin son dakikasına kadar Allah'a ulaşmayı dileme imkanı vardır. Bu sebeple dereceler bekletilir. Eğer kişi öldüğü zaman o ana kadar Allah'a mülaki olmayı dilememişse, o zaman amel defterindeki o derecelerin hepsi yok olur. Yani kazandığı dereceler, kendi yaptığı ameller sebebiyle kazandığı derecelerde, başkalarının kendisine kötülük etmesi sebebiyle yaptıkları, kazandıkları derecelerde, onun amel defterinde o kişinin hiçbir işine yaramaz, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüşse. Sevgili kardeşlerim, öyleyse zulüm müessesesi zalim bir insanın yaptığı işlemin adıdır.
Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememişse o kişi kendisine ayrı ayrı açılardan zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemediği için takva sahibi olmamıştır. Bu yüzden kendisine zulmeder. Allah'a ulaşmayı dilemediği için şirktedir. Bu yüzden kendisine zulmetmiştir kişi. İşte Rum suresi 31. ayet-i kerime ve 32. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl. Böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek ve namaz kılarak müşriklerden olma diyor Allah-u Teala. Ve devam ediyor Rum 32'de. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Onlar hizipler oluşturmuşlardır diyor. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse 72 tane fırkanın mensupları Allah'a ulaşmayı dilemeyen 22 tane fırka söz konusu ve bu 22 fırka hepsi kendilerine zulmedenlerdir. Üstelik de bu insanlar kim bilir kaç yüz, kaç bin kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olmuşlardır. Onun cehenneme gitmesine sebebiyet verenlerdir. Bu yüzden her biri için kendilerinin sebebiyet verdiği, dalalete kalmasına sebebiyet verdiği her kişi için derecat kaybedeceklerdir. Bu sebeple onlar kendilerine zulmedenlerdir. Öyleyse kendisine zulmeden Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi nereye gider? Cehenneme gider. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْئُهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a bize diyor mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel ulaştırmayı dilemezler. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yerse cehennemdir diyor. Ateştir Allah. Allah Teala böyle söylüyor. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Yani gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir zalim olan, Allah'ın ayetlerinden gafildir. Öyleyse nefsimiz bize zulmetmek için bir vasıtadır. Nefsimiz doğumumuzdan itibaren baştan aşağı afetlerle doludur. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Bunu başarırlarsa o kişiye ve kişinin kendisine ve nefsine zulmetmiş olur kişi. Ya da nefs kişiye zulmetmiş olur. Kişi kendisine zulmetmiş olur. Ve Allah da o kişiye azap verir, ruh da nefse huzursuzluk verir.
Öyleyse her zulüm mutlaka cezalanır. Eğer bir kişi bir başkasına zulüm etmişse, o zaman o kişi derecat kaybeder, zulmettiği kişi onun kaybettiği derecatı kazanır. Böyleyse böylece zulüm tahakkuk ettiği anda bedeli ödenmiştir. Kişi derecat kaybetmiş, başkasına zulmettiği için, ama diğer taraf, zulmettiği taraf, onun kaybettiği derecatı kazanmıştır. Kaybettiği derecat kadar karşı taraf kazanmıştır. Öyleyse zulmeden kişi zalim, derecat kaybeden kişidir. Ne yapmıştır? Bir başkasına zulmetmiştir. Bu yüzden derecat kaybeder. Eğer o başkası bu sebeple kazandığı dereceler onu tatmin etmezse, intikam almayı dilerse mahkemeye gider. Eğer aynı ceza ona da verilirse, eskiden Osmanlı İmparatorluğu zamanında kanun öyleydi. Yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki kısas kanunu geçerliydi. Ve hangi rızayı yapmışsa, biri birisine hangi zararı vermişse, aynı zarar ona da verdirilirdi. Ve o kişiden intikamını alan kişi intikamını alır ama kazandığı derecat kadarında kaybeder. Öyleyse diyelim biri ötekine bir tokat atmışsa, birincisi tokadı attı karşı tarafa, neticede ikinci tarafında birinciye tokat atması çıktı karar olarak. O zaman iki kişi de birer tokat yedi. Eşitlik oluştu. Birisi o tokatı atmakla derecat kaybetmişti. Karşı tarafına tokatı iade ettiği zaman kaybettiği dereceleri tekrar geri alır kişi. Tokatı yiyense tokat yediği için derecat kazanmıştı. Ama karşı tarafa o da tokat attığı zaman kazandığı derecatı, derecat kadarını kaybetti. Öyleyse hem olaylar eşitlendi, iki tarafta birer tokat yediler, hem de dereceler eşitlendi. İkisi de hem kazandılar hem de kaybettiler aynı miktarda derecatı. Öyleyse burada hem olaylar açısından hem de derecat açısından adalet yerine gelmiştir. Zalim zulmünün mukabilinde kendisine de kısas yapılmak suretiyle başkasına verdiği acıyı kendisi de tatmıştır. Derecat kaybetmiştir. Sonra da karşı tarafın kendisine aynı tokada atmasıyla derecat kazanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın nefsinize zulmetmeyiniz. Başka birisine zulmettiğiniz zaman da nefsinize zulmetmiş olursunuz. Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman nefsinize zulmetmiş olursunuz. Çünkü derecat kaybedersiniz. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğiniz zaman yine derecat kaybedersiniz. Kendinize zulmetmiş olduğunuz gibi başka birisine verdiğiniz zarar sebebiyle ona da zulmetmiş olursunuz. Ona zulmetmiş olduğunuz için size de derecat kaybedip kendinize de zulmetmiş olursunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes kendisine zulmetmiş olandır. Bu kişi küfürde kaldığı için kendisine zulmetmiştir. Mümin olamamıştır. Allah'a ulaşmayı dileseydi mümin olacaktı. İşte ne görmüştük Rum 32'de? 72 fırka Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, hepsi nefslerine zulmetmiş olanlar. Ama bunların içinde küçük gruplar Allah'a ulaşmayı diliyor. Her bir fırkada var böyle insanlar. Bu her fırkaya dağılan bu insanların toplamı da
73. fırkayı oluşturuyor. Bunlar zalimler değiller. Bunlar takva sahipleri. Bunlar hidayette olanlar. İşte hidayet çağında hidayetin ne olduğuna bakmamız lazım ki hidayet için harekete geçmeyen kişi kendisine zulmeder. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hüdallah. Hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Allah Teala buyuruyor ki Bakara 120'de inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmak hidayete ermektir. Allah'a ulaşmayı dilemekse hidayete adım atmaktır. Ama dalaletteyken dalaletten hidayete adım atmaktır. Bu kişi dalaletteyken hidayet üzere olmuştur. Hidayette olmuştur. Hidayet ehli olmuştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes hidayettedir. Ondan evvel o kişi hidayette değildi, dalaletteydi. Dalalette miydi? Evet, işte Rad Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır ama onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir diyor Allah Teala. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları hidayete erdirir diyor. Allah onları kendisine ulaştırır. Bu da hidayete ermektir. Ayet-i kerime çok açık bir biçimde Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaştırılacağını söylüyor. Onlar hidayete erenler nefslerine ve başkalarına hidayet açısından zulmetmeyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, başka insanların dizaynına dikkatle bakın. İki nevi insan yaşar. Zulmedenler ve hidayet edenler. Kim başka birisinin hidayetine metaldar olursa, sebep olursa, onun hidayet ermesinde ikincinin telkinleri söz konusuysa, o ikinci kişinin hidayetine sebebiyet verdiği için hidayete davet eden ikincinin kazandığı derecattan o da bir pay alır. Kim kimin hidayetine sebebiyet verirse o onun kazandıklarından bir pay alır. Kim kimin dalaletine sebebiyet verirse o da dalalettekinin kaybettiklerinden bir miktarını omuzlarına yüklenir. Kim başkasına zulmederse o mutlaka derecat kaybedendir. Ve onun amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerinizde başkaları daima etrafınızda olacaktır. Ne zaman onların kalplerini kıracak bir davranışta bulunursanız bilin ki siz o gün derecat kaybettiniz. Yani nefsinize zulmettiniz.
yetmez. Aynı zamanda hidayetine mani olduğunuz kişinin de, kişi için de nefsinize zulmettiniz. Çünkü siz de o dalalette bırak kalmasına sebebiyet verdiğiniz kişinin günahlarından bir kısmını yüklenmek mecburiyetinde kalırsınız. Allah Teala buyuruyor ki size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa onlar dalalette kalmazlar, şakide olmazlar diyor Allah Teala. Hidayetine, Allah'ın hidayetine tabi olanlar. Hidayetin dağıtıcısı olan hidayetçiye tabi olanlar. Şaki olsalardı ne olmuş olacaktı? Kendilerine zulmedenler olacaklardı. Ama şaki olmazlar diyor. Öyleyse Allah Teala diyor ki biz bütün insanlara, insanları hidayete erdirmeyi isteriz. Ama dileyen şakirlerden olur, dileyen kafirlerden olur diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen şükredenlerden olur. Onlar kendilerine zulmetmeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler küfredenlerden olur. Onlar kendilerine zulmedenlerdir. Ölçü her seferinde aynı ölçü sevgili kardeşlerim. Allah'ın hidayet yolunda bütün insanların bir hedefe yönelmesi. Bu hedefe Allah'ın hedef gösterdiği muhteva olarak değerlendirin. Sadece rüşt yolundakiler nefslerine zulmetmeyenlerdir. Allah'ın ayetlerinden onlar gafil değillerdir. İşte Araf suresinin 146 ve 147. ayetleri Allah Teala diyor ki se'astu fi an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bigaril hakkı ve in yerev külle ayetin la yumini biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennehum kezebu bi ayatina ve likayla aneti habitat amaluhum. Diyor ki Allah Teala onlar ki yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Allah'ın bütün ayetlerini görseler o ayetlere tabi olmazlar. Onlara inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman, rüşt yolunu gördükleri zaman rüşt yoluna tabi olmazlar. Gay yolunu gördükleri zaman gay yoluna tabi olurlar. Gay yolunu kendilerine yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmasıdır. Kim Allah'ın ayetlerini yalanlarsa, tekzip ederse ve Allah'a ulaşmayı tekzip ederse onların amelleri boşa gider diyor. Araf 146-147. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Ama bütün kibirine rağmen cehenneme gitmeye mahkumdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
Allah Teala her halükarda insanların ne kendilerine ne de etraftakilere zulmetmemesini ister. Onun için Allah'ın emirlerine dikkatle sarılmamız lazım. Allah'ın hidayet dizaynına sarılmamız lazım. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hidayette değildir diyor Allah Teala. Yunus suresi 45. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki kim Allah'a milaki olmayı dilemezse onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor. Hidayette olmayan herkes dalalettedir ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kişi hidayette asla olamaz. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalette kalır ve Allah da onlarla ilgilenmez. Onları dalalette bırakır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

Bu nokta sizi dalaletten hidayete adım attırır. Zulmetten nura adım attırır. Tağutun kulluğundan Allah'ın kulluğuna adım attırır. Tağuta dost olmaktan Allah'a dost olmaya adım attırır. Küfürden hidayete adım attırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinize zulmetmeyiniz. Çünkü nefsinizin üzerinizde hakkı var. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin ve nefsine zulmedenlerden olmaktan hepiniz kurtulun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetini hem de dünya saadetini tevdi etmesini, hepinizi cennetlere ulaştırmasını ve dünyada da mutluluk vermesini, en azından ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi Allah Teala'nın nasip kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşid, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed eyzu billahi mine şeytan recim. Elhamdülillahi rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim maliki yevmiddin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eyzu billahi mine şeytan recim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir Kur'an tefsiri dersinde birlikte kılıyor. Ve inşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yasin Suresi 66. ayet-i kerime. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Velev neş a'u le temsesna temesna le temesna ala ayunihim. Feste be kus sırate fe enna yupsirun. Velev ve şayet eğer neşayı dileriz le elbette temesna sildik mahvettik. Ala ayunuhim onların gözlerine festebeku böylece o zaman koştular koşuştular es-sırata yol fe o zaman o takdirde bundan sonra enna nasıl yüpsirun görürler yüpsirune yüpsirun görürler ve eğer dileseydik elbette gözlerini mahvederdik kör ederdik. O zaman yolda koşuştururlardı, sağa sola koşuşurlardı. Bundan sonra nasıl görürler? Cehennemdekilerden bahsediyor. Eğer dileseydik onların gözlerini kör ederdik diyor Allah Teala. Gözlerini kör etmiyor ama cehennemde sonsuz bir işkenceye tabi tutuyor onları. 67. ayet-i kerime cehennemdeki insanların durumunu anlatıyor Allah Teala 66. ayet-i kerimede. Kör olsalardı ne olurdu? Kendilerine yapılan işkenceleri falan görmeyeceklerdi. Ama acıyı daha derin bir şekilde duyacaklardı. Çünkü göremedikleri bir standartta acı onlara ulaşacaktı. 67. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim velev neşa'ü lemessah nahum ala meka netihim fe masteta u mu diyen ve la erci un velev ve şayet eğer neşayı dileriz le elbette mesahnahum onları değiştirdik. Ala mekanetihim mekanlarında onların bulunduğu yerde ve o zaman mastita'u ma istita'u güçleri yetmez. Mudiyen geçip gitme, ileri gitme ve la yacun ve geri dönmezler. Ve eğer dileseydik onları mekanlarında
bulundukları yerde değiştirirdik. O zaman ileri gitmeye ve geri dönmeye güçleri yetmezdi.

Yani Allah-u Teala'nın buradaki değiştirirdik demekten muradı, demek ayaklarını sakat edebilirdi. O zaman onlar ne ileri gitmeye ne geri dönmeye güç yetiremezlerdi, ayaklarını kullanamayacakları için. Evet. Allah Teala yani konusunda onları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 68. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men nu'ammirhu nunekkishu fil halk. Halk. Efela ya kılıyum. Hemen ve kimi muammirhu, onun ömrünü uzatırız. Nünekkishu, onu tersine çeviririz. Yani onun kuvvetini gideririz. Fiyel hak halkı yaratılışta emmi fe hala la yakilun. Akıl etmezler. Kimin ömrünü uzatırsak onun yaratılışını tersine çeviririz. Yani başlangıçta güçlü olan, kuvvetli olan kişi yıllar geçtikçe ihtiyarlar, gücünü adım adım kaybeder. Nasıl insan doğmuşsa bir gün ölür. Ne olmuştur o kişi? Bebekken giderek büyümüştür, büyümüştür, büyümüştür, güçlenmiştir, güçlenmiştir. Gençlik devresi, orta yaşlılık devresi gücü hep devam eder. Ama sonra gücü adım adım azalır. Yani onun yaratılışı tersine çevrilir adım adım. Sonra da bir gün kişi ölür. Ve doğumla ölüm birbirinin zıttı olan iki tane faktör: hayata giriş, bu dünyada hayata giriş ve bu dünyada hayattan ayrılış noktaları. Ayet 69. Allah Teala buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma allem na huş şiire şiire ve ma yenbagi leh in huve illa zikrün ve Kur'anun mübin. Ve ma allemnahu, ve biz ona öğretmedik. Eşşire şiir. Ve ma yenbagi, ve yakışmaz. Lehu, ona. İn, ancak sadece, hüve o, illa ancak sadece, zikrün zikir öğüt, ve Kur'an'ın ve Kur'an mübinin apaçık. Biz ona, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah Teala, ona peygambere şiir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz da. Ve bu ona yakışmaz.

Biz ona şehir öğretmedik. Ve bu ona yakışmaz. Ona o, yani ona indirilen Kur'an-ı Kerim yani sadece zikir ve apaçık Kur'an'dır. Öyleyse insanlar var, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, bu şiir gibi bir şey, sen şiir yazdın diyorlar. Sen yazdın, sen bu kitabı vücuda getirdin diyorlar. Allah Teala da onlara cevap veriyor burada. Biz ona şiir öğretmedik diyor. Ayrıca yazı da öğretmedi Allah Teala ona. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmiydi. Okuma yazmayı bilmiyordu. Ama Allah Teala kalbine bütün Kur'an-ı Kerim'i yazdı ve o kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i ömür boyunca hep etrafındakilere okudu.

O yani ona indirilen sadece zikir ve apaçık bir Kur'an'dır. Şairler her zaman biz de bu Kur'an gibi bir kitap yazarız diye ortaya çıktılar. Şiirler yazdılar. Ama Kur'an'la bir benzerliğini birçok kişi denemesine rağmen kuramadılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o şairlerden birisi olmadığını, Allah'ın yazdıklarını, yazdırdıklarını öğrendiği, Allah'ın kalbine yazdıklarını öğrendiği vakasıyla karşı karşıya oldular. Ve Yasin Suresinin 70. ayeti kerimesi. Li yunzire men kâne hayyen ve yehik kal kavlu alel kafirin. Li için yunzire inzar eder, uyarır. Men kim, kimse, kişi kâne oldu, hayyen hay, diri ve yehikka ve hak olur. El kavli söz ala üzerine el kafirin, kafirler.

Allah Teala diyor ki Kur'an'ın indirilmesi hay olanları inzar etmek. Yani uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. Kur'an'ın indirilmesi, hay olanları inzar etmek, yani uyarmak ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması içindir. O ise Kur'an bir sebebe dayalı olarak indirilmiştir. Hay olanların hayatta olan bütün insanları uyarmak için. Ve azap sözünün kafirlerin üzerine hak olması için. Allah Teala buyuruyor, biz Resullerimizi amen olanları müjdelesinler ve olmayanları diğerlerini uyarsınlar diye göndeririz. Başka bir şey için göndermeyiz diyor Allah Teala. Herkesi uyarsınlar ama amen olanları müjdelesinler diye. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, amin olanlar müjdelenecek olanlardır. Müjdelenebilmeleri için onlara uyarıda bulunmak söz konusu. İşte bütün devirlerde Allah'ın Resulleri İnsanlar her zaman bir yanlış öğretiye muhatap olabildikleri için onlara söylemeleri lazım gelen şey Allah Teala'nın size verdiği emir, Allah'a ulaşmayı dileme emridir. Sadece dileyenler kurtulur, ötekiler kurtulamazlar. Bu tarzda bir ifadeyle Kur'an'dan evvelki bütün kitaplar indirilmiştir. Kur'an'da aynı hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Amini olmayanları uyarmak, amini olanları müjdelemek. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayette bunu söylüyor. Yasin 2'de diyor ki içinizden bir kişiye insanları uyarması için ve amel olanları müjdelemesi için vahyetmemiz acayip mi oldu diyor. Hedef hep aynı sevgili kardeşlerim. İnsanları uyarmak ve amel olanları müjdelemek. İnsanları hangi konuda uyarmak? Amel olmak konusunda uyarmak. Ve 71. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerev enna halakna lehum mimma amilet. Ey dina en amen fe hum leha malikun. Mı elem yere ve lem yere ve görmüyorlar mı? Görmüyorlar, görmediler. Enna nasıl? Halakna biz halk ettik, yarattık. Lehum onlara, onlar için mimma şeylerden min ma. Mimma nasıl? Amilet yaptı. Eydina ellerimiz. Enamen hayvanlar. Fe
Böylece hüm onlar leha ona malikun, malik olanlar. Ellerimizle, yani kudretimizle onlar için hayvanları nasıl halk ettiğimizi görmediler mi? Onlar böylece onlara, hayvanlara malik olurlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde

Ey dünya diyor. Ellerimiz diyor. Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasında da Allah Teala aynı ifadeyi kullanıyor. Ellerimle yarattığım diyor. Ellerimle şekil verdiğim diyor. Burada halk etme kelimesi Allah Teala'nın yaratma Halik esmasını ifade ediyor. Halk etmek. Halk eden, yaratan, tek yaratıcı. Olmayan bir şeyi vücuda getirmek. O Allah'a aittir. Ruh yokken Allah Teala ruhu yaratmıştır. Kainat yokken Allah Teala kainatı yaratmıştır. Öyleyse o Halik'tir, yaratıcıdır. Burada ellerimizle yarattık diyor. Ama Allah Teala burada elleri mecaz olarak söylemiştir. Çünkü Allah Teala bir başka ayet-i kerimesinde diyor ki biz neyi yaratmayı dilersek ol deriz, olur. Oluverir. Kün feyekün. Öyleyse Allah-u Teala neyi yaratmayı diliyorsa sadece ol der. Demesi onu vücuda getirmek istediğine işaret eder. Böyle bir talebin sahibi olduğu anda o şey derhal olur. Ellerini kullanmak durumunda değil. Her zerresiyle hisseder, her zerresiyle her şeyi yapmaya muktedirdir. Halk etmek de elle yapılacak bir şey zaten değildir. Ayet 72 Yasin Suresi Bismillahirrahmanirrahim ve zellelnaha lehum fe minha raku buhum ve minha ya kulune ya kulune ve zellelnaha ve biz onu zelil ettik, itaatkar kıldık, boyun eğdirdik lehum onlara, onlar için ve böylece minha ondan rakubühüm onların binekleri ve minha ve ondan yekulüne yerler. Biz onları, hayvanları onlara zelil yani itaatkar yaptık. Boyun eğdirdik. Böylece onlardan kendilerinin binekleri oldu. Yani onlara binerler. Ve onlardan etlerinden yerler. Biz onları, hayvanları onlara zelil, itaatkar yaptık. Böylece onlardan, hayvanlardan onların binekleri oldu. Onlara binerler ve onlardan, onların etlerinden yerler.

Allah Teala atları, eşekleri, develeri insanlar için binek hayvanı olarak vücuda getirmiş. Çeşitli iklimlerde yaşayabilen hüviyette. Koyunlar, inekler, keçiler ve tavuklar. Bunlar da denizdeki balıklar, denizdeki diğer yenebilecek hayvanlar. Onlar da etlerinden yerler diyor Allah Teala. Etlerinden yememiz için yaratılmış. Yani yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey, bütün yaratıklar mutlaka bir faydaya dayalı olarak Allah Teala tarafından insanlar için yaratılmış. Allah Teala diyor ki ve lehum fiha menafii. Ölehüm 73. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve lehüm fiha menafi'u ve meşaribu efela yeşkürun ve lehüm ve onlar için fiha onda vardır menafi'u menfaatler, faydalar, yararlar ve meşaribu ve içecek şeyler emı ve artık hala la yeşkürün, şükretmiyorlar, şükretmezler. Ve onlar da kendileri için birçok menfaatler, yararlar ve içecek şeyler, süt vardır. Hala şükretmezler mi diyor Allah-u Teala. Arılardan bal, ineklerden, koyunlardan, keçilerden süt, hatta bazı yerlerde atlardan süt, kımız. Hala şükretmezler mi diyor Allah Teala? Verdiği nimetlere hem hamd etmek lazım hem de şükretmek lazım. Manevi nimetler için hamd, maddi nimetler için şükür asıldır. Ve şükrün var olduğu nokta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Allah Teala tarafından şükrün kabul noktası. Allah Teala biz onları sebile hidayet ederiz, ulaştırırız diyor Allah Teala. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor. Öyleyse şükredenler hidayete ulaşmak üzere hidayet üzere olanlardır. Onlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala onları şükredenler olarak kabul eder. Ötekiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şükretseler de onların şükürleri Allah Teala'nın indinde kabul görmüyor. Çünkü onlar Allah'ın katında mümin sayılmıyor. Allah'a inanmak mümin olmak için yeterli sebep değildir. Allah'a inanmanın ötesinde Allah'a ulaşmayı mutlaka Allah'a ulaşmaya inanmak ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mümin kılar. Yasin Suresi 74. ayet-i kerime Vette hazu min dunillahi aliheten leallehum yunsarun. Ve yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. Yardım olunacaklarını ümit ederek Allah'tan başka ilahlar edindiler. Ne yazık ki insanlık tarihi boyunca hep insanlar bir şeylere
tapmışlar. Ateşe tapanlar, güneşe tapanlar, taştan yaptıkları, tahtadan yaptıkları, odundan yaptıkları putlara tapanlar, ineklere tapanlar, her çeşit insan yaşamış asırlar insanlık tarihi boyunca hep Allah'tan başka pek çok şeye tapılmış. Hatta şeytana tapanlar bile hala var. Hep onlardan yardım alacaklarını ümit ederek bunu yapıyorlar. Ve 75. ayet Allah Teala diyor ki Bismillahirrahmanirrahim la yestetiune nasrahum ve hum lehum cündün muhdarun. La yestetiune muktedir değildirler, olamazlar, güçleri yetmez. Nasrahum onlara yardım. Ve hüm ve onlar, lehüm onlar için, cündün askerler, muhtarın hazır bulunan. O ilahlar onlara yardım etmeye muktedir değildirler. Ve kendileri onlar, o ilahlar için onlara yardıma hazır askerlerdir.

Onlar yani putlar, ilah edindikleri şeyler, Allah'tan başka ilah edindikleri her şey onlara yardım etmeye muktedir değildir. Hiçbirinin bir kudreti yoktur. Ama kendileri onlar için, o ilahlar için hazır askerlerdir. İlahlara kurbanlar kesilir, hatta insanlar kurban edilir, katledilir ilahlar için. Ve dünya üzerinde binlerce, on binlerce, yüz binlerce yıldır devam eden bir müessese bu. İnsanların yanlış inançları, şeytana tapmaları. Ve 76. ayet-i kerime, Fela yahzunke kavlühüm inna na'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun. Fe artık la yahzunke, seni mahzun etmesin. Kavlühüm, onların sözleri. İnne muhakkak ki biz na'lemu, biliriz. Ma yusirrune, sır olan şeyler, sakladıkları şeyler. Ve ma yu'linun, aleni olan açıkladıkları şeyler. Şöyle çıkıyor netice. Artık onların sözleri seni mahzun etmesin. Muhakkak ki biz sakladıklarını da açıkladıklarını da biliriz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafında konuşuyorlar. Onun sahte peygamber olduğunu söylüyorlar. Ona hakaret ediyorlar. Her kötülüğü yapmaya çalışıyorlar. Sonunda da onu öldürmeye karar veriyorlar. Bu bütün bu davranış biçimleri bir şeyi ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzülüyor. Allah Teala beni diyor nübüvvet için seçmiş. Bana şeriat kitabı indirmiş, insanlara hükmedeyim diye. Ve onlar beni bir sahtekar olarak görüyorlar diyor. Üzülüyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse onların sözleri seni mahzun etmesin diyor. Muhakkak ki biz onların sakladıklarında, açıkladıklarında biliriz. Aslında doğru söylediklerinde, yalan söylediklerinde biliriz manası da var burada elbette. Ve 77. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Evelem yerel insanı enna halaknahu min nütfetin fe iza huve hasimun mubin. Emi velem yera görmüyorlar, görmediler. El insanı insan enna nasıl halaknahu biz onu halk ettik, yarattık. Min nütfetin bir nutfeden. Ve sonra iza olduğu zaman ve o hasimun hasım düşman mübinun apaçık. Şöyle çıkıyor sonuç. İnsan onu bir nutfeden nasıl yarattığımızı görmedi mi? Sonra da bize karşı apaçık hasım oldu. Yani düşman oldu. Sonra da bize apaçık hasım oldu. Yani bize karşı apaçık hasım, yani düşman oldu. Gerçekten insan bir nutfeden yaratılmıştır. Ve zamanımızda çok ilgi çekici bir sonuç. İnsanlar ilimde ilerledikçe hep Allah'ın Kur'an'da ve mukaddes kitaplarda söylediklerini inkar etmek için gayret sarf ediyorlar. Bugüne kadar hep bu gayretin sahibi olduğu ilmin bir cephesi ama hiçbir başarı kazanamadılar. Allah Teala ne söylüyor? Biz Adem Aleyhisselam'ı çamurdan yarattık diyor. Salsalinden. Onlar da insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Ve her seferinde mahcup oluyorlar ama yılmadan, usanmadan yeni formüller üreterek aynı konudaki iddialarını sürdürüyorlar. Üst üste her mağlubiyetlerinde aksi ispat ediliyor onlara ama onlar vazgeçmiyorlar. İlmi Allah'ın ilmine karşı bir sığınak olarak gören alimler söz konusu. Allah'a inanmayan ve bütün kainatın kendi kendine yaratıldığını söyleyen, vehmeden bir zavallı camia. İşte Allah'a karşı düşman olanların standartları bu. Ve 78. ayet-i kerime ve darebe lena meselen
ve nesiye halkahu gale men yuhyi izame ve hiye remimun ve darebe meselenle beraber ve örnek verdi, misal getirdi. Ne nabize? Meselen, örnek, misal. Ve nesiye ve unuttu. Halkahı, onun kendi yaratılışı. Kale dedi, men kim? Yuhyi, hayat verir, can verir. El izame, kemikler. Ve hiye ve o, remimun, çürüyüp dağılmış. Kendi yaratılışını unutup bize misal getirdi. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek dedi.

kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek? Ezame kemik, remimun çürüyüp dağılmış. Kemiklerimiz çürüyüp dağılmış haldeyken kim onlara can verecek? Yani kıyamete kadar daha yıllar geçecek. İşte bundan evvelki süre içinde olduğu gibi bundan sonra da insanlar ölecek. Kemikleri dağılacak, çürüyecek. Ondan sonra mı Allah onlara can verecek? Hiç kimse böyle bir şey yapamaz diye zavallı kafalarından iddialar ileri sürüyorlar. Oysa ki kıyametten sonra zaman geriye dönecektir. Geriye döndüğü zaman hangi noktaya zaman geri dönüp de ulaşmışsa o noktada o insanlar zaten yaşıyor olacaklar. Ve 79. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul yuh yi yuhyi hellezi enşe aha evvele merreh merreten merreh ve huve bi kulli halkın aleyhim. Kelimeler kul de söyle yuhiha ona hayat verir onu canlandırır ellezi ki o enşa ha onu inşa etti yaptı evvele evvel ilk önce Meretin kere ve hüve ve o bir kulli hepsi bütün halkın halk etme yaratma yaratış alemin en iyi bilen de ki onu şöyle oluyor de ki onu ilk defa inşa eden yaratan yani yaratan ona hayat verecek yani insanı ilk defa inşa eden yaratan ona hayat verecek. Ve o bütün yaratışları en iyi bilendir. Kainatın her şeyin yegane yaratıcısı Allah'tır. Ondan başka her şey mahluktur. Allah hep var olandır ve kendisinden başka her şeyi yaratandır. Kendisi ise hep vardır. Var olmuştur, var olmaktadır, vardır ve var olacaktır. Ne başı vardır, ne sonu vardır. Başlangıcı da yoktur, sonu da yoktur. Öyleyse yaratan o Allah'tır. 80. ayet-i kerime Yasin suresi Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ceale lekum mineş şecerati mineş şeceril ahdari naren fe izâ entüm minhu takidûn ellezî ki o dır ceale kıldı lekum size sizin için mineş şeceri ağaçtan el ahtar yeşil naren ateş ve artık böylece izâ o zaman olduğu zaman entüm size minhu ondan tukidûn yakıyorsunuz yakarsınız. Yeşil ağaçtan sizin için
Ateş yani oksijen kılan, çıkaran odur. Böylece siz ondan yakarsınız. Biliyorsunuz ki bütün ağaçlar yeşil yapraklarıyla klorofil üzümlemesi yaparlar ve fotosentez yoluyla köklerinden aldıkları suyu ve yapraklarından temin ettikleri suyu havadan karbondioksit alarak güneş ışığını da oluşturucu olarak devreye sokarak hallederler. Kimyasal bir fotosentez yoluyla değişim söz konusu olur ve karbonhidratlar oluşur. Karbonhidratlar oluştuğu zaman oksijen açığa çıkar. Oksijen insanların ve hayvanların hayati maddesidir. Oksijen olmazsa hiçbirimiz yaşayamayız. Ama insanlar havadan oksijen alırlar, kanlarını temizlerler, sonra da karbondioksit verirler dışarıya. İşte havadan aldıkları oksijenin karşılığında insanların ve hayvanların artık maddesi karbondioksittir. Bu karbondioksitle bitkiler hayatlarını sürdürürler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kainatta bitkiler ve insanlar birbirine muhtaçtır. Her şey birbirine muhtaçtır. Muhtaç olmayan sadece Allah'tır. Allah Teala burada yeşil yapraktan çıkan

yeşil ağaçtan sizin için ateş kılan, ateşin oluşabilmesi için mutlak olarak oksijene ihtiyaç vardır. Ve oksijen yakılır. Böylece siz ondan yakarsınız diyor Allah Teala. Eğer Allah Teala odunu kastetseydi size ağaçları yakacak olarak kullandıran odur derdi. Ama yeşil ağaçtan ateş kılan diyor. Yeşil ağaçtan, ağacın yeşil yaprağından ateş kılan. Eğer oksijen yoksa ateş oluşamaz. Ateşin oluşabilmesi mutlaka oksijene bağımlıdır. Öyleyse ateşi oluşturan temel mefhum ağaçlar tarafından klorofil özümlenmesiyle tabiata salınan oksijendir. Yasin suresi 81. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Eve leysellezi halekas semavati vel arda bi kadirin ala en yahluku misle hum bela ve huvel hallakul alim e mı öyleyse ve değil ellezi ki o odur alaka halk etti yarattı es semavati semalar gökler ve el arda ve arz yeryüzü yer bi kadirin ala a kadir olan en yahluka yaratmak yaratmaya mislihum onların benzeri aynısı eşi bela hayır bilakis ve hüve ve o el hallaku yaratan yaratıcı el alimu en iyi bilen

Bela, evet. Negatif suallerin pozitif cevabı, evet. Gökleri ve yerleri yaratan, onların bir eşini daha yaratmaya kadir değil midir?

kadir değil mi sualinin pozitif cevabı, evet, o yegane yaratıcı ve en iyi bilendir. Allah bütün kainatı bir bütün halinde yaratandır. Altı tane alem iç içe yaratılmıştır. Aynı alanı kaplamaktadır. Aynı hacmi kaplamaktadır. Ve 82. ayet, İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kün feyekûn. İnnemâ sadece emruhu, onun emri, izâ erâde, irade ettiği, dilediği zaman şey'en bir şey, en yekûle söylemek demek, lehu ona, kun ol, fe artık böylece hemen yekûnü olur. Şöyle çıkıyor sonuç, o yani Allah bir şey irade ettiği yani dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. Allah bir şey irade ettiği, dilediği zaman onun emri sadece ona ol demektir. O hemen olur. İşte bu konuşmamızda daha evvel de geçmişti. Allah-u Teala bir şeyi dilediği zaman ona ol

Ve işte Sübhane, o Sübhandır, her şeyden münezzehtir. Ellezî ki o, odur. Bi yedihi, onun elinde melekut, melekut, mülk ve hükümranlık. Kullu şeyin, her şey, ve ileyhi ve ona turcaun, döndürüleceksiniz. İşte o Sübhandır. Her şeyin melekutu, mülkü ve hükümdarlığı onun elindedir ve ona döndürüleceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kıyamet günü bütün insanlar evvela mahşer meydanında ama sonra indi ilahide Allah Teala'nın huzurunda toplanırlar. Bu kıyamet gününde toplanmaktır. Allah'a bir başka dönüş daha var. Ruhumuzun Allah'a dönüşü. Ya hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhu mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an vücudundan ayrılır. Allah'a doğru seyri sülük atlı bir yolculuğa çıkar ve 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ın zatına ulaşmak ve Allah'ın zatında yok olmaktır. Fena fillah olmaktır. Fena fani olmak, fi içinde Allah, Allah. Ve bir insan hayattayken bunu yapmaya mecburdur. Çünkü üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek de, ruhu Allah'a ulaştırmak da insanların üzerine 12 defa farz kılınmıştır. Ulaştırmak ve ulaştırmayı dilemek toplam 12 defa üzerimize farz kılınmış. Ve döndürülmenin bir başka hükmü de budur ki, dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a döndürülmesi, ruh Allah'tan bir emanettir ve sahibine mutlaka geri döndürülmelidir. Herkes bununla mükellef kılınmış. 12 defa üzerimize farz kılınmış. Eğer bunu bir insan hayatında yapamazsa, o zaman ölümle birlikte ruh vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ölüm melekleri ruhu 7 kat gökleri aşırarak sitr-i müntaha'ya kadar ulaştırırlar. Oradan da Allah'ın zatına ruh tek başına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Öyleyse Allah'a döndürülmek deyince evvela ruhumuzun Allah'a döndürülmesi var. Bu iki şekilde oluşuyor. Ya bilerek, isteyerek kendimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz Allah'ın bize yardımıyla, ya da ölümümüzden sonra ruhumuzu ölüm melekleri Allah'a ulaştırıyorlar. Bir de Allah'ın katında kıyamet günü bir mahşer meydanından sonra indi ilahide bütün insanların toplanması ve mahkeme-i kübrada hesaba çekilmesi söz konusudur. Hem birincisi ruhumuzun Allah'a döndürülmesi, ikincisi fizik vücudumuzun da Allah'a döndürülmesidir. İkisi de söz konusudur. Ama ruh Allah'tan bize verilen bir emanettir. Allah'ın zatına geri dönüp Allah'ın zatında yok olacaktır. Ama fizik vücutlarımız Allah'ın zatında yok olmak için değil, cennet ve cehennemi Allah'ın hayat filmlerimizde tayin etmesi için Allah'ın huzurunda toplanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde Allah bizleri beraber kıldı. Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan niyaz ederek, bu istikamette dualar ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaje oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var. Bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette İki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber, onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek, ama bu dileğin karşılığında Allah-u Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için, ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz, ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an, verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun,
kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinizde gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'laşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bütün kötü alışkanlıklardan şiddet, kaygı, stres ve depresyondan kurtularak mutluluğu yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, havalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Hafta içinde elim iki olayı yaşadık. Birçok öğrencimiz, onlarla birlikte öğretmeni, hayatlarını kaybeden tüm ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara şifa diliyorum. Ve akrabalarına da sonsuz sabır diliyorum. Eğer gerçekten biraz bu olaylar hayatımızda bir tesir uyandırmışsa sizden istirhamım, beni can kulağıyla dinleyin. Neden buna gerek duydum? Çünkü Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek tüm insanlar için Allah'ın indirdiği hayat kitabı olarak sunduğu kutsal kitaplar ve sonuncusu da Kur'an-ı Kerim. Az evvel konuşmacılarımızı dinledik. Kötü alışkanlıklar sebebiyle varılan hazin neticeyi gözlerimizle gördük. Ama o gördüğünüz insanları Allah-u Teala hangi gayeyle yaratmış? Onu şimdi Rabbimizin kelamıyla, bizi yoktan var eden Allah'ın sözleriyle sizlere sunmak istiyorum. Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَعَلٍ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةً Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Hemen melekler iradeleri olmadığı için Allah'a diyorlar ki ya Rabbim kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yaratacaksın? Şimdi hemen konumuzla, konferansımızla ilgili olduğu için bağlantıya girmek istiyorum. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi. Biraz sonra kısaca anlatacağım Rabbimizin dizayn ederek bize verdiği nefsin muhtevasında 19 tane afet var. 19 tane hastalık. Ve bu hastalıklardan bir tanesi de şiddet. İşte hafta içinde karşılaştığımız elim olay iç dünyamızda yer alan zulmün kaynağı, şiddetin odağı olan nefsimiz sebebiyle. Resulullah'ın haset ve düşmanlıktan sakının. Haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Öyleyse şu dünya hayatını yaşayabileceğiniz her ne elim olay varsa reçetesi mucize-i baki olan Kur'an'dır. Size şu anda burada da hayatının bir kısmını geçirmiş 13. asr-ı müceddidi Said Nursi Hazretleri Kur'an gibi bir mucize-i baki varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Kur'an sadece bununla tarif etmek mümkün değil. Buyuruyor ki kainatın fihristi. Nasıl elinize aldığınız bir kitabın fihristinde kitapta ne varsa kısaca başlıklar halinde ifade ediliyorsa Kur'an da kainatın kitabıdır. Ama özellikle ve özellikle de kainatın uğruna yaratıldığı en şerefli mahluk olan insanın hayat kitabıdır. Ama daha ötesi sadece hayat için değil dünya hayatına gelebilecek Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan herkes için bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Ve dikkat edin, meleklerin işaret ettiği iki temel faktöre bakın. Birisi şiddet, hasetten sakının, haset sebebiyle Kabil Habil'i öldürdü. Diğeri de kibir. Kibirden sakının, kibir sebebiyle şeytan-şeytani lane oldu. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah bizden ne bekliyor? Allah bizden meleklerin de, cinlerin de, hayvanların da, canlı ve cansız bütün kainatın uğruna yaratıldığı insanın kendisine dost olmasını bekliyor ve Kur'an'da en çok ismi geçen Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İbrahim ve Resulullah'a Rabbimizin baban İbrahim'in dinine tabi ol dediği zaman da Hazreti İbrahim'le Allah arasındaki ilişki Hazreti İbrahim Halilullah'tı. Allah'ın dostuydu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece bu dünya hayatını problemsiz geçirmek gayesiyle biz burada değiliz. Tam tersi, tüm negatif koşulların sahibi olan bizlerden Allah'a layık olacak dost olmamızı istiyor. Allah'a dost. Mümkün mü? O kadar kolay ki tarifi gayri mümkünsüz. Sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Bugüne kadar binlerce hakikaten konferans gerçekleştirdik. Eğitim hayatım oldu. Bugüne kadarki olan yaşamda birçok olaylarla karşılaştık. Ama Allah'ın reçetesi olan Kur'an kadar tesirli bir kaynak asla yeryüzüne gelmedi ve gelmeyecek. Ama bu tesirli olan reçeteyi hayatımıza tatbik etmemiz, mutlak surette Allah'ın ilmine sahip olmamız da mümkündür. İnsan varlığını önümüze alalım. Rabbimiz bize bir dini farz kılmış. Bu dinin adı İslam. İslam, Allah'a teslim olmak. Başlangıç noktasına baktığımız zaman, ayetlerden gafil olan bizler ki, Rabbimiz Nahl suresinin 78. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. Sizi annenizin karnında hiçbir şey bilmiyor halde hayata getirdik. Öyleyse ayetlerden gafil olan bizler her türlü negatif koşulların sahibiyiz. Ama her türlü negatif koşulların sahibi olan Rabbimiz reçeteyi bize vermek suretiyle o reçeteyi hayatına tatbik eden kalp doktorlarını bizlere vazife kılmak suretiyle bizi şu anda Kur'an'da örnek olarak gösterdiği sahabe gibi, Tevrat'ta örnek olarak gösterdiği Rabbaniyun gibi, Hazreti İsa'nın havarileri gibi çok kısa sürede Allah'a layık dostlar olmamızı istiyor. Zor mu, kolay mı? Şu kainatta en kolay şey Allah'a dost olmak. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman herkese Rabbimizin daveti şu: Allah kendi zatına davet ediyor. Şu hadisi sizinle paylaşmak istiyorum. Niye bu kadar şiddetin kaynağı zulmün odağı bir nefsi Allah bize niye versin? O ol emriyle kainatı yaratıp emrimize veren Rabbimizin nefsi bize boşuna vermesi olabilir mi? Mümkün değil. O zaman murad-ı ilahi ne? Bu kadar şerrin kaynağı zulmün odağı olan nefsi bize vermesindeki murad-ı ilahi ne? Hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Şu anda sualim var size. Hepiniz Rabbimizi görmek istiyor musunuz? Rabbimizi tanımak istiyor musunuz? İşte bunun yolu nefsinizin kalbindeki hastalıklardan kurtulmanızla mümkün. Üç kelime. Bakın çok hepinizin dinlemesini istiyorum. Can kulağıyla da. Üç kelime. Mal alıcıya satılır. İlim ibadetin imamıdır. Kur'ansız hiç kimse pozitif bir neticeye ulaşamaz. Ulaştığını zanneden çok kişi görebilirsiniz. Ölünce bir okka samandan ne kadar duman çıkacak o zaman anlayacaklardır. O zaman gelin ölmeden evvel ölme sırrına ulaşalım. Allah Resulü Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz mutu kable temutu, ölmeden evvel ölünüz. İşte bu ölmeden evvel ölmek emanet olan ruhu sahibine teslim etmektir. Daha sonra bize verdikleri fizik vücudu Allah'a teslim etmektir. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Daha sonra nefsimizi teslim etmek ve daha sonra irademizi teslim etmek. İşte o zaman teslimi külliyle Allah'a teslim olan bir Hazreti İbrahim Bakara 124'te Rabbi onu kelimelerle imtihan etti. Hazreti İbrahim imtihanı başardı. Rabbimiz imtihanı başaran, teslimi külliyle Allah'a teslim olan Hazreti İbrahim'e ne diyor? Ya İbrahim, ben seni insanlara imam kılacağım. İşte sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan özellikle de yeryüzünün halifesi Allah-u Teala'nın tüm varlıklara imam tayin ettiği birisi. Öyleyse şeytanın dostu olmaktan kurtularak Allah'ın katında imam tayin ettiği birisi olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? İşte bunun yolu bir dilekten geçer. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizden geçer. Ama herkesin özellikle can haraş bir çalışması var. Bu çalışmanın zirve noktasında herkes güç sahibi olmak istiyor. İşte Firavunlar, işte Nemrutlar, işte Hamanlar, birileri çok geçti ve bunlar Kur'an-ı Kerim'de bize zikrediliyor. Allah da insanın en güçlü varlık olmasını istiyor, kendisinin halifesi olmasını istiyor. O zaman insanın gücü insanın kendisinden değil, sahibinden geliyor. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Nemrut'la karşılaşmasında yaşadığı imtihanda Nemrut diyor ki nereye kaçacaksın? Bundan öte senin kurtuluşun yok. Seni ateşe atacağım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gülerek Hasbunallah ve ni'mel vekil. Rabbim benimle beraber. Ve o Nemrut'un yaktığı ateşi gül bahçesine çeviriyor. Kimle beraberdi Hazreti İbrahim? Rabbi ile beraberdi. En üst seviyede Allah'ın dostuydu. Ve biliyordu ki sahibi Allah mutlaka bir kurtuluş sunacaktır. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'la karşılaştı. O günün gücün zirve noktasında olan Firavun, benden daha güçlüsü olabilir mi? Hayır, mümkün değil. Ama Hazreti Musa, Rabbim benimle beraber. Ve denize yaklaştıkları zaman, bundan ötede nereye kaçacaksın ya Musa? Hazreti Musa, Allah'la bile olmasa hasebiyle, Rabbi ona, ya Musa asanı suya değdir, gerisine karışma. Ve Rabbi denizden ona yol açtı. Ve tabiinlerle birlikte karşı tarafa geçtiler. Öyleyse size bunları niye anlatıyorum muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Hayatı bize cennet bahçesine çeviren, bu dünyada cenneti yaşamamızı sağlayan, ölüm sonrası hayatta sonsuz cennet hayatını yaşamak istiyor musunuz? Bunun yolu Allah ile bile olmaktan geçer. Yani Allah'a dost olmaktan geçer. Ve bunun kanunları da Kur'an-ı Kerim'de. Ve zannetmeyin, dikkat edin, birçok okuma yazması olmayan konferansta insanlarla karşılaştık. Hocam, söylediklerin çok güzel, ben de Rabbime dost olmak istiyorum ama Arapçam yok. Ben de Rabbime dost olmak istiyorum ama okuma yazmam yok. Ben de Rabbime dostum ama benim malım yok, mülküm yok, şu bu. Sevgili kardeşlerim, Rabbimizin eğitimi o kadar muhteşem ki, sadece bir kalbi dilek, şu anda beni dinlemekte olan sizler, hepinizin kalbi var mı? Kalbi olanlar el kaldırsın bakalım. Ya diyorsun hocam, kalpsiz insan olur mu? İşte Rabbimiz o kalpte kendisine ulaşan bir dilek görmek istiyor. O dileğin sahibi olduğunuz an işte ona dostunuz. Onun için Yunus nedir? Allah'a dost olmak bir dilektir. Mutlu olmak bir dilektir. Allah'a en yakın olmak bir dilektir. Allah'a teslim olmak bir dilektir. Bu dilek ne menem bir dilektir? Bu dilek Allah'ın zatından bize üfürülen ruh emanetini hayattayken sahip olan Allah'a ulaştırmayı dilemektir. İşte şu anda gördüğünüz gibi iki vücuttan bahsettik. Ama bu iki vücutla birlikte bir de düşmanınız var. Ondan da bahsetmemiz lazım. Bu düşman kim? Şeytan. Ben ruhumdan insana üfürdüğüm zaman ey cinler ve melekler ona secde edin. Meleklerin hepsi secde ediyorlar. Cinlerden iblis secde etmiyor. Allah Teala iblise emrime seni azi kılan nedir ey iblis? Ben diyor ondan hayırlıyım. Dikkat edin. Buraya çok dikkat edin. İblis Allah'a karşı çıkmıyor. İblis nefsinin esiri oluyor ve Allah Resulü hadisinde kibirden sakının. Kibir sebebiyle şeytan ilane oldu. Öyleyse her zaman biz insanlardan da şeytan olma potansiyeli var mı? Evet var sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de insan ve cin şeytanlardan bahsediyor. Öyleyse tercih sizde. Ya bu dünya hayatını yaşarken şeytanın yolunu izleyerek insan ve cin şeytanlardan olmak istersiniz veya gerçekten Rabbinizin emrine itaat ederek Allah'ın davetini kabul ederek kalpten Allah'a ulaşmayı dileyerek İbrahim'in yolu takip ederek ona dost olmak en üst noktada iki cihan saadetinin sahibi olmak istersiniz. Tercihiniz hangisi? Serbest iradeyi size vermiş Allah Teala. Siz tercih yapacaksınız. İradeniz var mı? %100 iradeniz var. Hemen o slaytımızı devreye alalım. Allah Teala secde 9'da zatından ruhu üfürmüş ve ruhta da tam 19 tane haslet var. İnsan bir denge varlık. Ruhta 19 tane haslet, nefste 19 tane afet ve bugünkü konferansımızın konusu bütün kötü alışkanlıklardan, şiddetten, stresten, kaygı bozukluklarından kurtularak mutluluğu yaşamak. Mümkün mü? %100 evet. Ben işte onun için Yaşar hocamıza diyorum ki tamam o alışkanlıklardan insan kurtuldu. Ama yerine iyisini yerleştirmediğiniz süre içerisinde bir müddet sonra yalnız bırakıldığı zaman, çevre değiştiği zaman eski tas eski hamam olabilir. Ama siz eğer Allah'ın reçetesini hayatınıza tatbik ederseniz o Allah'a dost olduğu zaman Mevlana gibi, Yunus gibi, Şeyh Edebali gibi, Ahmet Yesevi gibi, nice Allah'ın dostları gibi ki bunlar bu daveti kabul ettiler, bu dileğin sahibi oldular ve mürşitleriyle birlikte, kalp doktorlarıyla birlikte o hedefe ulaştılar. O zaman bizlerin de gayesi, yaratılış gayesi Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak ve en zirve noktada sahabe gibi asr-ı saadeti yaşamak. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman şunu görüyoruz, şu anda ekranda görüyorsunuz. Üç vücut serbest irade, aklın sahibi, ki akıl genellikle yanlış anlaşılıyor. Herkes kendisinin aklının ayrı olduğunu zannediyor. Hayır, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ortak bir akıl var, sizde farklı olan beyninizin fakülteleri. Akıl, beyin vasıtasıyla bedeninize kumanda ediyor. Şöyle düşünün, aklı bir göl olarak düşünün. Herkes o göle gittiği vasıtayla, kimisi testiyle gidiyor, kimisi tasla gidiyor, kimisi bir bardakla gidiyor ve siz ondan o şekilde faydalanabiliyorsunuz. Yani ortak bir akıl var, beyninizin kapasitesi oranında faydalanırsınız ama Allah'ın bizden istediği kesinlikle onun sesine kulak vermemiz. Evet ya Rabbim, sen bizi yarattın, biz senin dostun olmak istiyoruz, yaratılış gayemiz bu. O zaman da reçete, kutsal kitaplar. Dikkat edin, Allah Resulü şöyle buyuruyor: İlim ibadetin imamıdır. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. İlimsiz kuru ibadetle kimse hedefine ulaşamaz. Allah'ın bizden düzelmesini istediği nefsimiz, nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altına alması, sonra tamamen temizlenmesi. İşte uğruna Allah'ın kainatı yarattı. Levlâke levlâke lemâ halaktel eflâke dedi. Sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım dedi. İki cihan serveri Peygamber Efendimiz, cahiliye dönemini yaşayan bedevilere Kur'an'ın kendisine indirilmesiyle 23 senede hitap etti. Ve 23 senede kız çocuklarını diri diri gömen birisi Hazreti Ömer oldu. Çok daha ötesini söylüyorum. Her türlü vahşiyana şartların hakim olduğu bir dizayndan öyle insan yetiştirdi ki, bundan emin olabilirsiniz, samimiyetimle söylüyorum. Şu an dünya üzerinde ne kadar üniversite varsa hepsini bitirin, asla bir Hazreti Ömer yetiştiremezsiniz. Bunu niye söylüyorum? Yani o okulları küçümsediğim için mi? Hayır, değil. O okullarda öğretilen bilgi sadece fizik bedene matuftur. Sadece fizik bedene hitaptır. O okullarda hiçbir zaman size serbest iradenin fonksiyonu öğretilmiyor. O okullarda hiçbir zaman nefsinizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi zikirle öğretilmiyor. O okullarda bize hiçbir zaman size düşmanınızın insanlar değil, şeytan olduğu söylenmiyor. O okullarda hiçbir zaman sizde Allah'ın emaneti olan ruhun mutlaka sahibine ulaşması gerekir denmiyor. Ama bir mürşit bunların hepsine sahip. Çünkü neden? Çünkü o da başlangıçtaki gibi negatif şartların sahibiydi. Hazreti Ömer gibi Resulullah'a katletmek üzere geldi. Ama Resulullah'ın bir duası var biliyorsunuz. Ya Rabbim, bu ümmeti iki Ömer'den bir tanesiyle şereflendir. Ve Allah-u Teala Hazreti Ömer'e nasip kıldı. Hazreti Ömer Resulullah'ın tedrisinde yetişti. 23 sene boyunca Resulullah'a yakın oldu. Halbuki onun gayesiyle gelmişti. Özürme gayesiyle gelmişti. Ve öyle bir Allah'ın rahmetine kavuştu ki, evet, yaratılış gayesinin kesinlikle insan olmak, Allah'ın yeryüzündeki halifeye layık olan güzel ahlakın sahibi olmak, ki bütün peygamberlerin hedefinde şu var: biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderildik. İnsan olduğu için birinci sırada ahlak var. Eğitim elbette gerekli. Ama ahlakın içinde yer almadığı eğitim sizi sadece ve sadece canavarlaştırır. Bunun örnekleri çok, ben oraya girmek istemiyorum. Daha sonra güvenlik. Ne olursanız olun, güzel ahlakın sahibi olmadığınız zaman kendinizi güvende hissedemezsiniz. Ailenizin içerisinde karı koca birbirlerine karşı eğer o güzel ahlakın sahibi değillerse koca eşinden şüpheleniyor. Acaba gecenin ben uyurken bana bir tuzak kurar mı? Hanım kocasından şüpheleniyor. Acaba böyle yapar mı? Ama ahlakın sahibi olursa ki onu ifade edeceğim biraz sonra. Kesinlikle güzel ahlakın sahibi olmak Allah için olmaktır. Allah için olmak başka bir şey yaşamaktır. Videoyu da izledim, sizinle paylaşmak istiyorum. Yaşını da epey ilerlemiş olan ikilisi karı kocaya söylüyor, diyor ki Azrail aleyhisselam gelse hanginiz emaneti teslim ederseniz? Kocası diyor ki kesinlikle benimkini alsın, eşiminkini almasın. Eşi de hayır diyor, kocamınkini alsın, benimkini almasın. Şimdi Allah için olmak, başkaları için yaşamak söz konusu olunca böyle bir durumla karşılaşırsak, bilinçlenen Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan kişi ne der? Evin aile reisi, evet, benimkini alsın, onunkini almasın. Çünkü yaratılış gayesi niçindir? Başkaları için yaşamak. Başkaları için yaşamak, onları mutlu etmek. Yani aile reisinin hedefinde Rabbimin kendisine tevdi ettiği görev, kesinlikle eşini en zirve noktada mutlu etmek. Başkaları için yaşamak hanım açısından nedir? O da Rabbimin mesajını almışsa, o da bilir ki kesinlikle Allah'ın kendisi için garanti ettiği mutluluğun hedefinde kendisi kocasını ne kadar mutlu ederse o kadar mutlu olur. O zaman sevgili kardeşlerim, böyle bir ailede hiçbir zaman kavga olur mu? Böyle bir ailede hıyanet olur mu? Böyle bir ailede mutsuzluk olur mu? İşte Rabbimizin bize verdiği reçete bu reçete. Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşamak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Ve Adem Aleyhisselam'dan başlayan kıyamet gününe kadar gelebilecek tüm insanlar için reçete aynı reçete. Hepsini inceledik. Zannetmeyin ki farklı reçete. Hepsinde tek bir gaye var. İnsanların mutluluğu, insanların ki can saadetine ulaşması. O zaman hak aynasında, Kur'an aynasında kendinizi görüyor musunuz? Üç vücudunuz var. Ve ilk etapta hepinizi Allah kendi zatına davet ediyor. Belki diyebilirsiniz ki hocam ben kim? Allah'a ulaşmak kim? Allah yoklukta ben de buradayım diyebilirsiniz. Ama şunu düşünmeniz lazım. Rabbim bu emri bana verdiğine göre benim kaldıramayacağım yükü asla yükletmez. Öyleyse kesinlikle bu emir varsa ben bu emri yerine getirebilecek kapasitede bir insanım. Beni Rabbim hani fıtratıyla yarattı. Hani fıtratında hedef ne? Allah'a teslim olmak. O zaman emanet olan ruh bunun ilk basamağını oluşturuyor. Çünkü yapısında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketimiyet, hakikat, faziletler, ihlas, vefa ve tevhid. 19 tane haslet. Ve 19 hasletin hangisini hayatınıza tatbik ederseniz %100 sizi mutluluğa ulaştırır. 19 hasletin hangisini gerçekleştirirseniz %100. Ve dikkat edin, şunu ifade edeyim. İnsan hayatında her zaman korkular var. İnsanlar en çok korktuğu şey ölüm korkusu. Ama az evvel söylediğim, koca eşinden korkabilir. Çocuk babasından korkabilir. Nice çeşit korkular var. Ama bu korkuların hepsinin üstesinden gelmek vasıta nedir? İman. İman varsa korku yoktur. İman yoksa bundan emin olun, sivrisiklenetten bile korkarsınız. Şimdi Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyor? Al-İmran suresinin 160. ayet-i kerimesinde. Eğer siz Allah'a tevekkül ederseniz, Allah'ı kendinize vekil tayin ederseniz, sizden şu kehanete daha güçlü kimse yoktur. Ama eğer siz, Allah size yardım etmezse, size kim yardım edebilir? O zaman sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatında hepimizin karşılaştığı bir takım engeller var. Bu engelleri aşabilmenin anahtarı Allah'ın yardımı. İşte Resulullah'ın hayatına baktığımız zaman, bütün girdikleri savaşlarda hep kazanmışlar. Bir teki hariç. Orada da Resulullah'ın emrine itaatsizlik sebebiyle o sonuca ulaşıldı. O zaman siz de bu dünya imtihanında ne olursa olsun başarmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? Kalpten ulaşmayı diliyor musunuz? Şimdi bu dilek sizin hayatınızda Allah'ın reçetesine göre nasıl bir değişiklik oluşturuyor? İsterseniz izin olsa bir slaytımız var. Bugüne kadar bu dileği dileyip de hayatları değişen kardeşlerimize kulak verelim. Allah razı olsun.
1: Tasavvuftan önce heroin bağımlısı eski boksördüm. Annem öğretmendi, babam cam ustasıydı. Böyle bir ailede doğdum, büyüdüm. Beni severlerdi, öyle büyütmüşlerdi. İlkokulun sonlarında, son sınıflarında ilk defa hap kullandım. Ortaokulu bitirdikten sonra babam askere gitmemem için beni Ukrayna'ya gönderdi. Ben Ukrayna'ya gittiğimde heroinle tanıştım. İki defa heroini kullandığımda bana öyle geliyordu ki her şey çok güzel, hayat eğlenceli olmuştu. Uyku uyumadan bile yaşayabiliyordum, hiç yemek yemeden bile rahat oluyordum. Daha dinamik hissediyordum kendim ama bu bir sihir gibi bir şeydi. İç defadan sonra hep o iç defanı duymak için daha da çok heroin kullanmaya başladım. Kullananlar beni iyi anlar. Hazdın yeniden alabilmem için daha çok kullanmaya başladım. Bir de kendimi heroinin krizinde, heroini kullanmadan uyuyamayan, heroini kullanmadan normal insan olamayan durumda buldum.
2: Tasavvufa girmeden önceki geçmişim çok kötüydü. Madde bağımlısıydım. Bulduğum her maddeden içiyordum. İş çığırından çıkmıştı artık. 12 sene içtim. Aklıma ne geliyorsa. Ne zaman bırakayım diyordum. Her seferinde daha fazla maddeleri çoğaltıyordum.
3: Bende öfke hastalığı vardı. Etrafımdaki insanlara karşı hep kendimi haklı göstermek için bir büyük mücadelem vardı. Tabii bu haklılığımı ispat edemeyince acayip bir öfke patlaması yaşıyordum. İnsanın gücü en fazla kime yeter? Çocuklarına yeter. Çocuklarımın üzerinden hırsımı çıkartmaya çalışıyordum. Bana göre ben dünyanın merkeziyim. Hiçbir suçum yok. Zulüm gören hep ben gibi gelirdi bana. Öfkelendiğim zaman ağzımdan çıkan hiç kulağım duymazdı ve çok kalp kırardım. Bu da bana gece vicdan azabı yapardı. Küçük şeylerden kıyameti koparmak derler ya, gerçekten öyle. En ufak bir şey hep sinirimi bozardı. Adaletsizliğe hiç tahammülüm yoktu. Sadece kendi hakkım yendiğinde değil, başka birinin hakkı yendiğinde de çok sinirleniyordum ve böyle bir anda böyle avukatlığa soyunuyordum.
4: 18 yaşlarında bir evlilik yaptım. Evliliğimde de mutluydum aslında. Çocuk doğduktan sonra biraz sıkıntılarım başladı. Depresyon yaşamaya başladım. Psikolojim bozuldu. Eşim biraz içki içiyordu. Çevresi farklıydı. Eşimden ayrıldım. Ayrıldıktan sonra daha çok sıkıntılarım başladı. Çocuğumu aldı eşim. Sıkıntım daha da bir arttı.
5: Daha önceki hayatım çok karanlık geçti. Ömrüm yarısı hemen cezaevlerinde geçti. Gir çık. Kalbim daima bir şeyler arıyordu. Bir şeylerin eksik olduğunu ben biliyordum. O zaman kim ama ben sordum. Ya dedim hocam dedim. Her şey bu kadar olmaması lazım. Benim kalbim senedekilerini aramıyor. Benim kalbim başka bir şey arıyor. Din nasıl bir şey dedim hocam. Din dedi ki bana derya dedi. Sakın dedi ki ileride düşünmedi kafayı yersin. Ben sonucu alamadım.
6: 1998'de annemi kaybettim. 12 yaşındaydım. O boşluktan olması gerekiyor ki böyle bir şeye tutunma ihtiyacı hissettim. Ve ben 12 yaşında sigaraya başladım. Annemi çok özlüyordum. Sanki onu içince rahatlıyordum.
7: Bir kaos oldu hayatımızda. Evliliğimiz bitti. 2 tane çocuğum vardı. Depresyondaydım. İnsanlarla iletişimim kopmuştu. O dönem bir sigaraya başladım. Hani bir arayış, yarım paket, bir paket ve daha da sayı giderek artmaya başladı.
3: Aslında benim insanlardan fazla Allah'a karşı da bir öfkem vardı. Niye hep benim başıma geliyor? Ben sana ne yaptım? Etrafımdaki insanları çok değiştirmeye çalıştım. Ve bunu hiç başaramadım. Bunu başaramayınca bu öfke tabii giderek kine dönüşüyor. Yüksek bağırmaya sebebiyet veriyordu. Sadece bağırmakla kalmıyordum. Olay bittikten sonra da bende bir böyle ağlama krizleri geliyordu. Eşimden yeni ayrılmıştım. Kardeşlerim evime gelmişti.
8: almıştı onun. Dolaptan şeftali istemişti. Ben de vermemiştim. Sonra oğlum da daha 3 yaşında dolaba açıp şeftali alırken yemeklerini dökmüştü. Ben oğlumu yani dövmüştüm orada.
9: Çocuğu elimden almasalar çocuğu bile öldürmek istiyorum. O derece böyle bir öfke kontrolsüzlüğüm vardı. O kadar mutsuzdum ki. Her gece o kadar vicdan azabıyla uyuyordum ki. Çocuklarım yatağa girdiği zaman mesela.
4: Ailem beni tedavi ettirmeye başladı. Yani tedavi de şöyleydi. İğne yapılıyor. Sadece bana uyku veriyor. Uyuduğum zaman yine sıkıntım başlıyor. İçimde inanılmaz bir sıkıntı. Yani insanlara anlatamayacağım. Şu anda da anlatamayacağım bir sıkıntıdaydı. Yani başım uzaklara gitmek istiyordum. İnsanlara konuşmak istemiyorum. İnsanları görmek istemiyordum. Sanki kendimi böyle karanlık bir kuyuda hissediyordum.
6: Kurtulmak istedim hakikaten. Özellikle namaza durduğum zamanlarda. Ya ağzımı yıkıyorum, namaza duruyorum ama ayetleri okurken o bana hissettirdiği koku. Hem utanma duygusu veriyordu hem de hakikaten diyordum ki bu olmamalı.
9: Sürekli böyle hep karşı tarafla konuşuyorsun. Sürekli ona söyleyemediğin her şeyi içinde sürekli kusuyorsun. Yatıyorsun aynı, sabah uyanıyorsun. Tekrar sanki böyle reklam arası verirsin gece uykuda, sabah kalkarsın. Yine aynı ses devam ediyor. Kimliğini bulamıyorsun. İyi misin, kötü müsün? İyi olmak mı istiyorsun yoksa kötü olmak mı istiyorsun?
1: Ciddiyse hayatım çok zorlaşmaya başladı. Ağrılar içinde kendimi intihar etmeye bile çok defa çalıştım. Heroin'den başka daha da başka haplar falan ya daha çok ne varsa kullananlar bilir. Ne varsa kullanmaya başladım. Heroin artık yetmiyordu. Sonunda annemle babamla yardım istedim. Hastaneye tedaviye götürdüler. Heroin'den insanların yaşarken vücudunda sürmeler oluyor. Onun kokusunun orada duyulmasının, insanların orada bağırmasının, ağrılardan kıvrılmasını duyduğumda kendimin nerede gördüğümü çok şaşırdım yani bilmiyordum neredeyim. Hastanede 3 gün içinde yeni gelen bağımlıları kan tahlili yaptırıyorlar ve nasıl tedavi yapacağını böyle sisteme koyuyorlardı orada. 3 gün sonra beni de kan tahlili yaptırdıktan sonra uzman doktor vardı orada. Benimle konuştu. Senin tedavin burada yok dedi bana. Gerçekten çok hayal kırıklığına uğradım ya. Nasıl yok dedim. Sen heroinden başka maddeler kullandığın için sana burada bir şey yapamayız. Yalnızca 10-15 gün içinde kullanmamanı sağlayabiliriz. Ama ondan sonrasını biz garanti yapamayız. İnsanlara zarar vermeye başladım. Artık saldırıyordum her tarafa. Bir gün yine saldırdığımda kötü zarar verdiğimden bana bunu neden yaptınız? İtiraf ettim ki ben şeytanın gerçekten de kuluyum. Şeytanın dostu olduğunu anladım. Dua ettim ona. Ya Rabbim sen her şeyi çözüyorsun. Şeytanın kulluğundan beni kurtar. Ben artık ona dost olmak istemiyorum.
8: Allah'ım yapmayacağım bir daha diyordum. Yani ne olur Allah'ım diyordum, yardım et bana. Ama sabah kalkıyordum, tekrar kalbime söz geçiremiyordum.
9: Ne yapacağımı da bilemiyordum. Namaza başlıyordum olmuyordu, Kur'an okuyordum olmuyordu. Değişim sağlamıyordu. En ufak bir olayda yine patlak veriyordu. İstediğim güzel insan profili hiçbir zaman üzerimde oluşmamıştı.
2: Bir çıkış yolu arıyordum, olmuyordu. Ne zaman bırakayım diyordum. Her seferinde daha fazla maddeleri çoğaltıyordum. Namaz kılmayı bilmem, dua etmeyi bilmem. Ellerimi açtım, dedim ki Allah'ım beni dedim kurtarmanı dedim talep ediyorum dedim senden.
8: Sonra bir gün annemin bir komşusundan duydum. Çok dedi mutlu olacağım bir kapıya gittim dedi. Herkes o kadar mutlu ki dedi. Camları açıp haykırıyorlar mutluluklarını. Sadece bir dilekle çok mutlu olacağımı söyledi.
2: Ağlayarak tövbeye başladım. Dedim ki Rabbim eğer dedim bu zamanda da kurtuluşa ulaştıracak insanlar varsa dedim benim karşıma da çıkar o zaman dedim mürşidim. Sen mutluluk istemedin mi dedi. Bir tek dilek dedi. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksin dedi. 7 tane safa, 4 tane teslimi anlatmaya başladı. Şimdi dedi kalkacaksın dedi. Hacet namazı kılacaksın dedi. Ey yüce Allah'ım ölmeden evvel emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum diye söyleyeceksin dedi. Zaten o anda diledim ben. O anda dileyince ayette de buyuruyor ya Allah-u Teala. Göğsünden kalbine nur yolu açarız diyor. Bir anda buradan göğsümden kalbime nur yolu açıldığını hissettim. Kalbim başladı Allah Allah Allah demeye başladım. Bu sefer zikri hızlı yapmaya çalışıyorum. Allah Allah Allah diyorum. Sakin ol dedi. Ağır ağır zikir yap dedi. Acele etme dedi. O gece çok yoruldum. Mutluluktan çok yoruldum.
6: Ta ki 2012 yılında Sayın Doktor Abdülcabbar Bora'nın bir videosuna denk gelene kadar Allah'a ulaşmayı dilemekten bahsediyordu. Verdiği ayetleri evimdeki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığımda dedim ki ya ben ne kaybederim? Allah'ım dedim ne olduğunu bilmiyorum. Davet sana, Ben de sana ulaşmak istiyorum ya Rabbi. Ben de bendeki emanet ruhu sana ulaşmak istiyorum dediğimde kalbime bir şey oldu. İçime böyle soğuk bir şeyler akıyor. Adının ne olduğunu bilmiyorum. O hissiyat ancak hakikaten yaşayan belki anlar.
9: Tasavvufta beni en çok cezbeden şey Allah'a ulaşmak olmuştu. Yani nasıl Allah'a ulaşılabilir? Emanet bir ruhumuz olduğunu, bu ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması gerektiğini ve mürşidin hacık namazıyla Allah'a sorulması gerektiğini söylediğinde ben gerçekten nasıl ya? İnsan mürşidini Allah'a sorabilir mi? Allah insana bir mürşit gösterebilir mi? Yani bu nasıl bir ilişki ki Allah benim gibi bir kuluna bir zat gösterecek?
4: Ben de bu dileğin sahibi oldum. Rabbim dedim, ben de seni istiyorum. Ben de senin dostun, evliyan olmak istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum Allah'ın izniyle. Ben bu dileği diledikten sonra gerçekten bakış açım değişti. Hayatım baştan sona değişti. Yani intiharı düşünen ben mutluluğun en zirve noktasını yaşamaya başlamıştım.
1: Ve anneme durumu anlattım. Anneme söyledim. Anne, ben Allah'a ulaşmayı diledim galiba. Kendimi iyi hissediyorum yani. Ağrıyorum ama bir daha madde kullanmak hakkında bir şey düşünmüyorum. Yalnızca kurtulmaya düşünüyorum. Dışarıdan bir şeyin bana yardımını hissediyorum. Yani hiçbir zaman böyle bir şey. 10 sene ben heroin kullandım. Hiçbir zaman böyle bir yardım görmedim. Ben 40 gece uyumadım. Her gün 1,5 saat falan uyudum. Yani 40 gece ben kriz yaşadım. Yani. Ama hamdolsun hiçbir zaman geri dönüş yapmadım. Böyle de ömür boyu kalsam yine de ben bundan kurtulacağım diye kalbimde bir şeyler var.
10: Duayı okuduğumda bana kalbime çok böyle garip bir his geldi. Allah'a ulaşmak çok kutsal bir şey, çok değerli bir şey olmalı diye düşündüm. Ama bunu fiziksel ulaşma diye algılamışım. Nasıl ulaşacağım ki Rabbim ben sana dedim. Sonra o namazı kılmaya karar verdim, hacet namazını. Kıldıktan sonra her şey değişmişti.
5: Bir arkadaş cezaevine geldi. Allah'a ulaşmayı dileği anlattı. Sadece kalbi bir dilek. Ya dedim ki bu dilek yani nasıl bir dilekmiş ya? Benim anam, babam, eşim, akrabam, karım beni adam etmedi. Bu dilek beni adam edecek. Hele bir dilim ne olacak? Bu dileği ben diledim. Benim dünyam değişti. Nasıl bir dilek diledim? Ey yüce Allah'ım, bende bir emanetim var. Yaşarken salat teslim etmek istiyorum ya Rabbim. Hazreti Yunus gibi, Hazreti Mevlana gibi ermiş Kur'an'dan ben ölmek istiyorum ya Rabbim. Eğer bu dilek, bu talep ya Rabbim kalbime yoksa ya Rabbim, sen iyileştir ya Rabbim. Benim sahibim sensin ya Rabbim. Ben seni istiyorum ya Rabbim. Ben bunu dilediğim zaman ben anladım ki ben insanım. Sanki ben gittim, başka biri geldi. Yani şu anda ben bunu anlattığım zaman bile benim gözlerim doluyor. Bugüne kadar biz cehalet ve cahillik içinde insanlara zarar verdik bilmeyerek. Ama öğrendim ki Allah-u Teala eğer ki tövbe edersen senin bütün günahlarını örtüyorum ve sevaba çeviriyorum ve seni cennetle müjdeliyorum. Dedim işte aradığım benim bu.
2: Namazı kıldım. Namaz kılmayı da bilmiyorum. Kafamı secdeye koydum kaldırdım. Koydum kaldırdım. Ben yattım o gece gökyüzüne uçtum. Böyle yere iniyorum. Diğer odaya geçince bir tane ayna gördüm. Aynaya baktım, saçlarım taranmış, beyaz bir gömlek giymişim. Hafiften gülümsüyorum. Direkt aklıma şu geldi. Ben hacet namazı kıldım, rüya gördüm mü dedim. Gördüm dedim. Ama bende öyle bir mutluluk var ki, o zamana kadar öyle bir mutluluk tatmadım. Mürşidim ne dedi bana biliyor musun? Eğer sen kendini uçarak gördüysen, aynaya bakıp kendini gördüysen, beyaz gömleği gördüysen, işte dedi sen kalpten Allah'a ulaşmayı diledin dedi. Şimdi dedi annene git dedi, annenin elini öp dedi. Annemin elini öptüm, tövbe ettim dedim, her şeyi bıraktım, Allah'a ulaşmayı diledim dedim. Tabii annem şok oldu.
8: Abdülcabbar Boran hocamızın kapısına gelmem benim için gerçekten kabul olmuş en büyük duamdır. Hayatım değişti. İçimdeki sevgi o kadar kabardı ki bir defa. Yani herkesi sevmeye başladım. Kavga ettiklerim, nefret ettiklerim, hepsinin kapısına gidip yani af diledim çoğundan. Kayınvalidemden özür diledim, çocuklarımın babasından özür diledim. Ailemden özür diledim.
9: Allah'a ulaşmayı dilediğim andan itibaren hayatımda o kadar büyük değişimler oldu ki ilk işim hep kalp kırdığım insanlardan özür dilemekle başladım. Ben değişmeye başladıkça etrafımdaki o bana haksızlık yapan, zulüm yapan, beni enayi gibi kullanan insanlar aslında hiç de öyle değilmiş. Çünkü Allah'ın gözlükleriyle bakmaya başladık her şeye. Etrafımdaki insanların benim düşmanım değil. En büyük düşmanım içimdeki nefsim ve şeytanın olduğunu öğrendim.
6: İlk iş çantamdan sigara paketini çıkartıp çöpe atmak oldu. Seni bir daha içmeyeceğim dedim. Bu duygu benden kaynaklanıyor zannettim. Öyle değilmiş. Bu Allah'ın yardımı olmuş tabiyetten sonra. Bir kere bir bağımlılıktan kurtulmuştum. Sayın Doktor Abdülcabbar Baran hocamızın bir ifadesi var. Her bağımlılık bir kelepçedir diye. O kelepçeden kurtulmuştum. Ben çok daha özgürdüm. Ve o kadar mutluydum ki sabah uyandığımda aklıma ilk gelen şey sigara değildi. Artık aklıma ilk gelen şey zikir olmuştu.
10: Hocam dedim, ben çok zordayım, dardayım, kırıp döküyorum, kendimden değilim, intiharı düşünen bir insanım. Ben ne olacağım, ben ne yapabilirim, nasıl kurtulabilirim bu durumdan diye. Bana dedi ki çok zikir yap. Her şey bitecek inşallah, bütün sıkıntıların. Mutluluk seni bekliyor diye buyurmuştu.
8: Çok mutluyum. Annemin komşusundan işte Allah'a ulaşmayı dileyince camları açıp haykıracaksın dediği zaman bana hadi canım demiştim, böyle bir saçmalık mı olur ya? Ben bir tane dilek dileyeceğim, sonra da camları açıp bağıracağım. Allah'ım çok mutluyum, çok mutluyum diye. Yani bana bir hayal gibi geliyordu. Böyle bir şey mümkün değil diye düşünüyordum. Ama hayatıma geçirince, kalbime indirince gerçekten de bir dilek insanı çok mutluyum diye haykırtabiliyormuş.
2: Yani Allah'la artık öyle bir olmuşum ki bebekle anne arası bir ilişki vardır ya. Allah-u Teala o şekilde yaşıyorum yani. Şuna inanıyorduk yani, cehennemden çıkış var. Ben günahlarım kadar yanarım, cennete geçerim. Bu inançla uyuşturucuya düştüm. Cehennemden çıkış olmadığını ben ne bileyim, cehennemden çıkış yok. Mümin'in yüzü ki kimin sevap dertleri ağır gelirse onlar cennete girecek, hiç çıkmayacak diyor. Kimin de günah dertleri ağır gelirse müminin 103. ayeti kerimesinde onlar da cehenneme girecek. Oradan onlar da ebedi billahi çıkmayacak diyor Allah-u Teala. Ben bu ayetleri bilmiyordum. Şura 13, kim Allah'a ulaşmadılarsa Allah onu kendisine ulaştırır. Hiç duymadık. Namaz kıl, zekat ver, oruç tut, hacıya git, kelime-i şehadet getir, cennete gir. Cennete gitmek için Allah'a ulaşmayı dilemen yeterlimiş zaten. Ayeti kerime açık ve net. Ama bu ayetler okunmuyor. İşte bu insanların da düşmüş olduğu bir bataklık var. Benim gibi nice gençler var. Eğer bunu bilseler bir tek dilek

0: namazı kıl, Allah'a ulaşmayı dile. Bakalım o zaman gör. Hayatın değişiyor mu, değişmiyor mu?
1: Benim eşim beni bir yere götürdü ki gel gidiyoruz bir ev silmeye. Oradan para alacağız. İçinde kedileri var, çiçekler var. Evin bir pislikten dolu geçilmiyor. Dedim ya Rabbim, bunu sana idrak ettim. Eşime dedim ki sakın dedim, senden ricam vardım. Bu hizmeti Allah bana nasip kıldı. Sakın bunlardan para mara istemeyesin. Dedim amcacığım nasılsın, iyi misin? Elini öptüm. Amcanın saçı, sakalı birine karışmış. Tırnakları uzamış. Kirpas içinde. Dedim ki euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Onu banyoya soktum. Tertemiz yıkadım. Saçlarını kestim. Sakallarını kestim. Tırnaklarını kestim. Ben ağladım. O ağladı. Ya sen kimsin? Seni kim gönderdi? Sen nereden çıktın böyle geldin? Amca dedim, ben dedim Allah gönderdi sana. Ben kendime gelmedim. Bu hizmeti Allah bize nasip etti, biz geldik. Ben Allah'a ulaşmayı dilemeden kötü bir yoldaydım. Eşimle kavga ederdim. İnsanlara hastalık verdim. Kul hakkı yerdim. İnsanlar benden kaçardı. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. İnsanlar bana bakıyor, bu adama bu ne oldu böyle? Evet, bile bir hocamız var. Abdülcebbar Baran hocamız. Burada Allah'a ulaşmayı dileği anlatıyor. İnsanlara ilahiyeti anlatıyor. Ben o dileği dilediğim zaman elime tesbih aldım. Allah Allah dediğim zaman, değiştiğim zaman bütün insanlar beni parmakla şu anda gösteriyor. Benden kaçan insanlar benden hatta ayrılmak istemiyorlar.
2: Tövbe aldıktan sonra hayatımda yaşamadığım güzelliğiyle yaşama başladım gerçekten. 5 yaşlarında çocukluğum hatırımdaydı. Nasıl öyle güzellik yaşıyordumsa hemen Allah Teala beni oraya aynı o kendiliğimi yaşamaya nasip etti. Zikir dersleriyle neslimin tescilesini yapmaya başladım. Ve yaptıkça daha da güzele, daha da güzel olmaya başladım. O zaman doktorlar söylüyordu, sen bir daha hiçbir şey yapamazsın, evlenemezsin. Senin durumunda hiçbir şey olamaz yani. Şimdi hamdolsun Allah Teala hayata geri döndürmekten ilave bana bir aile de nasip etti. Şimdi bir eşim, bir de kızım var hamdolsun. Buradan bütün bağımlı kardeşlerimize kalpten söylemek istiyorum. Gerçekten onlar beni anlar. Bunun tedavisi yalnız da Allah'ın reçetesiyle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar inşallah.
3: Doktor Abdülcebbar Baran hocamızla tanıştıktan sonra gerçekten hayatım o kadar çok değişti ki zikrin Allah'ın adını anmak olduğunu onlardan öğrendim. Nefs tezkiyesini onlardan öğrendim. Affetmenin ne kadar yüce bir şey olduğunu, insanı ne kadar mutlu ettiğini Cafer hocamızdan öğrendim. İnsan hayatını cehenneme de çevirebilir, istese cennete de çevirebilir. Bodrum katta yaşardım ve insanların ayaklarını görürdüm camdan geçerken. Bana çok mutsuzluk verirdi. Başkasıyla kıyaslardım. Onların hayatı çok güzeldi. Güzel evlerde duruyorlardı. Ama Allah'a ulaşmayı diledikten sonra o bodrum katlarına gerçekten cennet olmuştu. Allah'ım dedim, ne kadar güzel bir yermiş bu ev. Her şeye karşı bakış açın değişiyor. Tasavvuf insanın hayatına dokunmuş sihirli bir değnek gibi.
4: Sevmek, sevmek. Bütün kapıların sadece tek kilidi var. Bunu da Abdülcebbar Baran hocamızdan öğrendik. Bu noktaya gelmemdeki en büyük etken zaten zikir oldu. Zikirsiz bir gemi asla yürümüyor. Kalp zikirsiz asla terbiye olmuyor. Biz her Allah dedikçe nefsimiz aydınlanmaya başlıyor. Aydınlandıkça bizim sevgimiz çoğalıyor. Çok güzel her şey ya. O kadar güzel ki Allah ile olunca derler ya, narın da hoş, nurun da hoş.
5: Evet muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Aslında herkesin hali bu. Bizim de başlangıçtaki noktamız, halimiz buydu. Ama Rabbimiz reçeteyi Kur'an-ı Kerim'de veriyor. 7 safa ve 4 teslim. Dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. 1- Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. 2- Hepimizin Allah tarafından tayin edilen bir kalp doktoru var. Mevlana Celaleddin Rumi, bütün peygamberler nefs hastalıkların doktorudur. A'dan Z'ye kadar. Ona ulaşmak. Ondan sonra peş peşe ruhu Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, iradeyi Allah'a teslim etmek ve Allah'ın ahlakıyla ahlaklanan herkes gibi teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak. Tevrat'ta Rabbaniyun bu 7 safayı yaşayarak insanlara örnek oldular. İncil'de havariler bu 7 safayı yaşayarak insanlara örnek oldular. Kur'an'da sahabe bu 7 safayı yaşayarak insanlara örnek oldular. Siz de Allah'ın dostu, Allah'ın kulu, İki cihan saadetinin sahibi olmak, insanlara örnek olmak istiyor musunuz?
6: Evet.

0: eder mi kalpten mi? O zaman bakın, iki ayet-i kerime size garanti veriyorum. Bu iki ayet-i kerime sözü Allah'a ait. Kur'an Rahman'ın kelamıdır. Birisi Şura 13, diğeri de Rad 27. İki ayette Allah bize bir garanti veriyor. Diyor ki, kim bana kalpten ulaşmayı dilerse, bana yönelirse, ondan sonrası o vazifesini yapmıştır, gerisini ben gerçekleştireceğim. Yani bize düşen vazife, şu an şu dünyada 8 milyar 250 milyon insan yaşıyor. Birbiriyle kavga eden, mikro alemde iç dünyada çatışmaları yaşayan, makro alemde ülkeler arasındaki kavgaya dönüşen bütün bu gezegenimizi her türlü kötü alışkanlıklardan, her türlü negatifte kavgalardan kurtarmak istiyorsak, herkesin yapması gereken sadece bir dilek. Kim evinin önünü temizlerse belediyeye gerek kalmaz. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten ulaşmayı dilemek, kalpten ulaşmayı dilemek. İşte iki ayet-i kerime. Şimdi dilediğiniz an ne olur? Kur'an'da 114 sure var. Tövbe suresi hariç. Her surenin başında bütün insanlar için bir mutluluk formülü var. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İşte Allah'ın hepinize garanti ettiği formül bu formül. O zaman siz de mutlu olmak, kul olmak, Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Hemen tatbikata geçeceksiniz. Kovulmuş olan şeytandan Allah'a kaçacaksınız. 12 tane farz emir. Hemen gelsin ayetleri. Bizim her konuşmamızın delilleri Kur'an ayetleri. 12 ayette ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılıyor. Bunlardan bir tanesi de Zariyat 50. Zariyat 50'de Allah Teala Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Öyleyse her şeyden kaçarak kime sığınacağız? Sahibimiz olan Allah'a. Ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Dikkat edin, Allah Resulü sizin malınıza, şekli şemanınıza bakmaz. Devamlı olarak kalbinize bakar. Bu talep kalbinizde Allah gördüğü an, Mevla'nın ifade ettiği gibi dili kalbe indirdiğiniz an, o zaman o formülde geçen üç tane isim var. Birisi Allah ismi, diğerisi Rahman ismi, diğeri de Rahim ismi. Rahman ismi herkes içindir. Ama asıl marifet Rahim esmasının tecellisidir. Bu dileği Allah kalbinizde gördüğü an, Rahim esmasıyla Allah size tecelli eder ve size nurlarını göndermeye başlar. Resulullah'ın işaretine dikkat edin. Hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Nasıl kuru toprakları Allah yağmurla diriltiyorsa, ölü kalpleri de hikmet nuru ile diriltir. İşte siz kalpten ulaşmayı dilediğiniz an, kalbiniz dirildi. Dirildiyse Allah'ın katından rahmete ihtiyaç duyar. Cebrail aleyhisselama Allah çağırıyor, diyor ki, ya Cebrail, ben falan kulumu seviyorum, sen de sev. Cebrail tamam diyor ya Rabbim, meleklere bildiriyor. Ey melekler diyor, bak Rabbimiz bu kulu seviyor, ben de seviyorum, siz de sevin. Melekler de yer halkına bildiriyor. Ey yeryüzünde yaşayan insanlar, Allah falan kulu seviyor. İşte sevgili kardeşlerim, yeryüzündekilerin de kalbine Allah sevgisinin girmesini istiyor musunuz? Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Dikkat edin, bugüne kadar hep korkuyla bize anlatıldı. Korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine yaklaşır. Dini hayatın yaşanmasının anahtarı sevgidir. Evvela Allah'tan hoşlanmak, daha sonra Allah'ı sevmek, daha sonra Allah'a aşık olmak ve daha sonra Allah'a hayran olmak. Siz de bütün bu evreleri geçerek Allah'ın en üst seviyede dostu olmak istiyor musunuz? Dinler mi kalpten mi? O zaman kalpten ulaşmayı dilediğiniz an, bu talebi Allah kalbinizde gördüğü an, Rahim esmasıyla tecelli eder ve sizi 12 tane ihsanla mutlaka bir kalp doktoruna ulaştırır. Dikkat ederseniz Hasta gittiği zaman hastanede tetkik yapılır, hastalığına uygun doktora yönlendirilir. Öyle mi değil mi? Bizde de 19 tane hastalık var. Hangi hastalık hayatımızda negatif tesir vücuda getiriyor biz bilmiyoruz. Hastalığı bilen de Allah, o hastalığı şifaya kavuşturan doktoru bilen de Allah. O zaman biz diliyoruz ve doktorumuzu Allah tayin ediyor. Hacet namazı kılıyoruz ve Rabbimiz bizi ona yönlendiriyor. Tabi olduğumuz zaman Allah'ın ayeti kerimesi şöyle. Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Kim bunu söylüyor Allah'ın kelamı? Yani hasta olan kişi, sen diyor Allah'ı seviyorsan benim senin için tayin ettiğim kalp doktoruna tabi ol. Tabi olsa ne olur? Tabi olursa bir, ulaşmayı dilediğiniz, kendinizi şeytanın boynundan kurtardınız. Şimdi ikinci etabı, ulaşmayı dilediğiniz, şeytanın vücuda girişmeyeceği olan nefsinizden kendinizi kurtaracaksınız. Siz mi kurtaracaksınız? Hayır, Allah kurtaracak. Ama siz yapmış gibi görüneceksiniz. Ben her zaman Resulullah'ın şu hadisine çok önem veriyorum. Hastayla Allah arasındaki ilişki doktor-hasta ilişkisidir. Hastanın menfaati doktorun verdiği reçeteyi hayatına tatbikindedir. Eğer biz reçeteyi Kur'an kabul edersek, eğer ayet bize ulaşmayı dilediğin an Allah Rahim esmasıyla sana tecelli edecek, 12 tane sana senin ihsanla senin müşrinden ulaştıracak diyorsa o zaman %100 Allah'a ulaştırır. Dikkat edin Yunus Emre. Bir kıtlık zamanında Hacı Bektaş kasabasına gidiyor. Hacı Bektaş Veli ne diyor? Himmet mi istersin yoksa dünyalık buğday mı istersin? Evvela dünyalık buğday için gitmişti oraya. Ama yarı yolda Allah'tan aldığı bir ilham, yahu diyor belki de bu himmet ne menem bir şey bilemiyorum. Bu mübarek insan bana çuvallarla doğru buğday verdi. Benden para da almadı. O zaman muhtemeldir ki himmet buğdaydan daha hayırlı. Ve geri dönüyor diyor ki Efendimiz ben himmet istiyorum. Himmet acaba ne yapar? Çocuklarımın karnını doyurur mu, koyunlarımı güder mi? Hayır diyor. Himmet seni güder, sen de çocukların karnını doyursun, koyunları güdersin. O zaman sevgili kardeşlerim, mutlaka himmete ihtiyacımız var. Mutlaka himmette kalp doktoruna ihtiyacımız var. Tabi olduktan sonra bir slaytımız var, onu size göstermek istiyorum. Herkesin hayatında farklı hastalıklar var. 19 hastalık sabit ama şiddeti farklı. Kin ve nefret, küfür, yalan. Aslında onu büyükçe ekrana yansıtalım. Haksızlık, üzülüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık. Mesela şu konuşmacılarımızdan bir tanesi öncelikle hayatını tarumar eden öfkeymiş. Öbürü ise madde bağımlı. Öbürü ise şiddet, çocuklarına şiddet. Öbürü farklı bir şekilde ama hepimize hayatı zehir eden nefsimizin afetleri. O zaman sevgili kardeşlerim, ben her zaman diyorum ki bataklığı kökünden kurutmak. İşte bu bataklığı kökünden kurutmak için de nefs hastaları doktoruna ihtiyacımız var. 14 asır evvel cahiliye dönemini yaşayan bedevileri nefs hastalıklarından kurtaran kalp doktoru kimdi? İki cihan serveri Peygamber Efendimiz'di. Nereden biliyoruz? Bakara 151. Bakın Allah'ın Peygamber Efendimiz'e verdiği 5 görev. Kime karşı? O cahiliye dönemini yaşayan Arap bedevilere karşı. Onlara ayetleri sen tilavet edeceksin. Birinci görev. Onların nefsini, bataklığı sen kurutacaksın. İkinci görev. Onlara kitabı sen öğreteceksin. Üçüncü görev. Onlara hikmeti sen öğreteceksin. Dördüncü görev. Hikmetin ötesini sen öğreteceksin. Sen öğreteceksin. Gerçekten Resulullah 23 senede öğretti mi? Evet. Hepsi Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklandılar mı? Evet. Allah'ın ahlakıyla ahlaklandılar mı? Evet. Siz de bugün bu dönemin yaşayan insanları olarak onların mirasını devralanlar, siz de onlar gibi olmak istiyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman bakın, kalpten ulaşmayı dilip reçeteyi aldığınız zaman, reçete ne hocam? Reçete Allah isminin tekrarı zikir. Evvela Kur'an'da size göstermek istiyorum. Müzzemmil 8. Rabbimiz diyor ki Rabbinin ismini zikret. Rabbimizin ismi ne? Allah Teala'ya tekrar et. Bu 3 saatlik zikre tekabül ediyorum. Ashab 41. Rabbimizin ismini çok zikret. Bu 13 saat ve daha fazla zikre tekabül ediyor. Nisa 103. Rabbimizin ismini daimi zikret. Namazı kılıp bitirdikten sonra ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikret. Allah Resulü ne demişti? Hikmet sahibi alemin sohbetinde katıl. Kimdir bu hikmet sahibi alim? Daimi zikrin sahibi alim. Nereden biliyoruz? Al-İmran suresinin 191. ayeti kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يَسْكُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا مَعْلَى جُنُوبٍ. Öyleyse bize kalp doktoru olarak Allah'ın tayin ettiği kişi daimi zikrin sahibi, şeytanın kapısını zikirle kilitleyen. Şeytan bizim düşmanımız sevgili kardeşlerim. Su uyur, düşman uyumaz. Nur 21'de şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona fuhşiyatı ömkeri. Öyleyse düşman olan şeytan nefsimizi besliyor. Dostumuz olan Allah da emanet olan ruhu kendisine ulaştırmak istiyor. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi nefsinizin tezkiyesine bağlı. Bir balon düşünün. Yükselmesini istiyorsanız o balondaki ağırlıkları tek tek çıkartacaksınız. Nefsinizin afetleri kalbinizden söküp atıldıkça balon yükseliyor ve günün birinde nefs eskesini gösterelim inşallah. 7 kademede. 15 bin zikirle nefsinizin manevi kalbine ulaşan nur miktarı %7. Ruhunuz birinci gök katında. 17 bin zikirle ruhunuz ikinci gök katında. 19 bin zikirle ruhunuz üçüncü gök katında. 21 bin zikirle 4. 23 bin zikirle 5, 25 bin zikirle 6, 33 bin zikirle 7. Neydi Rabbimiz, ne istiyordu? Ruhumuzun kendisine ulaşmasını istiyordu. Nasıl bunu yapan biz miyiz? Hayır, Allah. Neden Allah? Çünkü biz sadece Allah diyoruz. Ama Allah dediğimiz an Allah'ın katından kalbimizdeki karanlıkların temizlenmesi, bataklığın kuruması, Allah'ın katından faziletlerin gelip yerleşmesi için üç nur birden bize gönderiliyor. Rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat. Bunlar kalbimize doldukça artık şeytan onlara tesir edemiyor. Ve böylece tek bir dilekle biz kendimizi şeytanın boynundan kurtarıyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, iki aile düşünün. Kardeşlerimizi dinlediniz. Diyelim ki aile reisi negatiflerin sahibi ulaşmayı diledi. 6 aylık süre içerisinde ruh Allah'a ulaştı. Kalbi %51 nurlandı. Bunun manası ne? %100 kalbi karanlık olan o aile reisi eskiden karanlıklar içinde eşine bakarken kalbi %51 nurlanınca artık eşine %51 nurla bakıyor. Bakınca ne olur? Bakınca affediyor. Onun kendisine karşı yaptığı hataları affedebiliyor. Af barışın zekatı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her aile, aile saadetini yaşamak istiyorsa, her komşu, komşu ile birlikte mutlulukları yaşamak istiyorsa, reçete tek, reçete Kur'an-ı Kerim, sahabenin reçetesi, Mevlana'nın reçetesi, Yunus'un reçetesi, Hacı Bektaş Veli'nin reçetesi ve Yunus'un sözleriyle, hamdü şükrü Allah ile, vasfı kulvallah ile, daimi zükrullah ile, çağırayım Mevlam seni. O zaman siz de anlayacaksınız. Bu dünya cennet olabilir mi hepinize? %100 evet. Tek bir dilek ve kalp doktoruna ulaşmak ve ondan sonra zikir, çok zikir ve daimi zikir. İşte tasavvufun 3 kelimesi var. Mevlana diyor ki, hamdım, piştim ve yandım. Evet, hepinizde başlangıçta tasavvufa girmeden havalin hamdınız. Ama tasavvufa gireceksiniz, pişeceksiniz. Ve sonuçta bir gün bakacaksınız, sadece Rabbinizi göreceksiniz. Men arafe nefsehu fakat arafe Rabbehu. Bu kapı bütün insanlara açıktır. İrade onlarda iradesini kullanarak kalpten ulaşmayı dilemeleri halinde çok kısa süre içerisinde mutlaka herkes hedefine ulaşır. Tekrar ediyorum, beni dinleyen sizler, 19 afet ama bunlardan hepinizde ayrı ayrı bazıları aktif olabilir. Önemli olan o aktif hayatını zehir hale getiren, yaşanmaz hale getiren afetleri Rabbinizin yardımı, kalp doktorun himmetiyle hayatınızdan çıkartmanız. Çıkartırsanız sadece siz mutlu olamazsınız. Etrafı da mutlu ederseniz, o zaman Allah'ın kutsal kitaplardaki kanunu. Mutlu et ve mutlu ol. Ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi kalpten mi? O zaman bundan emin olun dileyen sizler, hepiniz etrafındaki dilemeyenlere aşık olacaksınız. Şimdi Osmanlı'nın sözüne de dikkat çekmek istiyorum. Eğer dilemezseniz, hayatınız nice olur. Ne kendi eyledi rahat, ne aleme verdi huzur, çekti öldü gitti, dayansın ehli kubur. Ben daha fazla zamanınızı almak istemiyorum, tabii çok kullandım ama kardeşlerimizi dinlediniz. Detayların hepsi Kur'an-ı Kerim'de. Hiçbir sual yoktur ki mucize-i baki Kur'an'da olmasın. Her şeyi açıklamak için Kur'an'ı indirdik. Öyleyse reçeteyi dışarıda aramaya gerek yok. Kur'an elimizde. Öncelikle Kur'an'ı öğreneceğiz. Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. İlim ibadetin imamıdır. İlmi öğreneceğiz. Sonra herkesi seveceğiz. Güvende olmak istiyor musunuz? Diller mi kapten mi? Bakın, sizin evlerinize kamera takmanızla değil, etraftaki insanları sevmekle. Şimdi herhangi birisi burada, burada kaç kişi varsa, kendisini kabul edelim ki diğerdeki dışlandaki insanlardan kendisini korumak istiyorum. En üst seviyedeki koruyucu vasıta sevgidir. Dost olursanız herkesle kavga eder misiniz? Öyleyse bu da bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Yanlış yaptı karşınızdaki kişi. Oradaki ayrı ders var. Affederseniz o sizinle kavga eder mi? İşte Kur'an-ı Kerim bunu emrediyor. Ve Araf suresinin 199. ayet-i kerimesi Rabbimiz Resulüne emrediyor. Huzul avfe ve amr bil urfi ve arıklanel cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. Cahiller Kur'an'ı hayatlarına tatbik etmeyenlerdir. Siz olun. Allah'ın sevgilisi olmak istiyorsanız, mutlu olmak istiyorsanız, hayatınızda bütün negatiflerden kurtulmak istiyorsanız, karşınıza çıkan bütün engelleri aşmak, başarıya kazanmak istiyorsanız, bunun yolu Allah'la bile olmaktan geçer. İşte Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim. Galiba onun sözü. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga. Bir veliye bende olmak hepsinden âlâ. Ben de bununla noktalayayım bu sunuş konuşmamı. Kalpten ulaşmayı dileyin ve Allah'ın sizin için tayin ettiği kalp doktoruna bende olun. Ve de Rabbinizin ismini zikredin. O zaman bütün zamanlar sizin için bayram olsun. Her gününüz bayram, her geceniz Kadir Gecesi olması dileğiyle sözlerimi tamamlıyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizlere bu uydudan seslenmek imkanını Allah Teala bizlere bahşetti. Bir açılış günündeyiz. Sizlere, bütün dünyaya seslenme imkanını Yüce Rabbimiz bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükür olsun. Bir taraftan bu uydudan sizlere seslenirken, diğer taraftan da bilgisayardan bütün dünyaya seslenmek imkanını hamdolsun ki Allah'ın bir ihsanı olarak bizlere ulaşmış durumda. Sevgili kardeşlerim, bu uydudan sizlere seslenişimiz tarihimizde bir kilometre taşıdır. Yeni ufukların sizlerin gözlerine serilmesini temin edecek olan önemli bir kapıdır, bir penceredir. Üçüncü bin yılda, üçüncü milenyumda Allah bizleri gene hamdolsun ki bir araya getirdi. Şimdi dünyanın her tarafındaki kardeşlerimize seslenmek imkanına sahibiz. Bu bizim hayatımızda son derece önemli bir gündür. Ülkemizin böylesine badirelerden geçtiği, yok olmaya doğru yürüdüğü bir ortamda, mahvolmaya doğru yürüdüğü bir ortamda sizlere seslenmenin hem buruk acısını hem de kurtuluşun neticede mutlaka geleceğini müjdelemenin heyecanını yaşıyorum. Sevgili kardeşlerim, Türkiye ekonomisi çöktürülmüştür. Yıllardan beri tatbik edilen hem Illuminati'nin dışarıdan bu ülkeye ve bütün dünyaya göz dikenlerin kurmuş oldukları tuzağın gün be gün ilerlemesi ve ülke ekonomisinin mahva götürülmesi söz konusuydu. Bunlar dışarıdakiler hem de içerideki işbirlikçilerin onlara yardımları söz konusuydu. Sevgili kardeşlerim, tesadüflerden bahsetmiyoruz. Kasıtlı olarak hedeflere yönelen birçok insan bu neticeye ulaştılar. ...1990'lı yılların başından başlayan sinsi bir plan, IMF'in Türkiye'ye girmesi 90'lı yıllarda değildir, 70'li yıllarda faaliyetlerine başladılar.
ve başlangıçtaki faaliyet hem yuvalanamamaları sebebiyle hem yeterli içeriden destek sağlayamamaları sebebiyle önemli hasarlara sebebiyet vermedi. Ama geçen yıllarda, 90'lı yıllardan, 90'lı yılların başından bu tarafa olay giderek su yüzüne çıktı. Sevgili kardeşlerim, eğer bir ülkeyi ekonomik açıdan mahvetmek istiyorsanız, onun bir tek yolu vardır. Ekonomisini küçültmek. Ve refah ülkesini fakr-ı zaruret ülkesi haline getirmek. Bir fakirlik ülkesi haline, zaruret içinde bir ülke haline getirmek. 1990'lı yılların başına itibaren bu plan maharetle devreye konuldu. Ne yapılması lazımdı? Ülkenin ekonomisinin daraltılması, insanların işsiz bırakılması, gayri safi milli hasılanın azalması, üretimin azalması, gelirler seviyesinin düşürülmesi hedefti. Böyle yaparsanız ne olur? Böyle yaparsanız o ülkenin ekonomisini mahfa götürebilirsiniz. Kasıtlı ve planlı bir standart içinde olaylar başladı. Sevgili kardeşlerim, politikanın ülke ekonomisini darboğaza doğru götüren bir dizayn aldığını fark ettiğimiz andan itibaren sizlere seslenmeye başladık. Ekonomi yanlış yolda. Bu ekonomi ülkeyi mahfa götürür. Ama buradan size ulaştırdığımız sözler bir faydaya medar olmadı. Ne yapıyorlardı? Yapılacak bir tek şey vardı. Üretken işletmeleri kapatmak. 120 binden fazla üretken işletme kapatıldı. 2,5 milyondan fazla insan işinden atıldı. Gayri safi milli hasıla sadece bir yılda, 2001 yılında %25 küçüldü. Sokaklarda aç ve işsiz insanlar dolaşıyor. Öfke giderek ülkenin içinde yaygın hale geliyor.

sevgili kardeşlerim. Sadece bizim ülkemize kastedilmiş değildir. Bizden evvel bu macerayı Meksika'da yaşadı, Arjantin'de yaşadı, Uruguay'da yaşadı. Birçok ülkelerde bu plan tatbik edildi. Planın temelinde ekonomiyi küçültmek ve işsizler sayısını süratle çoğaltmak var. Ne olur? İşsizler çoğalınca ne olur? İşsizler çoğalınca kaos olur. Zaten İlluminati'nin temel hedefi bütün ülkelerde kaoslar çıkarmak ve ekonomik açıdan ülkeleri dominyon haline getirmek. Fiili işgal, askeri işgal yok. Neticede Türkiye için de böyle bir plan hazırlandı. Ne yapılması lazımdı? Ülkeyi bir taraftan ekonomik açıdan küçültürken, işletmeleri kapatırken, işsizler sayısını süratle çoğaltırken, yeni yatırımlara mani olmak söz konusuydu. Ve ülkeyi en kısa zamanda en büyük ölçüde borç altına sokmak. Peki ne sağlayacaklardı ülkeyi en büyük ölçüde borç altına sokmakla? Öyle bir hale getireceklerdi ki Maliye Bakanlığı artık sadece borçlarını yeniden borç almak suretiyle nasıl ödeyeceğini düşünen ve sadece buna angaje olan bir hüviyete getirmek. Hedef buydu, bunu başardılar sevgili kardeşlerim. Şartları bir araya getirdiğiniz zaman korkunç bir tablo çıkıyor karşınıza. Türkiye her sene zaten %30'dan fazla bütçe açığı veren bir ülke. Yani kendi kazandığı paralarla borcunu ödeyebilmesi için bütçe açığının olmamasından başka devletin bir geliri olması lazım borçlarına tahsis edebileceği. Böyle bir olay mevcut olmadığı gibi ülke hala bütçe açıkları veriyor. Ve borçlarını kendi kaynaklarından ödemesi hiçbir zaman mümkün olamayacağı için mevcut borçlarının faiz ve taksitlerini yeniden borç alarak, avuç açarak sağlamak mecburiyetinde. Ve her seferinde bu borçları, özellikle Türk lirası borçlarını yüksek faizlerle almak mecburiyeti, borcu çığ gibi büyüten bir faktör. Bugün Türkiye'de insanlar bir yıllık milli gelirlerinden fert başına kendi başlarına düşen bir yıllık gelirden daha fazla borç sahibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, durum vahim. Ekonomi çökmüş durumda. Dişliler çalışmıyor. 2,5 milyon insan işinden atıldığı cihetle ortalama 4 kişilik Türk ailesinde 10 milyon insan ekmeksiz. Sevgili kardeşlerim, yapılması lazım gelen sadece alternatifi olmayan bir tek çözüm var. Tek bir çözüm. Üretken yatırımlar. Bu tatbikat tahakkuk edebilirse sadece bu ülkeyi kurtarabilir. Hamdolsun ki Türkiye şu andaki borçlarının misliyle
çok katıyla ödenebileceği yeraltı ve yerüstü kaynaklarının sahibidir. Zaten Illuminati'nin Türkiye'ye göz dikmesinin arkasında onların bir sözü yatıyor. Türkiye, Türklere bırakılmayacak kadar zengin bir ülkedir. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunuzu biliyor muydunuz sevgili kardeşlerim? Türkiye bir petrol okyanusunun üzerinde. 500 metreden fazla derin ama bizim Türkiye'nin. Ve sadece petrolümüzün bir kısmı borçlarımızı kat kat ödemeye yeter. Yeter ki içimizdekiler o petrolü çıkartmak konusunda engel olmasınlar. Şimdiye kadar hep engel olundu sevgili kardeşlerim. Kuyular açıldı. Burada petrol yok dendi. Defaatle ispat edildi ki o yok dedikleri kuyularda petrol var. Türkiye bugün petrollerini üst seviye bir işletmeyle, hızlı bir tempoyla çıkarmaya başlasa, sadece petrolden borçlarını ödeyebilir yaygın bir dizayn içerisinde. Türkiye'deki petrol hazinesi bu borçların ödenmesinde mutlak bir başarı sağlayacak olan sağlam bir kaynaktır. Yetmez. Türkiye dünyadaki en büyük boraks madenlerinin sahibi. Giderek kıymet kazanan 21. yüzyılda birinci sınıf bir maden olmak yolunda en önemli etken boraks. Sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece üretken yatırımlarla, sadece üretken yatırımlarla ülkemizdeki bu büyük badire atlatılabilir. Ne olur üretken yatırımları arttırabilirsek? Üretken yatırımları arttırdığımız zaman evvela katma değeri arttırmış olacağız. Yani üretim artacak, arz artacak. Sonra her yeni yatırım yeni istihdam demektir. Yeni insanların işe alınması demektir. 2,5 milyondan fazla işinden atılmış insanı yeniden işe almak için sadece bir tek çözüm vardır. Üretken yatırımlar. Bu yatırımların üretken olması asıldır. Eğer değilse hedefe yürüyemezsiniz. Bir taraftan katma değeri arttıracaksınız, üretimi arttıracaksınız. Öbür taraftan da işe aldığınız her yeni personelle gelirler seviyesini yükselteceksiniz. Ve yükselen gelirler seviyesinin paralelinde satın alma gücü artacak üretilen mallara karşı. Onları mas edebilecek, satın alabilecek olan efektif talebi de beraber oluşturabileceğiniz tek bir metot var, tek bir çözüm var, üretken yatırımlar. Türkiye mevcut potansiyeli içerisinde söylediğimiz gibi borçlarını kat kat fazlasıyla ödeyebilecek olan imkanların sahibi. Ama özel standartlarda bunların maksatlı olarak hedefe ulaşamadığını, tam aksine işlevlerin devamlı büyüdüğünü görüyoruz.
Türkiye borçlanırsa şu anda mesela Türkiye gayri safi milli hasılasının %136'sı kadar borçlanmış durumdadır. Bunun manası yatırımlara bir kuruş bile para harcayabilecek imkanı yoktur ülkenin. Ancak borçlarını kapatmak telaşı içinde. Maliye Bakanlığı, Hazine. Yapabileceği başka bir şey de yok. Sevgili kardeşlerim, bu hale bir anda gelmedik. Ne zamandan beri herkesi uyarıyoruz. Türkiye küçülen bir ekonomi modeliyle enflasyonu önleme bahanesi altında küçültülüyor. Refah devleti, fakr-ı zaruret devleti olmak üzere her şeyin değiştirilmeye çalıştığı bir ortamda adamlar başarıyla hedeflerine doğru yürüyorlar. Eğer ülke borçluysa, borçlarını ödemek için bir gelirin sahibi değilse, yapabileceği bir tek şey vardır, borçlarını ödeyebilmek için yeniden ve de faizle borç almak. Yatırımlara ulaşması lazım gelen fonları, böylece yatırımların oluşmasını imkansız kılacak bir dar boğaza gitmek. Hedeflerine her açıdan ulaşmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, hep zannedildi ki insanlar değişirse sonuçlar da değişir. Ya o insanlar da aynı yolun yolcularıysa aynı metotları uygularlar. Ekonomiyle İştigal edenlerin, işin başında olanların bugüne kadar yatırımlardan bahsettiğini hiç duydunuz mu sevgili kardeşlerim? Hayır. Sadece bir tek çözüm var ve bu çözüm özellikle tatbik sahasına konmuyor. Bir kasıt bütün boyutlarıyla ülkeye hakim. Size mukayese yapmanız için basit bir misal vermek istiyorum. Diyelim ki aynı nüfusa sahip iki tane ülke var. Diyelim ki çalışanları da aynı miktarda. Gene diyelim ki bu ülkelerden bir tanesi aynı sayıdaki işçisiyle yüksek seviyedeki teknik yatırımları dolayısıyla ötekinin 10 katı üretim yapıyor. Gene diyelim ki şartları eşit kılmak için söylüyorum hepsini. Maliyetteki işçilik payı %25. Zaten 20 ile 27 arasında değişir rakam. Ne olur bilir misiniz sevgili kardeşlerim? 10 kat üretim yapan ülkedeki her işçinin eline, 10'da bir üretim yapan ülkenin işçisinin eline geçen paranın tam 10 katı reel para geçer. Stabil para geçer. Satın alma gücü, her işçinin satın alma gücü, öteki ülkenin işçisinin 10 katıdır. Neyle gerçekleşmiş bu? Sadece bir tek faktör, üretim. Türkiye'yi ve bütün geri kalmış ülkeleri kurtarabilecek olan yegane faktör budur. Üretim, üretim, üretim. Ve bunun ne kadar önemli olduğunun farkında olan insanlar özellikle üretimi kısıtlarken hem kapasite kullanım oranlarını düşürerek hem de 120 binden fazla işletmeyi kapatarak son 5 yılın içerisinde

ülkeyi felç durumuna getirmeyi başardılar. Hala konunun yönetme mevkiinde bulunanlar hala yatırımlardan bahsetmiyorlar, hala üretimden bahsetmiyorlar ve o darboğazın içinde ülkeyi boğmak için bütün şartlar tamamlanmış durumda. Türkiye askeri işgal altında değildir ama ekonomik işgal altındadır. Diledikleri her şeyi parlamentoya da, bakanlar kuruluna da, hükümete de kabul ettirmek mevkiindeler. Sevgili kardeşlerim, vaziyet vahim. Ne kadar zamandan beri diyoruz ki yanlış politika izliyorsunuz. Yatırımları durdurmak değil, en büyük boyutta yükseltmek mevkiindesiniz. Böyle olmak mecburiyetindesiniz. Başka alternatif yok. Ve diyoruz ki bütün borçlarınız kadar toptan borç almak mecburiyetindesiniz. Ve bütün borçlarınızı bir anda ödemek mecburiyetindesiniz. Borçlarınızın çığ gibi büyümesine sadece bu yol engel olabilir, konsolidasyon. Başka bir yol yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve kaç yıldır bunları söylememize yetkili diye düşündüğümüz insanların hepsine mektuplar yazmamıza rağmen, bu günleri görerek yıllarca evvelden haber vermemize rağmen, ülke adım adım felaket çukuruna götürüldü. Gözümüzün önünde sevgili kardeşlerim. Ve bir ekonomik çöküntü bütün ülkeyi kavramış durumda. Türkiye böyle bir badireden kurtulabilir mi? Söylemek istediğim önemli konu burası. Elbette kurtulabilir. Hiçbirinizin endişesi olmasın. Daha kötü günler gelecek. Türkiye daha çok batırılacak. Tamam. Ama sonunda da bu konuların hepsinin biteceği bir güne ulaşacağız. Onun için sevgili kardeşlerim, gelecekten sakın ümidinizi kesmeyin. Biz tuzağı biliyoruz. Kimlerin nereye ulaşmak istediklerini biliyoruz. Daha ötesinde söyleyeyim, çözümü de biliyoruz. Ve bir gün bu çözümün geleceğini de, karanlıklar haşra kadar devam etmez. Neticede sabah olur. Öyleyse hastalığı bilen, tedaviyi de bilenler hamdolsun ki var. Hal böyleyse onlar ellerindeki bütün imkanları kullanıp ülkeyi bir müstemleke haline getirmek için gayret ettiler bugüne kadar ve bunu başarmış durumdalar. Türkiye bugün ekonomik açıdan bir dominyon halindedir. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin ki en sağlam felç yoluna doğru süratle yaklaşıyorlar. Nedir felç yolu? Bankaları ele geçirmek. Şu anda bankalar adım adım yabancı sermayeye peşkeş çekiliyor. Peki önemli mi? Son derece önemli. Dünya ilminin henüz bilmediği bir mekanizma var sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Bankalarla ekonomi arasında
para nehirleri akar. Her gün bankalar sisteminden ekonomiye ihtiyaç sebebiyle gönderilen paralar, bankalardan çekilen paralar, aynı gün akşama kadar geçen devre içerisinde tekrar bankalara geri döner. Normal standartlarda yıllarca bankaları inceledik. 12. ay hariç, ki o zaman forse mevduat vardır. Bankacılar çok iyi bilirler ne demek istediğimizi. Dengeler değişir. Realitede o zaman da öyle, 12. ayda da öyle, ama onu devre dışı tutalım. 11 ay boyunca bankalarla ekonomi arasındaki para nehirleri daima birbirine eşittir. Fark hiçbir zaman yıllarca %1'in ötesine taşamamıştır, %1'e ulaşamamıştır. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, bu son derece önemli bir konu. Para nehirleri. Ekonomi ile bankalar arasındaki hareketli fonlar. Dikkat edin sözüme. Bu fonlar bankalardan çekilir ve tüketim harcamalarında kullanılır. Eğer bu paraları, sadece bir kısmını yatırım harcamalarında kullanabilseniz ne olur biliyor musunuz? Paralar bir fabrikayı vücuda getirir ama gene bankaya geri döner. Ne demek bu? Şu demek. Bankanın elinde ertesi gün yeni bir yatırımı yapmak üzere gene kaynak var. Kullandınız, aynı gün para bankalar sistemine tekrar geri dönmeye mahkum. Yani gene kullanılabilir fon var. Daha sonraki gün gene yatırım harcamalarında kullanılan para, tıpkı tüketim harcamalarında kullanılan para gibi tekrar bankaya dönmek mecburiyetinde. Sevgili kardeşlerim, Devlet Planlama Kütüphanesi'nin, Devlet Planlama Teşkilatı'nın kütüphanesi orada. Alın, araştırmayı inceleyin. Adı likit mekanizma. Likit mekanizma ismi bizim tarafımızdan verildi. Eğer Allah Teala bize bu araştırmayı yaptırmasaydı, bugün ilmin bu noktasına biz de ulaşamamış olacaktık. Ama şimdi bir olayla karşı karşıyasınız. Bankalar

kullanabildiğiniz takdirde, ki kullanmak işten değil, o zaman ülkenizi en yüksek yatırım yaptığı devrelerdekine, gayri safi milli hasılaya oranla konuşuyorum, eşit standartlarda, hatta ondan çok daha ötede bir yatırım ülkesi haline getirebilirsiniz. Affedersiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bunun manası ne biliyor musunuz? Bunun manası o 70'li yıllardaki yatırım şantiyesi haline gelen Türkiye tekrar yatırım şantiyesi haline gelebilir. Sevgili kardeşlerim, detaylarını oradan alıp okuyun. Araştırmalar bugünler için yapıldı. Nasıl bir kalkınma? Yurt çapında bir üretim seferberliği. Hangi şartlar içinde gerçekleştirilebilir? Evvela fizibilite etütlerinin süratle hazırlanması söz konusu. Her ilde, vilayet, özel idare, belediye, bunlardan birer yetkili ve özel sektörden her sektöre ait yetkililer, devlet planlama teşkilatından da bir uzman. Her il kendi ilinde neler yapılabileceği konusunda fizibilite etütlerini süratle hazırlamak üzere harekete geçtiğini düşünün. Bunların devreye girebilmesi zaman ister. Ama petrol zaman istemez. Bu ekipler en kısa sürede kendi illerindeki yatırım standartlarının fizibilitesini ortaya çıkarmaya devam ettikleri sürece Türkiye hem petrolünü derhal çıkarmaya başlamalıdır, hem de sadece potansiyelinin %4'ünü kullanabildiği hidrolik elektrik enerjisini süratle üretmeye başlamalıdır yüzlerce küçük santralle. Sevgili kardeşlerim, yıllarca bunların etiklerini yaptık. Rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ve özellikle dünyadaki en ucuz enerji, hidrolik enerji süratle kullanıma girmelidir. Öyleyse neden bahsediyoruz? Türkiye borçlarını ödeyebilecek ve kalkınmasını gerçekleştirebilecek bir potansiyelin sahibidir. Hiç kimseye muhtaç değildir. Ve Türkiye hiçbir birliğe yalvarmak mecburiyetinde de değildir. Türkiye kendisine gelebilse, o aralarına katılmak için yıllarca yalvardığımız Avrupa Birliği, onlar bize ulaşırlar.

bizi de aralarına almak için. O potansiyelin sahibi olan ülke hala bir uykuda. O uykuda olanlar bizleriz sevgili kardeşlerim. Şimdi konunun can damarına ulaşmak istiyorum. Bu hareketli fonları, bankalar sistemi yatırımcı kuruluşlara ortak olmak suretiyle kullanmalıdır. Bankalar bunu onlara ilk konferansı verdiğimiz ...1986 yılında tatbik mevkine koyabilselerdi, Türkiye şu anda çok yukarılarda bir milli gelirin, fert başına düşen milli gelirin sahibi olacaktı. Sevgili kardeşlerim, 1989 yılında İstanbul'da üniversite öğretim üyelerine verdiğimiz bir konferansta ispat etmiştik ki Türkiye 10 yılda fert başına düşen milli gelirini reel parayla 2 katına çıkartabilir. Yıl 1989. 1999 yılına kadar bu hedefe ulaşabilirdik. Ama böyle bir dizaynın tahakkuk edebilmesi evvela bir altın karşılıklı paranın enflasyonu kesinlikle önleyebilecek olan bir paranın devreye girmesiyle mümkündür. Ve hiç de zor bir olay değil. Altın karşılıklı parayı piyasaya sürdüğünüz gün artık para karşılığında mal yoktur. Altın karşılığında mal vardır. Bir Trump ekonomisine girmiş oluyorsunuz. Ve o gün enflasyonun bitmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, yıllardır enflasyonu önleyeceğiz avazeleriyle insanlar gözümüzün önünde ülkeyi felç etmeyi başardılar. O sadece bir perdeydi. O perdenin arkasında, enflasyonu önleyeceğiz perdesinin arkasında ekonomiyi felç etmek istikametinde küçülen bir ekonomi modeliyle devreye girdiler. Tehlikeyi görüp bunca zamandır herkese ulaştırdığımız halde tedbir almak yoluna hiç kimse gitmedi. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Türkiye şu anda da aklını başına toplayabilse, şu anda da kurtulur. Kurtuluşun bütün standartlarına sahiptir. Kaynaklarına henüz el konulmamıştır. Ama şu hareketli fonların ülkeye fayda sağlayabileceği yegane alan olan bankalarla ekonomi arasındaki ülkenin kanı olan para hareketini kontrollerine almak üzere süratle harekete geçtiler. Gelecek günlerde yeni bankaların onların eline geçtiğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, küresel bir imparatorluk dünya nizamını kurmak üzere harekete geçmiş durumda. Şimdiden bakanları birer birer tayin ediyor adamlar. Bunlardan bir tanesi de Illuminati Bakanlığı.
şeytanın emrinde olan insanlar 8 tane kanaldan Maharishi'nin ağzından bütün dünyaya yayın yapıyorlar. Türkiye kurbanlardan sadece bir tanesi sevgili kardeşlerim. Ve ekonomik açıdan bütün dünyaya egemen olmak üzere harekete geçen bir küresel imparatorluk söz konusu. Söylediğimiz gibi Türkiye kurbanlardan sadece bir tanesi. Bir sonuca ulaşmak istiyorum. Bankalar sistemini de ellerine geçirdikleri zaman para nehirlerine bu ülke değil, ülkenin dışındakiler hakim olacaklar. Başkalarının elinde olan bankaların ülkenin bankaları kadar vatansever olmalarını bekleyemeyiz. Onlar kendi menfaatleri için el koyuyorlar bankalara ve maksat ülkeyi kalkındırmak değil, kontrol altına almak. Sevgili kardeşlerim, sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. O kan hiç değişmemiştir. Öyleyse o damarlarınızda akan kandaki fıtrat, şu dünyadaki en üst seviye bir devleti gelecek günlerde vücuda getirebilir. O kanın sahiplerisiniz. Onlar Allah ile birlikte olarak bir cihan hakimiyetini kurdular. Türkiye nizamı alemdi. Osmanlı İmparatorluğu aleme nizam veren imparatorluk. Ama bugün bu görevi Amerika Birleşik Devletleri üstlenmiş durumda. Olaya kim nasıl bakarsa baksın, Amerika bugün bir cihan hakimiyetinin sahibidir. Uzak denizlerdeki filolarıyla gerçekten her tarafa müdahale edebilmek imkanının sahibidir. Hep adaletten yana olmaları için dua edelim. Sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Gelecek günler daha karanlık bir noktaya doğru gidecek ülke. Sakın moralinizi bozmayın. Sonunda mutlaka kurtuluş söz konusu. Ama ülkenizin durumuyla yakından alakadar olun. Bilin hangi oyunlar, hangi tuzaklar Türkiye'yi bu hale getirdi. Türkiye kendi kendine bu noktaya gelmedi. Özellikle bu hedefi yürütüldü ve Türkiye ekonomisi çöktürüldü. Bu günleri evvelden tahmin etmek zor değildi. Rayında yürüyen bir trenin hangi istikamete gittiği bilinirse, onun varacağı hedef bellidir. Küçülen ekonomi modeliyle sadece iflasa gidilir, mahva gidilir,
ve en hazini çözümler varken bu çözümleri birer birer elimizden kaçırmamız. Şimdi konunun ekonomik açıdan sonucuna ulaşıyorum sevgili kardeşlerim. Türkiye bu söylediğimiz standartları kuvveden fiile çıkartabilirse kendisini kurtarır. Çözümün hem var olduğunu hem de gelecekte mutlaka gerçekleşeceğini biliyoruz. Öyleyse biz sizlere şu tavsiyede bulunuyoruz ki moralinizi bozmayın. Daha kötü günlere de sabırla göğüs gerin. Ama bir gün mutlaka bu ekonomik iflas müessesesi sona erecektir. Kaynakların bir an evvel harekete geçirilmesi asıldır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlere bu uydudan seslenmenin buruk bahtiyarlığını yaşıyorum. Ama her zaman her şey süt liman değildir. Problemli, sıkıntılı günler de yaşanır. Nitekim Türkiye yaşıyor. Her gün işsizlerin sayısı süratle artıyor. Zaten İlluminati'nin istediği de Türkiye'nin bir kaosa girmesi. Bütün ülkelerde olduğu gibi biliyorsunuz ayaklanmaları. Türkiye için de aynı şey planlanıyor. Sakın böyle bir konuda onlara alet olmayın. Hiçbir zaman kaos hiçbir ülkeye bir fayda sağlayamaz. Sinirlerinize hakim olun. Kaos belirtilerinde sakın iştirakçılardan olmayın. Her zaman hepiniz kaosları önleme gayretinin içinde olmalısınız. Sevgili kardeşlerim, ümitsiz olmak için sebep yok. Türkiye söylediğim gibi borçlarını kat kat ödeyebilecek olan ve kalkınmasını da gerçekleştirebilecek olan bir potansiyelin sahibidir. Kimseye de ihtiyacı yoktur. Ve açık ve net olarak şu gerçekle karşı karşıya olmalıyız ki Türkiye Avrupa Birliği'ne girmek konusundaki gayretlerinde büyük bir hatanın içindedir. Türkiye Türklerle dost olmalıdır. Türkiye ülkelerin başında olmalıdır. Bir federasyon kurmalıdır. Ve onun başına geçmelidir. Hepsi bu konuda şimdiden hazırlar. Bu beraberlik başkalarını da harekete geçirecektir. Sevgili kardeşlerim, yanlış adımlar atmaya zorlanıyorsunuz. Biz eğer kendimize gelirsek, sahip olduğumuz değerleri, Allah'ın bize verdiği değerleri, onun rasyonel hedefleri içerisinde kullanabilirsek, bu potansiyel bizim dünyadaki en büyük 10 ülke arasına girmemizi rahatlıkla sağlar. Bu probleme dikkatle bakın
ümitsizliğe kapılmayın. Sevgili kardeşlerim, unutmayın, Allah bizimle beraberdir. Öyleyse burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. İster sosyalist olun, ister komünist olun, ister ateist olun, ne olursanız olun, bu hepimizin vatanıdır. Elimizden gidiyor. Öyleyse hepiniz bir olmak, beraber olmak mecburiyetindesiniz. Bu uydumuzun açılış gününde sizlere verdiğimiz ilk mesajdır, açılış mesajıdır. Ümitsiz olmanız için sebep yok. Ülke sapasağlam yerinde duruyor. Potansiyeliyle yerinde duruyor. Ve nasıl hedefe gidileceğini de hamdolsun ki net olarak biliyoruz. Öyleyse telaşa gerek yok. Soğukkanlılığınızı muhafaza edin. Kaosa sakın geçit vermeyin. Bekledikleri o kaosun oluşması, bunu önlemek için elinizdeki bütün imkanları kullanın. Sokağa dökülmek, ülkenin mahvına doğru en büyük adımı gerçekleştirmek demektir. Sevgili kardeşlerim, endişe edecek bir şey yok. Söylediğim gibi ülke kendisini kurtaracak olan bütün potansiyellerin sahibidir. Bir gün mutlaka bu potansiyeller ülkeyi kurtaracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir defa daha belirtelim ki bizim siyasetle bir işimiz yok. Biz bu ülkenin evladıyız ve Osmanlı kanı taşıyoruz. Ve biliyoruz ki bu vatan kurtulabilir. Bunu yapabilecek olan ilmin de hamdolsun ki sahibiyiz. Ama siyasete girmeyiz, siyasetle meşgul olmayız. Biz bir teknisyen standardında, ama bu ülkenin kurtulması için her şeyi yaparız. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün bunları niye söylüyoruz? Yüreğinizi ferah tutun diye, ümitsiz olmayın diye. Daha kötü günler gelmeyecek mi? Gelecek. Ama siz dayanacaksınız. Netice mi? Neticede mutlaka kurtuluş söz konusu. Bu tuzağa düşmeyen, ekonomisi ölmeyen bir ülke olacak Türkiye. Şu anda ölüme doğru gidiyor ekonomi. Biliyoruz ki aranızda çok sayıda sağduyu sahibi insan var. Onlar ister sağda olsunlar, ister solda olsunlar, nerede olurlarsa olsunlar, bu ülke için varlar. Biz de varız. Öyleyse ne işbirlikçiler, ne Illuminati, küresel imparatorluk sizi asla sindirmemeli, korkutmamalı. Çözümler hamdolsun ki var. Ve Allah
bizimle beraberdir. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, neticenin güzel olacağı bilinci içerisinde geleceğe karamsarlıkla değil, ümitle bakmanızı istiyorum. Gelecek Türkiye'nindir. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah'ın hepinizi bütün mutluluklara, cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Unutmayın. Allah Teala'nın hepinizden istediği şey sadece tek bir şeydir. Hepinizin mutlu olması. Gene unutmayın ki sadece Allah'ın yolunda olanlar mutlu olabilirler. Mutluluk zenginlikle, parayla veya aklınıza gelebilecek olan başka bir şeyle satın alınmaz. Mutluluk sadece Allah'ı hedef alan, Allah'a ulaşmayı dileyen insanların yaşayabilecekleri bir beytiredir. Gene unutmayın ki Allah Teala hepinize üç tane vücut vermiş. Bir, şu fizik vücudunuz var. İkincisi, nefsiniz var. Hani rüya görüyorsunuz ya, rüya gördüğünüz zaman aslında nefsiniz vücudunuzdan ayrılmıştır. Onun gözleriyle görüyorsunuz olayları. Bütün rüyaları insanlar nefsleriyle yaşarlar. Bir de ruhunuz var. Allah'ın size doğuşunuzla birlikte üfürdüğü Allah'a ait olan bir ruhunuz. Bir kısmınız ya da büyük bir kısmınız ruhunuzu Allah-u Teala'ya hamdolsun ki ulaştırdınız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hiç unutmayın. Allah Teala sizin hepinizden mutlu olmanızın dışında hiçbir şey istemez. Hiç kimse Allah'a bir katkıda bulunamaz. Allah'a fizik standartlarda bir yardım yapamaz. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Ama insan Allah'a ibadet eder, Allah yolunda çok şeyler yapar. Bütün bu yaptıkları kendisinin mutluluğu içindir. Allah-u Teala'nın hiçbir şeyimize ihtiyacı yoktur. Allah-u Teala namaz kılmamızı emretmiş. İhtiyacı olduğu için değil, bizim o namazı kılarak namazın bize yaşattığı mutluluğu, huzuru yaşayabilmemiz için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın hepinizden istediği şey, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizdir. Ve bunların hiçbirisinin Allah'a bir katkısı olması söz konusu değil. Gene bir defa daha tekrar edelim. Allah'ın bizim hiçbir şeyimize ihtiyacı yok. Ama bizden birçok şey istiyor. Niçin istiyor? Bizim için sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bizim hepimizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatını geçirmeyi ve kıyametten sonra mutlaka cennete girmemizi ve sonsuza kadar cennette mutluluğumuzu, huzurumuzu sürdürmemizi istiyor Allah-u Teala. Herkesin cennete girmesini ister. Ama insanlar kendi kendilerini cehenneme mahkum ederler. Son derece basit bir standartta Allah-u Teala bütün insanları cennetine almak istiyor. Ve öylesine kolaylaştırmış ki konuyu, inanılır gibi değil. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa. Cennet konusunda Kur'an-ı Kerim'de bir sürü bilgi var. Ağaçlar, çiçekler, meyveler, her türlü insanın hoşuna giden yiyecekler, sohbet yapabileceği başka insanlar, sadece dostluk, sadece sevgi ve her açıdan Mutluluk. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saadet bütün insanlar için geçerli. Sevgili kardeşlerim, Allah hem bu dünyada mutlu olmanızı ister, hem cennetinde mutlu olmanızı ister. Ve bunun için hem dünya saadetiniz için hem dünya sa cennet saadetiniz için Allah'ın bunu size verebilmesi için şart koştuğu bir standart var. Hatta buna çok basit bir şey demek mümkün. Sadece bir dilek demek mümkün. Sadece bir dilek. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmanızı istiyor Allah Teala. Bunu da gene kendisi gerçekleştirecek. Sizden istediği mi? Sizden istediği sadece bir dilek. Yapmanız lazım gelen şey, ellerinizi Allah'a açıp, Ya Rabbi, hani senin binlerce, on binlerce ermiş evliyan var, belki yüz binlerce. O ermiş evliyan, Yüce Allah'ım, nasıl sana ruhlarını hayattayken ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. İşte bu kadar. Ama buradan söyleyeceksiniz. Kalpten. Kalbinizden bir talep sizden yükselerek Allah'a ulaşacak. Ulaşır mı? Her sözümüzü duyar. Her konuşmamızı işitir. Her yaptığımızdan haberdardır. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle hepimizi kuşatmıştır. İlmiyle ve rahmetiyle kuşattığı için de bize şah damarımızdan daha yakın. Allah Teala bize şah damarımızdan daha yakınsa, sanki uzaktaymış gibi Allah Teala ruhumuzu Allah'a nasıl ulaştıracakmışız? Bu bir saçmalık değil mi? Sevgili kardeşlerim, bizim şah damarımızdan bize daha yakın olan Allah'ın zatı değil, Allah'ın ilmi ve rahmeti. Allah Teala diyor ki, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kaplamıştır. Yani bütün bir kainat. Kainatı düşünün sevgili kardeşlerim. 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin içinde bu ortalama rakam. Her bir galakside 100 milyar yıldız. Bizim dünyamız gibi bir kısmında hayat olan 100 milyar yıldız. Biz dünyada verilen küçücük bir gezegende yaşıyoruz. Bizim vücudumuzdaki bir elektron gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığınız zaman bir gerçekle karşı karşıyasınız. O biz insanları yaratmış. Ne istiyor? Mutlu olmamızı. Kendisine ait bir şey istemiyor. İstediği şey sadece bizim mutlu olmamız. Biz Allah'a ne kadar çok hizmet edebilirsek, Allah'a olan köleliğimiz ne kadar üst seviyeye çıkarsa, o kadar mutlu oluruz. Bir insanın Allah-u Teala'ya gerçek anlamda köle olabildiği yer, nefsinin bütün afetlerinin yok olduğu noktadır. Nefsimizdeki afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bütün bu negatif faktörler nefsimizin afetleridir. Bir nefsle yaratılmışız, bir fizik vücutla, bir de ruhla. Aslında, pardon, yaratılışımızda ruh yok. Ruhu Allah Teala doğumumuzdan sonra kendi ruhundan üfleyerek bize bir nimet olarak veriyor. Allah'ın bir insandaki ruhu Allah'ın bütün insanlara verdiği en büyük nimettir. Ve bu nimetini Allah Teala kendisine geri istiyor. Bunu isterse ve biz de yerine getirirsek ne olur? Çok şey olur. Evvela bu üç etaplı bir olaydır. Evvela Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceğiz. Sadece iki nevi insan yaşar. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Ama daha buradayken durun. Sadece bir dilekten bahsettik. Ya Rabbi, senin bunca ermiş evliyan var. Ben de o ermiş evliyalar nasıl sana ulaşmışlarsa, ruhlarını nasıl sana ulaştırmışlarsa, ben de onlar gibi ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Şuradan, kalpten sıcacık bir talep ama kalpten. Gerçekten kalbinizden bir talep Allah-u Teala'ya ulaştı mı? Bunu anlayabilir misiniz? Hepiniz rahatça anlayabilirsiniz. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı demin söylediğim tarzda bir dua ile Allah'tan dilerse, bu dileğinin arkasından ona bir şevk gelmişse, bir heyecan gelmişse, o kişi namazlarını zevkle kılmaya başlamışsa, zikirlerini yaparken zevk almaya başlamışsa, hayatı birdenbire değişmişse, huzur ve mutluluk duyuyorsa, ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu süre içinde kişi mutluluk duyuyorsa, huzur duyuyorsa, o kişi gerçekten buradan kalbinden birlikte Allah'ı dilemiştir. Başka biri de diyebilir ki, ben de diledim, yemin ederim ki Allah-u Teala'ya, ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Böyle bir sözü söyleyen kişiye dikkatle bakın. Deyin ki, senin ölçülerine göre sen gerçekten Allah-u Teala'yı ya diledin ya da dilemedin. Sen dilediğini söylüyorsun. Şimdi ben sana bir şey sormak istiyorum. Mutlu musun? Eğer kemküm ediyorsa, mutlu değilse, ona rahatlıkla diyebilirsiniz ki hayır, sen Allah'a ulaşmayı dilemiş değilsin. O da diyebilir ki nereden biliyorsun? İşaretleri açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen kim olursa olsun, dünyadaki en büyük günahları işlemiş birisi olsun, Allah-u Teala o kişiye namazı sevdirir. Bir, o kişi namazlarını seve seve kılmaya başlar. Orucu sevdirir. İki, biliyorsunuz ki mürşide tabi olan kişi her perşembe günü oruç tutacaktır. Ramazan ayı orucu başka bir ay boyunca onu zaten tutacaktır. Ama her perşembe günü de mutlaka tutacaktır. Sonra acaba bu oruçlar onda açlık uyandırmıyor mu? Uyandırmıyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ama durum eskisi gibi ise, oruç tuttuğu zaman açlıktan bayılacak gibi hissediyorsa kendisini, hayır, o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiştir. Sözle dilemiştir. O da bir şey ifade etmez. Sevgili kardeşlerim, zikrini yapabiliyor mu kişi? Biliyorsunuz ki zikrin ilk kademesi 7000 zikirdir. 7000 zikirden zikre başlanır. Onu çekerken zorlanıyor mu kişi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zorlanmak şöyle dursun, onları çekerken ferahladığını, huzura kavuştuğunu, sulh ve sükun bulduğunu yaşayacaktır. Ama kişi aslında kalbinden değil de, buradan kalbinden değil de, dilinden Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse, Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse ama kalbi bu konuda talep sahibi değilse, kalbinden bir dilek yoksa, o zaman o kişi oruçları eskisi gibi tuttuğu zaman açlıktan sıkıntılar yaşar. Namazı kılmak onun için bir angaryadır, huzursuzluktur, sıkıntıdır. Eğer kılarsa bir an evvel kılıp o yükün üzerinden gitmesini, aman şu namazı da kılayım da yakamdan düşsün diye düşünür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bunlar hep Allah'ın işaretleridir. Zikir yaparken kişi zikri de bir angarya gibi mütalaa eder. Öyleyse herkes Allah'a ulaşmayı diler diliyle, ama herkes kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemez. İşte kim kalbiyle dilerse, gerçekten bu dileği kalbinde hissetmişse, o derhal değişim gösterir. Derhal anlar ki, demek ki ben sahiden kalben Allah'a ulaşmayı dilemişim. Neden? Bakar ki namaz kılmak onun için bir zevk haline gelmiş. Bakar ki oruç tuttuğu zaman açlık hissettirmiyor Allah-u Teala. Bakar ki zikir yaptığı zaman bundan büyük bir huzur duyuyor. Hayatının en huzurlu geçen süresi zikir yaptığı zaman. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini zikrettiği zaman, o arada muhtemeldir ki Allah-u Teala ona cezbe verecektir. Vermezse de üzülmesin o kardeşlerimiz, Allah-u Teala cezbeyi dilediğine verir. Sevgili kardeşlerim, sahabenin de bir kısmı cezbeli değildi. Her ne kadar küçük bir kesimse de, ama bir kısmı cezbeli değildi. Öyleyse cezbe bir Allah'ın bu kişi benim yolumdadır işareti değildir. Allah'ın yolunda olup da cezbesiz olan birçok insan var. Her an onlar da yaşıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen kişi hayatının değiştiğini, şekil değiştirdiğini ve kendisinin ansızın onu yakalayan bir mutluluğun hiç onu bırakmadığını görecektir. Bu zikir müessesesi o kişiyi nefsinin kalbine Allah'ın nurları adım adım dolacağı için, mürşidine tabi olduğu noktada ruhu vücudundan ayrılacağı için ve nefsinin kalbinde her %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde bu kişinin ruhu bir gök katı aşacağı için, o kişinin mutluluğu her gök katında biraz daha artacaktır. Çünkü bir üst kata çıkabilmek için kişinin zikrini arttırması lazım. Daha üst kata çıkabilmek için daha çok arttırması lazım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşması 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında bir değişiklik gösteriyor. Kişilerin hızlı veya yavaş zikir yapmalarına bağımlı olarak olabilir. Başka sebeplere dayalı olarak da olabilir. Ama bir vaka var sevgili kardeşlerim. Bu böyle. Öyleyse kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zikir yaptığı zaman mutluluğu yaşayandır diledikten sonra. Mürşidine ulaştığı zaman gözyaşlarıyla bunu gerçekleştirendir. El öptükten sonra dünyasının değiştiğini görendir. Mutluyum diye bağırmak gelir içinden, pencereleri açıp da bağırmak gelir içinden. Huzurludur, hafiflemiş hissetmektedir kendisini. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır. ama cennete ehildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar cehenneme gidecek olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi onu mutlaka cehennemden kurtarır. Allah'a milaki olmayı dilemeyenler, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar cehenneme gidecek olanlardır. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Gafil olmasalardı ne olurdu? Çok basit. O zaman bir taşla bir sürü kuş vurmak için hemen Allah'a ulaşmayı dilerlerdi. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilememiş, 15 yaşında sorumluluğunu idrak etmiş ve ibadetlerini yapmaya başlamış. İslam'ın 5 şartını 65 yıl yapmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş. 65 yıl yapmış, 15 yaşında başladığına göre 80 yaşında da ölmüş. Adam diyor ki, yahu diyor ben bütün ömrüm boyunca hamdolsun ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ben 65 yıl bunların hepsini evvelallah becerdim. Öyleyse benden daha çok cenneti hak etmiş kim olabilir ki? Bakalım Allah Teala beni cennetlerden hangisine koyacak diye düşünen bu insanın cennete girmesi imkansızdır. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi canım sen de, ya bu adam 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş. Daha ne yapması gerekiyordu ki cennete girmesin? Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi gerekiyordu. Dilemiş olsaydı ne olurdu? Dilemiş olsaydı, bakınız neler olur. Allah Teala onun üzerinde derhal tecelli edecekti. Ve o kişiye namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti, zikir yapmayı mutlaka sevdirecekti. Aslında İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 5 rakamıyla konuşmaz. Kur'an-ı Kerim 7 rakamıyla konuşur. 7 tane gök katı, 7 tane yer katı. Allah-u Teala'nın temel dizaynıdır. 7 hidayet kademesi. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. 3. basamak. Mürşide ulaşıp tabiiyet. 2. 14. basamak. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 3. 21 ve 22. basamaklar. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 25. basamak. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Ullelbap olmak. 6. Muhlis olmak. İrşad olmak. 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamını Allah Teala tarafından tayin edilmek 28. basamak. Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi birer vakadır ve bunlar 28 basamaklık bir dizaynı ifade eder. Ama 7 rakamına göre kurulmuş sistem. 7 tane gök katının her birisi bir makamla aşılır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibi olur. 14. basamakta bu kişi mutlaka Allah-u Teala tarafından mürşidine ulaştırılacaktır ve mutlaka tabi olacaktır. Tabi olduğu anda da ruhu vücudunu terk edecektir. Devrin imamının dergahına ulaşacaktır. Oradan da seyri sülük isimli bir yolculukla aynı devrede yaşayan diğer Allah'a doğru yolculuk yapan ruhlarla birlikte vücutlardan ayrılan ruhlar ana dergaha ulaşır. Oradan Allah'a doğru bir yolculuk yaparlar. Bu yolculuğun adına seyri sülük denir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculuk 7 tane gök katını aşar. Her kat farklı bir güzelliğin sahibidir. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, ne kadar çok Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz. 7 katın 7'sini de
1: İmam İskender Alimihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allah-u Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf
0: zatını gösterdiği için neden bu kadar mutluyuz sevgili kardeşlerim? Arkasında sadece Allah'ın bize karşı olan sevgisi var ve bize mutluluğu yaşatması var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ile olan dizaynınızda bir muhteşem olay görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilemezseniz hiçbir şey görmezsiniz. Mutlu da olamazsınız. Hep mutsuz bir insan olursunuz. Ve düşünürsünüz kendi kendinize, yahu ben biliyordum ki İnsanları mutluluğa ulaştıran şey paradır. İşte şimdi para kazandım. Evim var, arabam var. Her şeyim var. Ama mutlu değilim diyor kişi. Mutluluğun parayla, zenginlikle yaşandığını da nedenlere ithaf olunur. Hayır sevgili kardeşlerim, mutluluk parayla satın alınmaz. Mutluluk Allah'la öyle bir ilişkiler dizisidir ki bunun yarısı kişiye Allah-u Teala tarafından bedava verilir. Allah-u Teala o kişiden sadece bir tek şey ister, o kişi Allah'a ulaşmayı dilesin. Geri kalanı üçüncü kat cennete kadar Allah'a aittir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa mutlaka Allah'ın zatına ruhen ulaştırılır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diler, üçüncü basamaktadır. Mürşidini Allah-u Teala'nın istediği yer 13. basamaktır. İster 14. basamakta mürşidine tabi olur. Tabi olduğu an ikinci cennetin sahibidir. Ölse ikinci kat cennete girer. Burada da bitmez Allah'ın yardımı. O kişinin şeytanla ilişkisini keser. Şeytanın onu ruhunu Allah'laştırıncaya kadar mutsuz etmesine kesinlikle imkan vermez. Şeytan o kişiye hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Şeytan o kişiye huzursuzluk veremez. Ve bu kişi namaz kılmayı seven, oruç tuttuğu zaman karnı acıkmayan, zikir yaptığı zaman bundan zevk alan, Allah'ın bütün ibadetlerini sevgiyle, zevkle gerçekleştiren birisi olur. Aslında böyle olmadığını o kişi bir süre sonra anlayacaktır. Allah'ın kendisine bu zevkleri verdiğinin bittiği noktada ne zaman biter? O kişinin ruhu Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. 7 kademede ruh 7 tane gök katını aşar. 7. gök katının sonunda Sidret-i Müntaha'ya ulaşır. Oradan Allah'ın zatına yükselir ve Allah'ın zatında yok olur. O zaman Allah-u Teala'nın yardımı sona erer. Şeytanla kişinin arasındaki perde Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve kişinin bundan sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi, o güne kadar ulaştığı 37 bin, 33 bin zikir veya 41 bin zikrin ikisinin arasındaki bir denge söz konusudur. o kişinin zikrini böyle 2 saatlik, 3 saatlik bir zikirden 18 saate falan çıkarması gerekir fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmek için. Bunu yapabilmek için kişinin çok büyük bir gayretin sahibi olması lazım. Bu bir dik yokuştur. Kur'an-ı Kerim buna dik yokuş diyor. Sevgili kardeşlerim, biz sadece şunu söylüyoruz. Mutlu olmak isteyen bir insan, mutlu olabilir. Bu mutluluk ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar Allah-u Teala tarafından verilen bir nimettir. Herkes bunu yaşar. İstisnasız Allah'a gerçekten kalben ulaşmayı dileyen herkese Allah-u Teala bu nimeti verir. O kişiye Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cenneti, 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirdiği zaman mürşidine ikinci kat cenneti, o noktada vücudundan ayrılan ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada 3. kat cenneti Allah-u Teala mutlaka bir nimet olarak o kişiye verir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı o kişinin mutluluğu konusunda farklı bir dizayndır. Kişi bu noktadan sonra eğer etrafında yeniden dolaşmaya başlayan şeytanı devre dışı bırakamıyorsa, şeytanı devreden çıkartamıyorsa, şeytan ona tesir

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyinizi en güzele ulaştırabilmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenize bağlıdır. Böyle bir dileğin kişiyi ulaştıracağı yer mutlaka ruhunu Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırmaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla bezenmiştir. Peki bunun manası nedir? Bunun manası o kişinin fizik hayatında, dünya hayatında %51 mutluluğu yaşamasıdır. %49 da huzursuz bir hayat olacaktır. Ama bu az bir şey değildir. Neden az bir şey değildir? Bir hiç karşılığı verildiği için. Sadece bir dilekle Allah Teala bunu ona sağlamıştır. Belki de denecektir ki iyi ama bu kişi bunun için her gün 7 vakit namaz kılmış. Zikir yapmış, zikrini 33 bine çıkarmış, 40 veya 43 bine çıkarmış. Bu kişi bunca emeği var. Evet ama o kişi bunu kendisi yapmak isteseydi yapamayacaktı. Çünkü ona bu hedeflere varmakta Allah'ın yardımı kesin olarak gelmiştir. Gerçek mi ve bu yaşayan bilir. Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar hiçbir sıkıntı çekmemiş olan bu kişi, ruhu Allah'a ulaştıktan sonra yavaş yavaş ibadetlerden soğumaya başlar. Artık Allah'ın koruyucu kalkanı yoktur üzerinde. Şeytan o kişiyi karata almaya çalışır ve o kişiyi negatif bir tesir için şeytanın bütün telkinlerine artık açıktır. Ve şeytan bundan faydalanıp birçok insanı Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ın yolundan men etmeyi başarmıştır. Sevgili kardeşlerim, şeytanlar sizi alaşağı etmekten hiç vazgeçmezler. Çünkü siz onların karşılarında olan en büyük kuvvetsiniz. Devrin imamına bağlı olanlar. Sizi çökertmek için çalışırlar. Aranıza hainleri sokarlar. Sevgili kardeşlerim, hep kaybedenler onlar olur. Bütün güzellikleri, mutlulukları o insanlar, şeytanla işbirliği yapanlar hiçbir zaman yaşayamazlar. Onlar niçin yaşadıklarının farkında bile değillerdir. Paramı istiyorlar. Mutluluğun ne olduğunu zannediyorlar. Onları sorarsanız bunun cevabını veremezler. Mutlu olmadıkları da her hallerinden bellidir. Böyle zavallı olan insanlar, kendilerini şeytana satanlar, gerçekten sevgili kardeşlerim, belki de hiçbir zaman başkalarına değil, Allah'a değil, kendilerine ihanet ettiklerinin farkına varamayacaklardır. Ta ki cehenneme gitsinler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk mu diyorsunuz? Karşılığı sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bırakın gemi iskeleden demir alsın. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Gemi demir alır. Birinci durak mürşidinize ulaşmaktır. Bulunduğunuz liman da dahil olmak üzere 7 tane noktada bulunacaksınız. Birinci uğrayacağınız iskele mürşidinize tabiiyet noktasıdır. İkinci uğrayacağınız iskele ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Üçüncü uğrayacağınız iskele ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktadır. Evvela Allah'a ulaşmayı dilediniz. Bir,

İkincisinde görüşünüze ulaştığınız tabi oldunuz. İki, üçüncüsünde ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü limandasınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü limandasınız. Nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Beşinci limandasınız. İrşad oldunuz. Tövbe-i Nasuh'la tövbe ettiniz. Altıncı limandasınız. İradenizi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılındınız. Yedinci kademedesiniz. Sevgili kardeşlerim, irşad yetkisi insanların ben mürşidim demesiyle olmaz. Allah'ın o kişiye irşad yetkisini vermesi gerekir. Hiç kimse ben mürşidim dediği için mürşit olamaz. Allah onu irşat makamına ulaştırdığı takdirde Allah'ın katında o bir mürşittir. Ve bunun işareti irşada memur ve mezun kılındın cümlesidir. Bu cümlenin sahibi Allah'tır. Kişinin kalp kulağına bunu açık ve kesin bir ifadeyle söyler Allah Teala. İrşada memur ve mezun kılındın. Ne demek bunun manası? Yani emirleri biz veririz diyor Allah Teala. Sen mürşid olarak sadece bizim verdiğimiz emirlere itaat edeceksin. O emirleri yerine getirmeye memursun. Amir emredendir, memur emri yerine getirendir. İşte bu sebeple Allah emreden amirdir. İrşat makamını Allah'ın getirdiği o kişi ise memurdur. Devamlı olarak Allah ona emirler verecektir. İradesini de Allah'a teslim ettiği için hep emirleri alarak yaşamak mecburiyetindedir. Ve hep böyle gider. Nereye kadar? O kişi bir ömür boyu böyle yaşayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından en güzel ulaştırıldığı bir dünya düşünün. Mutlu olduğunuzu yaşadığınız bir dünya, ruhunuz Allah tarafından Allah'a ulaştırıldığı güne kadar bu mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz günden ruhunuz Allah'a ulaştığı güne kadar. Sonra, o noktadan sonra Allah'ın koruyuculuğu kalkar. Şeytanın size olan tasallutu yeniden başlar. Ve o noktadan sonra mutluluğunuzu önleyecek olan birçok şey birden devreye çıkar. Artık Allah koruyucu kalkanın alınmasıyla sizi şeytana karşı korumasını kaldırarak fizik vücudunu teslimi için daha çok zikre ulaşmanız için bırakmıştır. Bu güzelliği yaşamak buraya kadar olanı Allah-u Teala'nın bir nimeti, bir hediyesidir. Herkese açıktır kapıları. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu üçüncü kat cennetine mutlaka ulaştırır. Ne yaptı kişi? Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi. 14. basamakta mürşidini gösterdi Allah-u Teala. Kişi ulaştı, teslim oldu. Tabi oldu. İkinci kat cennet. Ruhu vücudundan ayrıldı. Ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ulaştığı noktada üçüncü kat cennetin sahibi oldu kişi. Bu noktadaki zikrini koruyabilirse bir ömür boyu dünya hayatının yarısını mutlulukla geçirecektir ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi olarak ölecektir. Ama şeytan o kişiyi o çıktığı yerden düşürmek için akla gelmez cambazlıklar kullanır. Başarabilirse kişiyi mutlaka cennetten ayağını kaydırır, düşürür. Kişi fıska düşer.
%51 nurla dolan kalbi kararmaya başlar. Kişi zaten mutluluğu yaşadığını bilir. Nasıl mutluluktan tekrar mutsuzluğa dönüştüğünü günler geçtikçe daha çok yaşar. Ve eski şevki, heyecanı kalmaz. Peki bu kişinin bunu devam ettirmesi için ne yapması lazım? Devam ettirebilmesi için zikrini en az o seviyede devam ettirebilmesi lazım. Yapabilirse asla düşmez. Ömür oldukça günün yarısını mutlu olarak geçiren bir insan olur. Üçüncü kat cennetinde sahibi olarak ölür. Sevgili kardeşlerim, daha ötesi fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti ifade eder. Daha ötesi nefsin teslimi beşinci kat cenneti ifade eder. Daha ötesi irşad olmak, tövbe-i nasuhla tövbe etmek, altıncı kat cennetin sahibi kılar kişiyi, irşad makamına tayin edilmek, yedinci kat cennetin sahibi kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi yedinci kat cennetin sahibi kılması ve bu dünya hayatında da nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacağı için %100 dünya saadetini yaşayan bir insan olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek mutluluğun ne olduğunu size bir defa daha anlatmanın hazzını yaşattığınız için hepinize teşekkür ederek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha buradayız. Huzurlarınızdayız. Bu akşamki konumuz vasıtalar ve hedefler. Yeni Türkçe ile araçlar ve amaçlar. Tabii dinde. Sevgili kardeşlerim, 7 katlı bir bina düşünün. Ve bir asansör 7 katın 7'sine de çıkabiliyor. Yedinci kata çıkabilmek için asansörün evvela 1. kata ulaşması lazım. 1. kattan 2. kata ulaşması lazım. 2. kattan 3. kata ulaşması lazım. Oradan 4., oradan 5., oradan 6., 6. kattan da 7. kata ulaşması lazım. O zaman asansör 7. kat olan hedefe ulaşmış olacaktır. Aslında her kat hedeflerden bir tanesidir. İşte sevgili kardeşlerim, asansör yolcularını 7. kata çıkarıp, yolcular 7. kata adım attıktan sonra tekrar aşağı inecektir. Tekrar yeni asansör yolcuları asansöre binecektir. Muhtelif katlara çıkacaklardır. Ama dikkat edin, 1. kata ulaşmadan asansör hiçbir zaman 2. kata ulaşamaz. Önce 1. kata ulaşacak, sonra 2. kata, sonra 3., 4., 5., 6. ve 7. kata ulaşacak. Asansör, insanları bu 7 tane kata ulaştıracak olan vasıtanın, yani aracın adıdır. Bu bir araçtır. Kişinin hedefi 1. kata çıkmaktır. Kişinin hedefi 2. kata çıkmaktır. 3. kata çıkmaktır. 4., 5., 6., 7. katlara çıkmaktır. O katlarda yapacağı işler vardır. Bu 7 katın her birinin bir devlet dairesi olduğunu düşünün. Her birine 1. kattaki işlemi bitirmedikçe onun üstündeki kata kişinin çıkamadığını düşünelim. Her seferinde vasıtayı kullanmak mecburiyetinde. Merdivenlerin olmadığı, sadece asansörle idare edilen bir bina, 7 tane katı var. 1. kattaki işlemi tamamlamadıkça 2. kata çıkamıyorsunuz. 2. kattaki işlemi tamamlamadıkça devlet dairesi 3. kata çıkamıyorsunuz. 3. kattakini tamamlamadıkça 4. kata çıkamıyorsunuz. Onu tamamlamadıkça 5. kata çıkamıyorsunuz. 5. kattaki işlemi tamamlamadıkça 6. kata çıkamıyorsunuz. 6. kattaki işlemi tamamlamadıkça 7. kata çıkamıyorsunuz. İşte bütün İnsanlar için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hedefler ve vasıtaları dikkatli yerli yerine oturtalım. Din sadece kainatta tek bir din olmuştur. Bu din İslam dinidir. Bu din
Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Bu din Hazreti Adem'in dinidir. Hazreti Nuh'un dinidir. Ve hiçbir değişiklik olmamıştır. Din hep aynı dindir. Allah Teala bütün peygamberlerine aynı dini öğretmiştir, aynı dini yaşatmıştır. O peygamberlere tabi olanların hepsi de aynı dini yaşamışlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir güzelliğini daha burada birlikte yaşayacağız. Bunca zamandır yaşadığımız güzellikleri bu akşam bir defa daha yaşayacağız. Demek ki 7 katlı bir bina her bir kattaki işlemi tamamlayamadıkça üst kata çıkamıyorsunuz. Üst kata sizi çıkartacak merdiven kullanılmıyor. Sadece bu asansör var. Asansör her katı birbirine bağlayan bir vasıta. Şimdi bu muhtevayı kafamızda, aklımızda tutarak biraz dinden bahsedelim. Din, Allah'ın kainattaki tek dini, hanif dini, Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini sadece bir tek dindir. Kısaca söyleyelim, Allah Teala'nın bu konudaki işaretini Şura suresinin 13. ayeti kerimesi Allah Teala buyuruyor. Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle size de, yani sana ve sahabene de şeriat kıldık. Duralım. Ne demek istiyor acaba Allah Teala? Allah Teala demek istiyor ki Hazreti Nuh'un şeriatıyla, Hazreti İbrahim'in şeriatıyla, Hazreti Musa'nın ve Hazreti İsa'nın şeriatıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şeriatı arasında hiçbir farklılık yok. Hepsi aynı şeriat. Acaba şeriat dediğimiz ne? Birçok insan şeriatı kaideler demeti olarak değerlendirir. Oysa ki burada Allah Teala şeriattan muradının ne olduğunu açıklıyor. Dini ikame edesiniz, ayakta tutasınız diye ve fırkalara ayrılmayasınız diye. Öyleyse Allah'ın buradaki şeriattan bir muradı var. Fırkalara ayrılmamak tek bir fırkada olmak demek. Tek bir fırkada olabilen insanların hepsi, tek fırkayı oluşturanların hepsi sadece bir parantez içine alınabilir. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece bunlar fırkalara ayrılmayanlardır. Sadece ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiler, sadece onlar fırkalara ayrılmayanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah-u Teala'nın dini indirmekten muradı fırkalara ayrılmayın ifadesiyle yön kazanıyor. Şimdi beraberce Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah-u Teala diyor ki, Habibim, hanif olarak ve Çin'i dine ikame et.
O hani fıtratındaki Allah bütün insanları hani fıtratıyla yaratmıştır. Hani fıtratıyla yaratmıştır ve ne Allah'ın dininde ne de insanları hani fıtratıyla yaratmasında değişiklik göremezsin. Bu din kayyum olan, ezelden ebede kadar devam edecek yegane dindir diyor Allah Teala. Rum 31'de de Şura suresinin 13. ayet-i kerimesiyle ilişkiyi kuruyor Allah Teala. Min ibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Bu bütün bu fırkalardan ki 73 olduğu tespit edilmiş durumda fırkaların sadece bir tanesi müşrik olmayanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sadece onlar hem takva sahibi hem müşrik değiller. Ama onun dışındaki 72 fırkanın her birisi şirkte. Neden şirkte? Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İşte bu gizli şirklerin en korkuncu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gizli şirkten korkarım dediği olay bu. Allah'a ulaşmayı dilemiyor insanlar ve farkında değiller şirkte olduklarının. Sadece bir tek fırka Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, o fırka takva sahibi Allah'a karşı birinci özelliği, o fırka şirkte değil. Şimdi bu dini ayakta tutmakla dinin kıyamete kadar devam edecek din olmasıyla konunun alakasına bakalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e hanifsin diyor Allah Teala. Ve ayakta olan dinin hanif dini olduğunu söylüyor. Bu dinde şirke düşmemek, bu dinde fırkalara ayrılmamakla mümkün. Bu dinde kurtuluşa ulaşmak, takva sahibi olmak, fırkalara ayrılmamakla mümkün. O ise sadece Allah'a yönelenlerin, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin içinde bulunduğu durumu ifade ediyor. Öyleyse konunun burasında bir hedef tayini yapalım. Demek ki insanlar şirkte ne zaman? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri zaman. Demek ki insanlar şirkte ne zaman? Fırkalara ayrıldıkları zaman. Demek ki insanlar şirkte ne zaman? Dini ayakta tutmadıkları zaman. Onun için Allah Teala Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aynı şeriatın sahibi olduklarını söyledikten sonra bu şeriatı onlara vermekten muradının, şeriatın temel hedefinin fırkalara ayrılmamak, yani şirke düşmemek ve takva sahibi olmak manasına geldiğini görüyoruz. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun. Kimdi dini ayakta tutacak olan? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam özelliği hanif fıtratıyla yaratılışı, özelliği hanif dininin sahibi olması. Hanif diniyle yaratılan kişi hanif dininin sahibi, yani Arapça adıyla İslam dininin sahibi. Öyleyse delilleri çoğalttığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi şirkte değildir. Aynı ayete göre Allah'a karşı takva sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gideceği yer cennettir.
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, ayetler devam ediyor, Allah'ın ayetlerinden gafil değildir. O ayetlerin gerçek manasının sahibidir. 5. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, şeytanın kulu iken Allah'ın kulu olmayı başarmıştır. 6. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, cehenneme değil Allah'ın cennetine gidecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, dalaletteyken hidayete ulaşmış olan kişidir. Hidayet üzere olmuş kişidir. Dalaletteyken hidayete adım atmış kişidir. Dalaletteyken hidayette olan kişidir. Hidayete ermiş değildir. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği zaman hidayet üzeredir artık. Allah'ın dostudur, şeytanın dostu değildir. Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah onun bütün günahlarını örter. Bütün bu faktörleri bir bütün olarak devreye aldığımız zaman, karşımıza bir müessese çıkıyor sevgili kardeşlerim. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir şekilde dinini yaşayamaz. Çünkü o kişi şirktedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirktedir. Takva sahibi değildir. 2. Şeytanın kuludur. 3. Şeytanın dostudur. 4. Allah'ın kulu ve Allah'ın dostu değildir. Bu kişinin gideceği yer cehennemdir. 5. Bu kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. 6. Bu kişi dalalettedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şimdi dalalette olan bir kişi asansöre girmiş ama asansörün kabul etmediği bir müşteri. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi asansöre binip de zemin kattan birinci kata ulaşamaz. Asansör Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi kabul etmiyor. Dilemedikçe, bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi hidayette değildir. O asansör hidayet asansörüdür. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişi içine bindiği anda artık o hidayet üzeredir. Zemin kattan biner ve birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına birer birer tırmanacaktır kişi. İşte sevgili kardeşlerim, buradaki asansör insanları 7 tane hidayet kademesine taşıyacak olan bir asansördür. Birinci hidayet kademesi Allah'a ulaşmayı dilemek. İkincisi, bu Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi birinci kata asla ulaşamaz. Yani vasıta onu birinci kata, birinci hedefine ulaştırmaz. Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ulaştırdı. İkinci katta yeni bir işlev var, mürşide tabi olmak. İkinci katta mürşide, birinci katta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, affedersiniz, zemin katta Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, zaten birinci gök katına çıkamaz. Asansörün onu kabul etmesi mümkün değildir. Asansörde kimlik tespiti yapılıyor.
Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi asansöre giremiyor. O asansör onu birinci gök katına hiçbir zaman taşıyamaz. Şimdi bizim statümüze dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Asansör insanları 7 tane hidayet hedefine götüren bir vasıtadır. Bu asansörün çeşitli parçaları var. Bu çeşitli parçalar 7 tane. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmak, ulaşmayı dilemek ve zikir yapmak. Hepsi vasıtalar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmanın vasıtasıdır. Bu 7 tane vasıtayı asansörün muhtelif aletleri olarak değerlendirin. Bu aletler bir arada olmazsa asansör çalışmıyor. Bunlardan bir tanesi eksik olsa asansör zemin kattan birinci kata kadar kimseyi çıkartamıyor. Öyleyse insanların Allah'a doğru yapacakları yolculuk için bu vasıtayı kullanmaları, yani namaz kılmaları, oruç tutmaları, zekat vermeleri, hacca gitmeleri, tabi paraları varsa hacca gidecekler. Bunu parasal bir faktör olduğu için, ama 7 rakamının muhtevası için de değerlendiriyoruz. 5. faktör kelime-i şehadet getirmek. 6.'sı Allah'a ulaşmayı dilemek. Ki bu Allah'a ulaşmayı dilemek demek, Allah'a ulaşmak demek. Yani kişinin 3. katı kadar otomatik olarak çıkması demek. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, yani 1. katta çıkmak yetkisini alırsa benden, bana ulaşmayı dileyen benim kontrolüm altına girmiş olur. Ben onu mutlaka 2. katta mürşidine ulaştırırım. 3. katta da ruhunu kendime ulaştırırım. Aynı zamanda bana ulaşmayı dilediği anda cennetin 1. katı onun olur. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde cennetin 2. katı onu olur. Onun olur. Ve ruhunu bana ulaştırdığında cennetin 3. katı o kişinin olur diyor Allah Teala. Öyleyse 7 katın her birisi 7 tane hedefi dizayn ediyor, ihtiva ediyor. Zemin kat yola çıkma noktası. 1. kat Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi zemin kattan 1. kata hiçbir zaman çıkamaz, 1. katta olamaz. Zemin kattakiler cehenneme gidecek olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler cehennemden kurtulanlar. 7 katın bütün sakinleri cehennemden kurtulanlar oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, bu asansörün parçalarını söylediğimiz 7 tane ibadet türü olarak değerlendirin. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve Allah'a ulaşmayı dilemek. Buna Allah'a ulaşmak da diyebilirsiniz. Çünkü dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştıracağını söz verdiği için dilemekle ulaşmak Allah'a göre aynı hedef, tek hedef. Ve neticede de zikir yapmak. Zikir yapmak neden önemlidir? Çünkü zikirsiz nefs tezkiyesi olmaz. Ne demek istiyoruz? Bir insan zikir yaparsa ancak nefs tezkiyesini gerçekleştirebilir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin yapacağı zikir ona hiçbir fayda sağlamaz. İstediği kadar Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye
zikir yapsın, hiçbir şeyi değişmez. Çünkü Allah Teala onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli etmemiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli o kişinin gözlerini ve görme hastasını, kulaklarını ve işitme hastasını, kalbini ve kalbindeki idrak hastasını harekete geçirir. Ve Allah Teala ona bir de idraki sağlayan bir ihbat müessesesi teslim eder. İşte sevgili kardeşlerim, bu muhtevada 7 ayrı tür sonuçla karşı karşıyayız. Bunların her birisi, yani vasıtaların her birisi asansörün içindeki ve asansörü işleten sistemdeki parçalar. Onlar varsa kişi bu hedefe ulaşır. Bu sebeple Allah Teala bir garanti veriyor kişiye. Diyor ki, bana ulaşmayı dileyen kişinin eksikliği neyse ben onu mutlaka gideririm diyor. O kişi namaz kılmayı mı sevmiyor? Ben ona namazı sevdiririm diyor Allah Teala. Bu kişi zikir mi yapmıyor? Zikri mi sevmiyor? Ben ona zikri sevdiririm. Sevgili kardeşlerim, ibadetler olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. İşte o ibadetleri temsil eden şey misalimizde asansörün mesela elektrik sistemi, mesela çekim sistemi, halatları, mesela motoru. Her birisi ayrı bir parça, her birisi 7 parçadan oluşan bu sistemde, her birisi ibadetleri temsil etsin. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek veya Allah'a ulaşmak, bir de zikir yapmak. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek demek daha doğru ibadetler açısından. Burada muhtevaya baktığımız zaman bu 7 tane vasıtanın hedefe ulaştırıcı bir nokta olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı vasıta olarak düşünmememiz lazım. Allah'a ulaşmak hedeftir. Öyleyse bu bizim dinimizin bugünkü temsilcileri tarafından dizayn edilen noktadaki gerçekten hareket edelim biz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Diyorlar ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Bu 5'i de ibadetlerdir. Bunları kim yaparsa cennete girermiş. Hadis-i şerif öyle diyorlar. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor ve soruyor, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunların hepsini yaptığım zaman mutlaka cennete girer miyim? Girersin. Hadisin böyle olduğu iddia ediliyor. Biz bu hadisin bir sahih hadis olduğunu kesinlikle düşünemiyoruz. Çünkü İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı
dilemeyen kişi, bu beş şartın içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur, Allah'ın cennetine hiçbir zaman giremez. Pozitif hiçbir muhteva kazanamaz bu kişi. Hiçbir şekilde hidayette olması mümkün değildir. İşte bu İslam'ın beş şartıyla hareket edecek olan bu asansör kimseyi yedi tane gök katına çıkartamaz. Öyleyse bu kişi zikretmezse nefs tezkiyesi yapamaz. Allah'a ulaşmayı dilemezse asansöre binemez. Zikretmezse zemin kattan birinci kata hiçbir zaman çıkamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün, zikri sevmiyor, namazı sevmiyor, orucu sevmiyor ama gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ne yapacak? O kişiye namazı sevdirecek. Allah sevdirecek. Siz diyor namazı sevmeyeceksiniz, orucu sevmeyeceksiniz, zikri sevmeyeceksiniz ama diyor ben size bunları garanti ediyorum diyor. Ben size bunları mutlaka sevdireceğim çünkü sizi kendime ulaştırmak konusunda garantiliyorum diyor Allah Teala. Diyelim ki bazıları namaz kılmadan da Allah'a ulaşılabilir diye bir fikrin sahibi. Hiçbir zaman böyle bir şey mümkün değil. Ama şimdi zikir dediğimiz zaman orada durun sevgili kardeşlerim. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi için o kişinin nefs tezkiyesi yapması lazım. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle doludur. Bu afetlerle dolu olan kalbimizin %51 afetini yok etmemiz gerekecek. Sadece bir tek yolu var. Zikir. Ve bu bir tek yolun temel şartı var. Allah'a ulaşmayı dilemiş olmak. Dilemeyen bir kişi ne kadar zikir yaparsa yapsın, onda Allah'ın rahim esması tecelli etmeyeceği için hiçbir zaman Allah'ın katından o kişinin gözüne rahmetle fal ve rahmetle salavat nurları gelmeyecektir. Gelmeyecekse nefsin kalbindeki iman kelimesine hiçbir şey gelip yapışmayacaktır. Kalbin nurlar tarafından işgali hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Öyleyse kişi zikir yapmazsa Allah'ın sözünü yerine getirmesi mümkün değildir. Oysa ki Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Mutlaka sözünü yerine getirir. Allah Teala da söz vermiş, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte birinci katta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kata ulaşabilir. Asansör onu sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri birinci kata çıkarır. Birinci katın özelliği bu katın sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kabul edebilmesi. Asansöre girenler Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece birinci kata çıkabilirler. Birinci kat cenneti temsil ediyor orası. İşte vasıta, zikir adı verilen vasıta, namaz adı verilen vasıta, oruç adı verilen vasıta, zekat adı verilen vasıta, kelime-i şehadet adlı vasıta, hepsi bir araya gelmiş, kişi üzerinde onu mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde birinci kata ulaştıracak olan bir etken oluyor.
Kişi birinci gök katına ulaşıyor. Bu noktadan itibaren kişinin zikir yapması temel şart. Burası o kişinin zikriyle ulaşabileceği bir müessese. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi zemin katta asansöre kabul edildi. Bu kişinin ruhunu zemin kattan birinci kata ulaştırabilmesi için nefsinin kalbinde %7 fazıl birikimi olması lazım. Ondan evvel %2 rahmet birikimi olacak. Bu ise o kişinin zikir yapmasıyla. Zikir yoksa o kişinin ruhu asla birinci gök katına ulaşamaz. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla hareket eden kişinin yaptığı işlemler arasında zikir yok. Zikir yoksa o kişinin ruhu asla vücudundan ayrılamaz. Allah'a doğru yaptığı yolculukta birinci gök katına hiçbir zaman ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, o zaman vasıtalar insanları hedeflere taşıyamıyor. Eğer 7 tane temel şart o kişide mevcut değilse, Allah'a ulaşmayı dilemediyse 6. şart ve zikir yapmıyorsa 7. şart. Sadece bu ikisiyle beraber 7 tane şart oluşursa o zaman o insanlar zemin kattan birinci kata kadar çıkarlar. 15.000 zikre kadar birinci kata kadar çıkılabilir sadece. Sonra her katta 2.000 zikirle sırayla ikinci gök katına ulaşır ruh. 3. gök katına ulaşır. 4., 5., 6., 7. gök katına ulaşır. 7. gök katında da 7 tane alem geçer. Sitetil müntahadan Allah'a doğru yaptığı bir dikey yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu seyr-i sülük müessesesidir. Seyr-i sülükün oluşabilmesi için vasıtalar bir şey ifade etmez. Vasıtalar hedef değildir. O vasıtaları kullanarak insanoğlunun ruhunu Allah'a doğru yola çıkarması lazım. Bunun için de Allah'ın şartları var. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o kişi üzerinde Allah Teala hiçbir tesir icra etmiyor. Rahim esmasını tecelli etmiyor. Tecelli etmezse o kişi ebediyen kör, sağır ve dilsiz olarak kalır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin gözleri bu dünyaya açılır. İrşat makamını irşat makamı olarak görür kişi. İrşat makamının sözlerini dinlediği zaman onun sahibinin irşat makamı olduğunu idrak eder. Söylediklerini kalbine indirir. Kalbinde idrak müessesesi oluşur kişinin. İrşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu insan artık kör değildir, sağır değildir, dilsiz değildir. O gören, işiten ve idrak eden biridir ama zahiri ilmin muhtevasını. Ve bu kişi zikrini arttıracaktır. Zikri 15.000 zikre kadar o kişiyi sadece birinci gök katına çıkarabilir. İkinci gök katı 17.000 zikirdedir. Sonra 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 33. Bu statüde
O kişinin ruhu bütün gök katlarını sırasıyla aşar. Yedinci katta yedi tane alem geçerek Sedret-i Münteha'ya ulaşır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. O kişiyi Allah'ın zatına ulaştıracak olan o kişinin ruhunu ulaşması lazım gelen Allah'ın zatına ulaştıracak olan ibadet, zikir ibadetidir. Zikir ibadeti İslam'ın beş şartı arasında yok. Öyleyse hiç kimse Allah'ın Rabbine geri dön, irci ila Rabbiki emrine itaat edemez. Allah Teala Müzemmil 8'de diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Kişinin Allah'a ulaşmasının ancak Allah'ı zikretmekle mümkün olduğu Müzemmil 8'de açık bir şekilde ifade ediliyor. Ve farz üzerimize Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde de farz. Allah Teala diyor ki ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ي اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, ibadetler Allah'ın yedi kademelik emrini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. İbadetler asansörü ifade eder. O ibadetler yani asansör olmazsa kişi zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata ve böylece yedi tane gök katına ulaşamaz. Ve bu onu yedi tane gök katına ulaştıracak olan ibadetin adı da zikirdir. Kaldı ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah'ın rahim esması tecelli etmeyeceğine göre, hiçbir zaman o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları gelmeyecektir. Gelmezse o kişinin kalbine girmesi de mümkün değildir. Kalbinde nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi de mümkün değildir. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah Teala o kişinin üzerinde Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi gereğince rahim esmasıyla tecelliye başlar. Ve ma uberru nefsi innen nefse le emaretin bisu'i illa ma rahime rabbi. Ya Rabbi ben nefsimi berat ettiremem çünkü nefs şerre emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Rahim esmasıyla tecelli ne sağlar? O kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun gelmesini sağlar. O kişi mürşidine tabi olduğu andan itibaren bu nurlar kişinin göğsüne gelir, göğsünden kalbine ulaşır. Ve de kalbinde ilk %7 faz birikimi gerçekleştiği zaman o kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 nur birikimi birinci kattan ikinci kata ulaştırır. Asansörün ikinci kata ulaştırması. İbadetler ama ibadetler arasındaki zikir müessesesi asansörün bir insanın birinci kata ulaşmasını, ikinci kata ulaşmasını insanın ruhunun üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci katlara ulaşmasını temin eden asansörün çalışan motoru
Onun adı zikir. Zikir yok. İslam'ın beş şartının arasında zikir yok. O zaman vasıtalar insanları hiçbir zaman hedefe ulaştıramaz. Düşünelim şimdi, eğer bir asansörün motoru yoksa, asansörü üst kata çıkaracak olan bütün sistemler tamam olsa, motor olmayınca asansörün üst kata çıkması nasıl mümkün değilse, zikir yapmayınca insan ruhunun zemin kattan birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaşması, Allah'ın zatına ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse Allah Teala üzerimize farz kılıyorsa Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşidimize ulaşmayı ve ondan sonra da ruhumuzu Allah'a mutlaka ulaştırmayı üzerimize farz kılıyorsa ve bunu yapmak için sadece İslam'ın beş şartı bize kalmışsa, motoru olmayan bir asansör nasıl müşteriyi üst kata çıkaramazsa, zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması da hiçbir şekilde mümkün olmaz. O zaman sevgili kardeşlerim, insanlar asırlardan beri iskeleye bağlı olan bir kayığı kürekle hareket ettirmeye çalışıyorlar. İslam dininin durumu bu. İskelede, iskeleye bağlı olan bir kayığın küreklerini çeken bir İslam alemi. Sevgili kardeşlerim, yazık olmuyor mu? Ha, belki içinizde diyecek olan vardır ki, Hristiyanlar bizden farklı mı? Hayır, değil. Yahudiler bizden farklı mı? Hayır, değil sevgili kardeşlerim. Onların da %90'dan fazlası dinlerini unutmuşlar. Aynı şey önce Musevilerde olmuş, sonra Hristiyanlarda oluşmuş, sonra da İslam'da oluşmuş.

Seviler, Hristiyanlar Allah'ın o yegane dinini yaşamıyordu iseler, 14 asır sonra bugün Allah Teala'nın bize bu ilmi verdiği bu noktada İslam da bütün boyutlarıyla Allah'ın dininden sapmış durumda. Ve din yaşanmıyor sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın emrettiği 7 tane safayı gerçekleştiremez. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bu dileğinden sonra zikir yapması temel farzdır. Zikir farzdır. Günün yarısından daha fazla zikir farzdır. Daimi zikir de farzdır. Ama vasıtalar arasında zikir yok. Sadece İslam'ın 5 şartı var. Öyleyse vasıtalar, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, kelime-i şehadet getirmek, hacca gitmek, bu vasıtalar hiç kimseyi hedeflere ulaştıramaz. Hedefler Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu ve içi nefsi Allah'a teslim etmek, irşad olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla bunların hiçbirini yapamaz. Allah Teala bütün emirlerini insanlık tarihi boyunca hep aynı standartlarda vermiş, aynı emirleri vermiş. Namaz Hazreti İbrahim zamanında da farzdı. Hazreti Adem zamanında da farzdı. Bütün peygamberler zamanında farzdı. Hamdolsun ki bugün İslam dininin farzları arasında namaz kılmak var. Ama şu anda Hristiyanlarda da Yahudilerde de büyük kitleler için söz konusu olan şey namaz kılmak değil. Namaz sanki onlar için indirilmemiş bir ibadet gibi davranıyorlar. Oysa ki onlara da farz olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda görülüyor ki İslam'ın 5 şartı vasıtalardır. Bizi, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmeye götürecek olan vasıtalar. Ne yapmış iblis? Hedefleri yok etmiş. Bugün İslam aleminin tamamına yakını, pek az kişi hariç, İslam'ın 7 safhasından haberdar değil. Ve tabiatıyla İslam'ı yaşamıyorlar. Ve İslam'ın 5 tane şartını yaparak cennete gideceklerini zannediyorlar. Ve harıl harıl onu yapıyorlar sevgili kardeşlerim. Yaptıkları için de kurtulacaklarını zannediyorlar. Oysa ki İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimsenin kurtulması mümkün değildir. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kendisini kurtaramaz. Dünya saadeti neyse hiçbir şekilde ulaşamaz. İşte iblis hedefleri yani teslimleri ortadan kaldırarak ibadetleri de vasıtaları da hedef haline getirerek İslam alemini mahvetmeyi başarmış. İslam bitkisel hayata girmiş. İslam artık bir yaşayan ölü. Sevgili kardeşlerim, her şeyini kaybetmiş bir İslam dinamiği hiç kimseyi hiçbir hedefe ulaştıramaz. Öyleyse hidayetin sadece İslam alemine değil, diğer dinlere de ulaştırılması zamanı gelmiştir. Dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Dinler mevcut değildir.
sadece

bir tek din olmuştur. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Manası teslimdir. Öyleyse Allah Teala'nın temel muhtevası devreye girdiğinde Allah'a ulaşmayı dilemeyi ve zikri de İslam'ın beş şartının içindeki vasıtalara ilave etmek mecburiyetindeyiz. Kur'an-ı Kerim'de bunlar farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Gördük ki farzdır. Münibine ileyhi ve tekuhu diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Farz olduğu kesinlik kazanıyor. Lokmanon veştebette bi sebiyle men enabe ile ye diyor. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilerse, sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile diyor. İkinci defa farz. Zümer 54'te ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azab ediyor. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol diyor. Allah'a yönelmek üzerimize farz ve insanlar 14 asır sonra bu farzı bütünüyle unutmuşlar. Ve de daha kötüsü, hedefleri yok etmiş iblis, insanları o hedeflere ulaştıracak olan vasıtaları, onları da iki tane büyük eksiğiyle, ki asıl büyük eksik orada zikirdir, diğeri ise olmazsa olmaz şartıdır İslam'ın, Allah'a ulaşmayı dilemek. İslam'ın kapısı. Olmazsa İslam yaşanamaz. Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi asla İslam'ı yaşayamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis hedefleri yok ederek, vasıtaları hedef yerine koyarak İslam alemini bugünkü bu perişan duruma, bitkisel hayata itmiştir. İslam katledilmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bugün artık İslam'ın yeniden hayata geçirilme zamanıdır. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayet çağınız mübarek olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek hidayet çağının gelişme safhasının hepinize hayırlar getirmesini Yüce Rabbimizden dileriz. Cennetler ve dünya mutlulukları sizlerin olsun sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Konumuz rüşt ve gay. Rüşt yolu ve gay yolu. Rüşt yolu insanları Allah'a ulaştıran, insanların ruhlarını Allah'a ulaştıran, böylece ruhu Allah'a teslim ettiren, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra da iradesini Allah'a teslim etmeye götüren yolun adıdır. Gay yolu ise şeytanla ilişki kurulması söz konusu olan, şeytanın devamlı hakimiyetinde insanların huzursuzluktan huzursuzluğa, mutsuzluktan mutsuzluğa ulaştığı bir yoldur. Rüşt yolu bir insanı hem dünya saadetine hem de ahiret saadetine götürür. Şu dünyada Allah Teala hepinize dünya mutluluğunun yarısını, %51'ini mutlak olarak garanti etmiştir. Kim mutlu olmak istiyorsa bu onun elindedir. Mutluluğu yaşayabilir. Çünkü Allah Teala söz vermiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu ulaştırma o kişinin üçüncü kat cennetin sahibi olmasını ve dünya mutluluğunun %51'ine mutlaka sahip olmasını mutlak olarak sağlar. Allah biliniz ki her şeye kadirdir. Allah'ın sözünde hulf olmaz. Allah'ın sözünde sözün tutulmaması diye bir şey mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ama insanlar başlangıçtan itibaren gay yolundadırlar. Gay yolu şeytanla ilişkiyi devam ettiren bir yoldur. Şeytan hepinizle direkt olarak ayrı ayrı şeytanlar kanalıyla devamlı olarak sizlerle meşgul olur. Ve sizi mutluluk adı verilen hedeften alıkoymaya, mutsuzluk girdabında çökertmeye çalışır. Konumuzun başına dönelim. Allah Teala melekleri yaratmış, cinleri yaratmış. Daha insan yok ortalıkta. Ve melekler, cinler Allah'ın katında. Allah Teala insanı yaratmaya karar veriyor. Ve salsalin veya tayin adı verilen organik hale dönüşebilecek olan bir topraktan, balcıktan insanı şekillendiriyor Allah Teala. Sonra da ona can veriyor, canlı bir hale getiriyor, hayat veriyor insana ve ondan sonra da Allah Teala hayat verdiği insana ruhundan üfürüyor. Ve insan
kendisinde Allah'ın ruhu olan yegane mahluk oluyor. Dikkat edin, sadece insan Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyabilir. Başka hiçbir mahluk, ne melekler ne cinler böyle bir yetkinin sahibi değillerdir. Bu sebeple insan bünyesinde Allah'ın ruhunu bulundurduğu için Allah onu üstün mahluk olarak değerlendiriyor ve Adem Aleyhisselam'a hayat verdikten sonra ve ona ruhundan üfürdükten sonra diyor ki şimdi Adem Aleyhisselam'a secde edin. Bütün melekler hepsi derhal secde ediyorlar Adem Aleyhisselam'a. Ama sadece iblis secde etmiyor. İblis cin tayfesinden bir cin ama cinlerin şeytan hüviyetinde olanlarından. Öyleyse şeytan da bir cindir, cinler de cindir. Ama cinlerin içinde hidayete erenler, kendisine risalet verilenler de var. Şu devirde de cinlerin arasındaki Resuller hayatta. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Herkes Adem Aleyhisselam'a secde ettiği halde İblis, adı İblis olan şeytan denilen mahluk secde etmiyor Adem Aleyhisselam'a. Allah Teala soruyor, ey İblis, seni Adem Aleyhisselam'a emrime rağmen secde etmekten men eden şey nedir? İblis cevap veriyor, sen beni dumansız ateşten yarattın. Ateşten yarattın. Dumansız ateş yani enerjiden yarattın. Ama onu topraktan yarattın. Tıyından yarattın. Salsalinden yarattın. Ben ondan üstünüm. Allah-u Teala İblis'e diyor ki derhal oradan aşağı in. Seni huzurumdan kovuyorum. İblis diyor ki, ya Rabbi, ben huzurundan kovuluyorum. Öyleyse bana mühlet ver. Kıyamet gününe kadar beni yaşat. Madem ki beni bu Adem Aleyhisselam yüzünden cezalandırıyorsun, ben onun zürriyetinin sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sırat-ı müstakim üzerinden sana ulaşmalarına mani olacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle diyor İblis Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala da buyuruyor ki, sen ve sana tabi olanları, sizin hepinizi cehenneme atacağım. İnsanlarla ve cinlerle cehennemi mutlak olarak dolduracağım diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala buyuruyor, sen atlılarınla, yayalarınla nasıl istiyorsan öyle bir davranış biçiminin içine gir. Sen müsaade verilmişlerdensin. Ama sana kim tabi olursa o mutlaka benim cehennemime gider. İnsan olsun, cin olsun,
mutlaka senin de onların da gideceği yer cehennemdir. İşte o günden itibaren artık gay yolu var. İblis insanları gay yoluna davet eder. Allah insanları rüşt yoluna davet eder. Sebiler rüşt diyor bir tanesine, sebiler gayye diyor diğerine Allah Teala. İşte dünya adı verilen bu gezegeni sıfır noktası olarak kabul ederseniz ki kainatın insan vücudu şeklinde yaratılan kainatın tam kalbine isabet eder dünyanın bulunduğu yer nur. Burada buradan itibaren ya Allah'a doğru bir yolculuk yapar, ruh vücuttan ayrılır, 7 tane gök katını aşar, Allah'a ulaşır. Sonra fizik vücut teslim olur, sonra nefs teslim olur, sonra da irade Allah'a teslim olur. Bunlar hepsi rüşt yolunun meyvelerıdır. Rüşt yolunun güzel sonuçlarıdır. Kim böyle bir yola girmezse, yani en basit tabiriyle Allah'a ulaşmayı dilemezse, o hiçbir zaman rüşt yoluna giremez. O gay yolundadır. Ve zaten iblis ona şeytan, o kişinin şeytanı vasıtasıyla devamlı o kişiye vahyetmektedir. Ama kişi bu sistemi kendi düşünce sisteminin bir parçası zanneder. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes ömrü boyunca şeytan tarafından devamlı telkin alır ve kendi düşüncesinin mahsulü olduğunu zannettiği emirleri de gerçekleştirir. Hayatı boyunca şeytanın yolunda, şeytanın bir emrindeki kişi olur. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etme, yalanlama müessesesidir. Allah ne demiş? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz demiş. Münker ne diyor? Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur. İşte bu Allah Teala'nın söylediğini inkar etmektir. İnkar edenlerin hepsi inkar eden yani küfredendir, küfürde olanlardır. Ve fuhuşla emreder diyor Allah Teala. Fuhuş da nefsimizin afetlerine uyup da işlediğimiz bütün hatalar fuhuşu ifade eder. Nefsimizde 19 grup afet var. Bunlardan hangisi bize o anda tesir etmişse, o tesir eden afet sebebiyle biz o anda Allah'ın yasak ettiği bir fiili işliyoruz veya emrettiği bir fiili gerçekleştirmiyoruz. Bir insan genellikle şöyle düşünür: ben her ne kadar görevlerimi yapamıyorsam da, ama şu anda kimseye bir zararım da dokunmuyor. Öyleyse ben görevlerimi yapamadığım için, şu anda fikir yapamadığım için belki derecat kaybetmem lazım, ama kimseye de bir kötülük yapmadığım için derecat kaybetmemeliyim. Oysa ki sevgili kardeşlerim, aksiyonlar ya pozitif cepheden aksiyondur ya da negatif cepheden aksiyondur. Yani kişi, ben kimseye bir zarar vermiyorum, öyleyse benim gideceğim yer Allah'a inandığıma göre
benim gideceğim yer mutlaka cennettir diye bir düşüncenin sahibi olduğu zaman o kişinin aslında cennete girmesi mümkün değildir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dinemeden, yani rüşt yoluna girmeden Allah'ın cennetine ehil olamaz. Rüşt yoluna girmeyenler ki Allah'a ulaşmayı dinlemekle başlar, Allah'ın cennetine giremezler. Şimdi Allah Teala'nın söylediğine dikkat edelim. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla şeytan tarafından emredilir. Yani nefsinin afetlerine tabi olacağı emirler gelir ona. O da kendi düşüncesi zannedip bunları o emirlere itaat eder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işler, emrettiklerini ise yerine getirmez. Böylece devamlı derecat kaybeder. Zaten herkes her an derecat kaybetmektedir. Herkes demekle kimi kastediyoruz? Zikir yapmayanları kastediyoruz. Allah Teala daimi zikri farz kıldığı için insanlar bu farz emri yerine getirmedikleri cihette, daimi zikir farz olduğu cihette Nisa 103'te Allah Teala farz kılıyor. Onlar zikretmedikleri sürece hep her saniye bir derece kaybederler. Öyleyse ben kimseye zarar vermiyorum. Öyleyse şu anda derecat kaybetmiyorum zanneden herkes yanılgıdadır. Kimseye zarar vermemeleri değil, zikretmedikleri derecat kaybetmek ve kazanmak açısından önemli. Her saniye o insanlar zikretmedikleri sürece derecat kaybederler. Bunlar Allah'ın temel kanunlarıdır. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki şeytan kendisine tabi olanlara münkerle ve fuhuşla emrediyor. Allah'ın söylediklerini inkar etmeyi emrediyor. İnkara götürüyor onları ve nefslerinin afetleri istikametten davranmalarını temin ediyor. Kimleri? Kendisine tabi olanları. Şeytanın adımlarına tabi olanlar kimlerdir? Ne zaman bundan kurtuluruz? İşte Allah Teala sahabenin nasıl kurtulduğunu hatırlatarak bu sualin cevabını bize ulaştırıyor. Diyor ki Zümer 17'de Allah Teala vellezî bu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra febeşşir ibadi. Onlar diyor, yani sahabe, taguta, insanlara, insan ve cin şeytanlara, yani kısaca şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Peki nasıl kaçınmışlar, nasıl kurtulmuşlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve şeytana kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ancak şeytana kul olmaktan kurtulur. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala, kullarımı müjdele. Ayet-i kerimeyi tekrarlayalım. Vellezî neştenevut tagute. Ve onlar ki taguta kul olmaktan içtinab ettiler. Onlar içtinab ettiler, kaçındılar. Taguta kul olmaktan. Aslında
An yabudüha diyor Allah Teala ona, şeytana kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Ve enubu ilallahi ve Allah'a yöneldiler. Yani Allah'a yöneldikleri için, Allah'a ulaşmayı diledikleri için tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kendilerini kurtardılar. Lehumül büşra, onlara müjdeler vardır. Febeşir ibadi, öyleyse kullarımı müjdele. Dikkat edin. Hem müjdeler alıyorlar, hem de tağutun kulu iken, insan ve cin şeytanların, yani şeytanın kulu iken Allah'ın kulu oluyorlar. Ne yapmışlar? Enubu ilallahi, Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece o kişiler şeytanın kendilerine münkerle ve fuhuşla emretmesinin dışına çıkanlardır. Bundan yakalarını kurtaranlardır. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cennetin birinci katına mutlak olarak sahiptir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişinin bütün günahları örtülür. Örtülünce o kişi sevapları günahlarından fazla olur. Bu cenneti mutlak olarak kazanmaktır. Birinci kat cennet, ilk kat. Bu kişi ne yapmıştır? Allah'a yönelmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Öyleyse Allah Teala'nın şimdi ifadesine bakalım Nur 21'de. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani şeytana tabi olursa, tağuta tabi olursa, insan ve cin şeytanlara tabi olursa, şeytan ancak onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Ve bütün insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri sürece şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlardır. Şimdi konunun can alacak noktasına geliyoruz. Konunun en hazin noktası şudur ki, en çok üzüldüğümüz tarafı şudur ki, insanlar kendi düşünceleri sandıkları şeyin şeytanın kendilerine yaptığı vahiy olduğundan haberdar olmadan yaşarlar. Ve kendi işlerinden gelen bir sesin emretmesi, kendilerinin emretmesi olarak değerlendirilir o kişilerce ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlerler, emredilenleri de gerçekleştirmezler. Oysa ki onlar şeytandan farkına bile varmadan devamlı vahiy alanlardır. Bütün insanlar başlangıçta gay yolundadır. Peki neden? Çünkü Allah Teala insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktaya kadar muhafazasını üzerine almıyor. Ben ona serbest irade verdim diyor. Bu serbest iradesini dilediği gibi kullanabilir diyor. Cezasına ve mükafatına katlanmak ve sevinmek kaydıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bütün insanlar korkunç bir tehlikenin içindedirler. Allah Teala o insanlara vahyetmez. Ama şeytan doğuşundan itibaren herkese vahyeder. Bu sebeple şeytanın insanların çok büyük bir kısmını Allah'ın yolundan ayırması şeytan için hiç de zor olmamaktadır. Çünkü o insanlar samimiyetle işlerindeki sesin kendi sesleri olduğuna inanmaktadırlar. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. İçinizdeki sesi dinleyin, iki ses duyacaksınız.
Bir tanesi, Allah neyi emretmişse onun mutlaka yapılmamasını emreder. Allah neyi yasaklamışsa onların da yapılmasını ister. İşte şeytan o kişiye vahyediyor. O ses iblisin sesidir. Ama bir başka ses de ona karşı çıkacaktır. O da sizin ruhunuzun sesidir. İradenizin sesidir. O ses sizi kurtuluşa çağırır. Yasak fiilleri işlemenize mani olmaya çalışır. Ve her an nefsinizin sesiyle, yani şeytanın sesiyle ki nefsinize tesir eder. Allah Teala'nın size tesirle oluşturduğu, Allah'ın emirlerine itaat etmeyi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememeyi emreden ses birbirinin zıttı iki hüviyet taşır. Ve işte bu emrolunurlar dediği şey Allah Teala'nın o içinizdeki seslerden Allah'ın emirlerine itaat etmemenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlemenizi emreden sestir. O Nur suresinin 21. ayeti kerimesi gereğince şeytanın sesidir. Her an herkes bir şeytanla birliktedir. Ve devamlı şeytan her olayı görür, o kişinin aklından geçenleri de okur ve ona her an tesir etmeye çalışır. Gay yolundaki kişinin özellikleri nelerdir? Rüşt yolundaki kişinin özellikleri nelerdir? Allah Teala buyuruyor ki Araf 146'da Se'asrifu an ayeti yellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha. Diyor ki Allah Teala onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenmektedirler. Yeryüzünde alim geçinerek ilimleri sebebiyle haksız yere yeryüzünde kibirlenmektedirler. Onları ayetlerimizden çevireceğiz. Yani ayetlerimizin manasını onlar anlayamayacaklar. Çünkü öyle insanların gözlerine Allah Teala hicab-ı mestüre koyuyor, görme hastalarını mühürlüyor, kulaklarına vakra koyuyor, işitme hastalarını mühürlüyor, kalplerine ekinnet koyuyor, kalplerini mühürlüyor. Onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenler. Devam ediyor Allah Teala ve en yerev sebiler rüşti la yettehuzune sebiha sebila ve en yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebila ve en yerev sebiler gayyi yettehuzuhu sebila. Onlar rüşt yolunu, irşat yolunu, Allah'a ulaştıracak olan yolu, teslim yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol ittihaz etmezler. Onlar gay yolunu gördükleri zaman o yolu, gay yolunu kendilerine ittihaz ederler. Yol ittihaz ederler. Zalike biennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları, tekzip etmeleri,
Allah ayetlerimizi diyor Allah Teala ayetlerimizi tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onlardan gafil olmalarıdır diyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Araf 146'da bunları söyleyen Allah Teala vellezine kezzebu bi ayatina ve likail ahireti habitat amaluhum diyor. Kim ayetlerimizi yalanlarsa ve Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı yalanlarsa ki bu ahiret günü olarak ifade ediliyor. Onların amelleri heba olur diyor. Onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman iki tane yol söz konusu. Rüşt yolu ve gay yolu. Rüşt yolu, raşit kelimesi, mürşit kelimesi, rüşt kelimesi aynı kökten gelir. Allah'a ulaştıran yoldur. Allah'ın dostlarının hakimiyetindedir. Allah'ın yoludur. İşte bu ilimleriyle kibirlenen insanlar yeryüzünde haksız yere kibirlenenler kendilerine gay yolunu seçiyorlar. Öyleyse gay yoluyla rüşt yolu arasındaki farklılık rüşt yolunun sakinlerinin, saliklerinin, sahiplerinin üçü de aynı hüviyette bir anlam taşıyor. Allah'ın yolunu seçmiş olmalarıdır. Onların hedefleri ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmektir. Onlar kurtuluşa erenlerdir. Kim bu iki yoldan rüşt yolunu tercih ederse sadece onların amelleri boşa gitmez. Kim gay yolunu seçerse onların amelleri mutlak olarak boşa gider. Ve kim rüşt yolunu seçmezse, gay yolunu seçerse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İşte rüşt yolunu seçmeyenlerin hangi hüviyette bulunduğu açık bir şekilde ifade buyuruluyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki innellezine la yercune likaena onlar muhakkak ki şüphesiz ki bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya vatme ennübiha onlar dünya hayatıyla dünya hayatından razıdırlar. Ve onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani dünya hayatının onlara getirdiği şeyler para, zenginlik, şan, şöhret onlarla mutmain olurlar diyor Allah Teala. Ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar ayetlerimizden gafil olanlardır.
iki ayette de Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar görünüyor. Rüşt yolunu seçmeyenler görünüyor. Gay yolunu seçenler görünüyor. Ülaike mevahümün naru bima kânu iksibun. İktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir diyor Allah Teala. İktisap ettikleri dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah Teala. Rüşt yolu insanı Allah'ın cennetine, gay yolu ise cehennemine götürür. İşte sevgili kardeşlerim, rüşt yolu irşat yoludur. Yolun başında her zaman mürşit bulunur. Mürşitlerin en üst noktasında olanı huzur namazının imamıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gelin beraberce rüştün ve gayın birlikte yer aldığı bir başka ayetler grubuna bakalım. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetleri. La ikrahe fiddini diyor Allah Teala. Dinde zorlama yoktur. Yani bir insan namaz kılmıyorsa ona zorla namaz kıldıramazsınız. Oruç tutmuyorsa zorla oruç tutturamazsınız. Yasak edilmiş Allah Teala tarafından. İnsanla Allah arasındaki ilişkilerde kimse zorlanamaz. Ama Hazreti Ebubekir zekat vermeyen bir kabileye savaş açıyor. Hani zorlanamazdı insanlar? Orada insanların Allah ile olan ilişkileri söz konusu değil. Orada herkesin kazandığı paradan, biz Hanefilere göre 40'ta biri bize haramdır. O 40'ta birini başkalarına vermek mecburiyetindeyiz. Sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zamanında sahabe 2 kat zekat veriyorlardı. Yani 40'ta bir %2,5 eder, %5 olarak veriyorlardı zekatlarını. En azından %2,5 bize helal değildir kazandığımız paranın. O parayı başkalarına vermek mecburiyetindeyiz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya ulaşmayı dilemeyenler Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Şimdi Bakara 256'ya bakıyoruz. La ikrahe fiddini, dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt gayden tebeyyün etmiştir, beyan edilerek ayrılmıştır. İkisi de ayrı birer yol olarak ortaya çıkmıştır. Rüşt yolu ve gay yolu. Kat tebeyyene rüşti minel gay. Rüşt yolu gay yolundan ayrılmıştır diye Türkçeleştirmemiz gerekiyor. Yol kelimesi geçmemekle beraber. Ama gördük ki
Araf 146'da Sebiler Rüşdi, Sebiler Gayyi diye geçiyor. Öyleyse burada da Sebiler Rüşdi, Sebiler Gayyi diye iki tane yoldan bahsediyor Allah Teala. Ayet-i Kerime devam ediyor Bakara 256. Hemen yekfür bit taguti. Kim tagutu inkar ederse, devre dışı bırakırsa, insan ve cin şeytanların ona ulaşmalarını engellerse, nasıl engelleyebilir? Rüşt yolunu seçerek, o zaman ne olur? Amin olur kişi. Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin olur. Ve yu'min billahi diyor Allah Teala. Kim gay yolunu reddederse ve rüşt yolunu seçerse, işte o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümindir. Buradaki yu'min billahi, Allah'a iman etmek, Allah'a mümin olmak, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olmaktır. Mümin kelimesi hem Allah'a ulaşmayı dileyen müminleri içine alır, kurtuluşa ulaşan müminler onlardır. Mümin kelimesi inananlar manasına da kullanılıyor. Ama o inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin cehennemden kurtulması mümkün değildir. İnanıyorlar diye insanların cehennemden kurtulması mümkün olmuyor sevgili kardeşlerim. Kim rüşt yolunu reddetmişse o gay yolunu seçen kişidir. Zaten doğuşundan beri bütün insanlar gay yolundadırlar, dalalettedirler. Ancak Allah'a ulaşmayı dilerlerse dalaletten ve gay yolundan kurtulurlar. Rüşt yoluna geçerler. Burada da tağutu, insan ve cin şeytanların taleplerini reddeden insan sadece baştan söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine göre Allah'a ulaşmayı dilediği için tağutun hegemonyasından kurtulmuştur ki onu inkar etmiştir, devre dışı bırakmıştır. Ve tağutun kulu iken Allah'ın kulu olmuştur. Yani burada o kişinin Allah'a amin olması, mümin olması açıkça tağutun kul olmaktan kurtulup tağutu reddetmiş kişi, tağutu devre dışı bırakmış, rüşt yolunu seçmiş. Fekat istemseke bir üretmül vuska nefisa meleha. O kişi o zaman Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır. Bu önce rüşt yoludur. Bu Allah'ın ipidir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda kişi Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmıştır. Bu Allah'ın ipidir. Allah Teala ne diyordu Âl-i İmrân 103'te? Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın. İşte Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayanlar, fırkalara ayrılmayanlar, yani Allah'a mülaki olmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. Fırkalara ayrılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler diyoruz. Bakınız ne kadar net olarak söylüyor Allah Teala Rum suresinin 31. ve 32. ayetlerinde. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl
ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri hizipler oluşturmuştur. Her bir hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse fırkalara ayrılmayanlar Allah'ın ipine sımsıkı tutunanlardır. Allah-u Teala da orada fırkalara ayrılmayın, Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. İşte sadece fırkalara ayrılmayanlar şirkten kurtulanlardır. Sadece fırkalara ayrılmayanlar takva sahibi olanlardır. İşte bu fırkalara ayrılmayanlar Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlardır. Tek bir fırkanın mensupları, tek bir ipe sarılmış olanlardır. Bu Allah'ın ipi başka bir ayette Allah'ın ipine sarılın ve insanlardan da bir ipe sarılın şeklinde geçiyor. İnsanlardan ip ise bundan sonraki kademeyi ifade ediyor. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışırlar. Burası bu kul hem Allah'ın ipini fırkalara ayrılmamayı ifade ediyor hem de mürşidi ifade ediyor. Öyleyse rüşt yolunun sahipleri Allah'tan kopması mümkün olmayan bir ipe sımsıkı yapışanlardır. Rüşt yolunun sahibi oldukları anda, Allah'a ulaşmayı diledikleri anda rüşt yolunun sahipleridir. İpe sımsıkı, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmışlardır. Nisa, Ali İmran 103'e göre ve arkasından da mutlaka mürşitlerine ulaşacaklar ve o zaman insanlardan bir ipe de sarılmış olacaklar ve Allah'tan kopması mümkün olmayan bir ip. Sırat-ı müstakim Allah'ın ipi, Allah'a ulaştıran yol. Mürşit, Allah'ın ipi, Allah'a ulaştıran kişi. Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişi diyelim. Çünkü Allah'a ulaştıran sadece devrin imamıdır. Ve bir sonraki ayet-i kerime, Bakara 257. Allahu veliyyüllezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Allah, amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. İşte femen yu'min billahi ifadesindeki Allah'a iman eden kişi amin olan kişidir. Burada aminu kelimesiyle geçiyor. Allah'a yani gay yolunu elinin tersiyle iten, rüşt yolunu seçen kişidir. Burada Bakara 257'de bir sonraki ayette aminu kelimesiyle ifade ediliyor ki Allah'a inanmakla kalmayan, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'a ulaşmayı dileyen bir mümin unvanını kazanan kişi, ondan bahsediyor Allah Teala. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları yani onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne oldu? Kişi bir evvelki ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine tabi oldu. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba hem Allah'ın ipine sırat-ı müstakime hem de insanlardan bir ipe sımsıkı sarıldı, tabi oldu, gereğini yaptı. Allah amini olanlarından amini olanların Allah'a ulaşmayı dileyen bu rüşt yolunu seçenlerin dostudur. Onları zulmetten nura ulaştırır diyor Allah-u Teala. Müminler, Allah'a ulaşmayı dileyen, inanmış olan kişiler. Cennete girecek olan müminler sadece onlardır. İnananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler, inananlardan rüşt yolunu seçenler, inananlardan Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, o ipten kopması mümkün olmayanlar, onlar amin olanlar diye geçiyor. Amin olanlar, Allah'ın dostlarıdır. Allah onların dostlarıdır ve onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Ne oluyor? Mürşidine

0: Kaç?
1: Allah'ın katından gelen %2 rahmet ve geri kalan %100'e kalan %98'e ulaşacak olan fazıllar alacaktır. İşte bu fazılların nefsin kalbine yerleşmesidir ki o kişinin nefsinin kalbini Allah'ın zulmetten nura çıkarmasını ifade eder. Ve nefsinin kalbi zulmetten adım adım nura çıkar kişinin. Bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Çünkü o ulaştırmamıştır. Allah ulaştırmıştır. Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Sadece onları yani onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. İşte ulaştırabilmesi için kişinin nefsinin kalbinde 7 kademede %7 fazıldan 7 defa birikim olması lazımdır. Kişinin emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerini geçmesi lazımdır. Nefsinin kalbi karanlıktan nura ulaşmalıdır. %50'den daha fazla. O zaman nurların hakim olduğu bir noktaya ulaşmak söz konusu. İşte bu olayı anlatıyor Allah Teala. Ayet-i kerime bitmiyor. Vellezine keferu ama o kafirlere gelince evliyahümüt tagute onlar tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nur ile zulümati. Onlar da o nura ulaştıktan sonra taguta tabi oldukları için küfre düşenlerdir. Ve nurdan tagut tarafından tekrar zulmete geri döndürülenlerdir. İrşat yolunu seçip de Allah'a ulaştıktan sonra kişi şeytanın üzerindeki tesirine açılır. Ruhu Allah'a ulaşana kadar, Allah'ın zatında yok olana kadar Allah'ın koruması altında olan o kişi şeytandan hiçbir şekilde negatif bir etki almaz. Şeytan ona hiçbir şey yapamaz. Mutlaka o kişinin ruhu Allah tarafından ulaştırılır. Ama ondan sonra Allah'ın koruyucu şemsiyesi kalkar kişinin üzerinden. Kişi tağutla tekrar karşı karşıya kalır. Bir kısım insanları, bunlar genellikle küçük bir gruptur, bir azınlıktır. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkanların küçük bir kısmı vuslattan sonra tekrar karanlığa geri dönerler. İşte onlar da tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Yani kişi Allah'a ulaştıktan sonra oradan düşmüştür. Tağutun kulu olmuştur. İrşat yolunda Allah'ın onu hedefine ulaştırmasına rağmen oradan düşmüştür. Rüşt yolundan gay yoluna düşmüştür. Ama o kişi aklını başına toplayıp da bir defa daha Allah'a ulaşmayı dilerse yeniden Allah Teala aynı imkanları o kişiye sağlayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama zamanımız her zaman bildiğiniz gibi kısıtlı. İşte bir güzel saati birlikte geçirmeyi bizlere nasip kılan Allah Teala bu noktada konuyu tamamlamamızı gerektiriyor. Zaman dolduğu için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Rüşt yolu ve gay yolu isimli konuşmamız inşallah burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Sadece bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim. Aynen öyle. Tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Yap aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek. Mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ve kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve biz, bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir, aynıdır. Ve biz ona teslim olanlarız deyin. Ve işte böylece sana kitabı indirdik. Kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanırlar. Ve bunlardan ona Kur'an-ı Kerim'e inananlar, kafirler hariç ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve sen bundan önce kitap okumadın. Ve sen onu elinle de yazmıyorsun. Öyle olsaydı, batılda olanlar, boş konuşanlar elbette şüphe ederlerdi. Hayır, o Kur'an-ı Kerim, İlim verilenlerin sinelerinde beyan olunan ayetlerdir. Ve zalimler hariç, onlar ayetlerimizi bile bile inkar etmezler. Ve ona Rabbinden ayetler, mucizeler indirilseydi olmaz mıydı dediler. De ki, muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ve ben sadece apaçık bir nezirim, uyarıcıyım. Onlara okunmakta olan kitabı sana nasıl indirdiğimiz kendilerine kafi gelmedi mi? Muhakkak ki mümin olan bir kavim için bunda elbette rahmet ve zikir vardır. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah kafidir. Göklerde ve yerde ne varsa bilir. Batıla inananlar ve Allah'ı inkar edenler, işte onlar hüsranda olanlardır. Ve azabı senden acele istiyorlar. Eğer zamanı belirlenmiş olmasaydı, azap onlara mutlaka hemen gelirdi. Ve azap onlara mutlaka ansızın ve onlar farkında değilken gelecek. Azabı senden acele istiyorlar. Muhakkak ki cehennem, kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. O gün azap, üstlerinden ve ayaklarının altından onları kaplayacak. Ve Allah, yapmış olduğunuz şeyleri cezasını tadın diyecek. Ey amenu olan, bana ulaşmayı dileyen kullarım! Muhakkak ki benim arzım geniştir. Öyleyse yalnız bana kul olun. Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sonra bize döndürüleceksiniz. Ve onlar ki amenü oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve salih amel, nefs tezkiyesi işlediler. Onları mutlaka altından nehirler akan cennette köşklere yerleştireceğiz. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Salih, nefsi ıslah edici amel işleyenlerin ecri, mükafatı ne güzel. Onlar sabrın sahipleri ve Rablerine tevekkül edenlerdir. Ve hayvanlardan niceleri vardır ki kendi rızkını taşımaz. Allah onları rızıklandırır ve sizi de. Ve o en iyi işitendir, en iyi bilendir. Ve muhakkak ki eğer sen onlara gökleri ve yerleri kim yarattı, güneş ve ayı kim size musahhar, emre amade kıldı diye sorarsan mutlaka Allah derler. O halde nasıl haktan batıla döndürülüyorlar? Allah kullarından dilediğinin rızkını genişletir ve onun için takdir eder, daraltır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Ve eğer onlara semadan suyu indiren ve böylece onunla arza ölümünden sonra hayat veren kimdir diye sorarsan mutlaka Allah derler. De ki, hamd Allah'a aittir. Hayır, onların çoğu akıl etmezler. Ve bu dünya hayatı oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muhakkak ki ahiret yurdu elbette o gerçek hayattır. Keşke bilselerdi. Gemiye bindikleri zaman dini ona halis kılarak Allah'a dua ederler. Fakat onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman onlar hemen şirk koşarlar. Onlara verdiğimiz şeyleri inkar etsinler, nankörlük etsinler ve metalansınlar, faydalansınlar diye. Ama yakında bilecekler. Onun etrafındaki insanlar zorla kapılıp götürülürken, esir alınıp malları alınırken, onu Mekke'yi haram, hürmet edilen, kargaşadan yasaklanan ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hala batıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar mı ediyor? Ve Allah'a yalanla iftira edenden veya kendisine hak geldiği zaman onu tekzip edenden, yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kafirler için barınacak yer cehennemde değil mi? Ve bizim uğrumuzda nefsleriyle ve Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenleri mutlaka bizim yollarımıza, sırat-ı müstakimlere hidayet ederiz, ulaştırırız. Ve muhakkak ki Allah mutlaka muhsinlerle beraberdir. Rum Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 60 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Rumlara galip gelindi. Rumlar mağlup oldular. Ve onlar yakın bir yerde yenilmelerinden sonra galip gelecekler. Birkaç, 3 ila 9 sene içinde. Bundan önce de sonra da emir Allah'ındır. O gün müminler ferahlayacaklar, sevinecekler. Allah'ın yardımı ile Allah dilediğine yardım eder ve o azizdir, yücedir, üstündür, rahimdir, rahim esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderendir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden dönmez ve lakin insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Onlar kendi nefsleri hakkında tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Allah gökleri ve yeri ve ikisinin arasındaki şeyleri ancak hak ile ve belirlenmiş bir süreyle yarattı. Ve muhakkak ki insanların çoğu Rablerine mülaki olmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı inkar edenlerdir. Onlar yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki onlardan öncekilerin akıbetinin nasıl olduğuna baksınlar? Kuvvet bakımından onlardan daha güçlüydüler ve yeri, toprağı altüst etmişlerdi. Onların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Onların resulleri onlara beyinelerle, ispat vasıtaları ve delillerle gelmişti. Allah onlara zulmetmiyordu ve lakin onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Sonra fenalık yapanların akıbetleri, Allah'ın ayetlerini tekzip etmeleri, yalanlamaları ve onunla alay etmiş olmaları sebebiyle çok kötü oldu. Allah ilk olarak yaratmaya başlar, sonra onu geri çevirir, eski haline iade eder. Sonra ona döndürülürsünüz. Ve o saatin, kıyametin vuku bulduğu, koptuğu gün, mücrimler cennetten ümitlerini keserler. Ve şirk koştukları ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve onlar o gün ortaklarını inkar edenlerdir. Ve o saatin vuku bulduğu, kıyametin koptuğu gün, izin günü onlar fırkalara ayrılırlar. Fakat amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve aminus salihat, nefs tezkiyesi yapanlar, onlar bahçelerde nimet verilip sevindirilirler. Ve onlar ki kafirlerdir, ayetlerimizi inkar ve tekzip ettiler, yalanladılar. Ve ahirete ulaşmayı, hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı tekzip ettiler. İşte onlar azap içinde hazır bulundurulanlardır. Öyleyse akşam ve sabah vaktinde Allah'ı tesbih edin, münezzeh kılın. Ve göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. İkindide ve öğle vaktinde ona hamd edin. O ölüden diriyi çıkarır ve diriden ölüyü çıkarır. ve arzı toprağa, ölümünden sonra diriltir. Ve işte tıpkı bunun gibi topraktan çıkarılacaksınız. Ve onun ayetlerinden, mucizelerindendir ki sizi topraktan yarattı. Sonra siz beşer insan haline gelince çoğalıp yeryüzünde yayılırsınız. Ve onun ayetlerinden olarak sizin için nefslerinizden zevceler yaratmıştır ki onunla sükun bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet, merhamet kıldı, oluşturdu. Muhakkak ki bunda tefekkür eden, düşünen bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gökleri ve yeri yaratmıştır ve lisanlarınız ve renkleriniz birbirinden farklıdır. Muhakkak ki bunda alimler için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki siz gece uyursunuz ve gündüz onun fazlından istersiniz. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki korku ve ümit olarak size şimşeği gösterir ve gökten su indirir. Böylece onunla ölümünden sonra arzı toprağa diriltir. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için mutlaka ayetler, deliller vardır. Ve onun ayetlerindendir ki gök ve yer onun emriyle dengede durur. Sonra sizi bir tek davetle çağırdığı zaman yerden, kabirden çıkacaksınız. Ve göklerde ve yerde bulunan herkes onundur. Hepsi ona kanetindir. Ve o, odur ki ilk yaratışı başlatır ve sonra onu iade eder, eski haline döndürür. Bu onun için çok kolaydır. Göklerde ve yerde yücelik sıfatı onundur, ona aittir. Ve o azizdir, çok yücedir, hakimdir, hikmet ve hüküm sahibidir. Allah size kendi nefslerinizden örnek verdi. Sizi rızıklandırdığımız şeylerde sizin sağ elinizin altında bulunan sahip olduğunuz kölelerinizden ortaklarınız var mı ki o putlarda Allah'a ortak olsun, böylece onlarla eşit olasınız. Onları birbirinizi saydığınız gibi sayasınız. Akıl eden bir kavim için ayetleri işte böyle açıklıyoruz. Hayır, zalimler ilim sahibi olmaksızın heveslerine tabi oldular. Bundan sonra Allah'ın dalalette bıraktığını kim hidayete erdirebilir? Ve onların yardımcıları da yoktur. Artık hanif olarak kendini, vecihini din için ikame et. Allah'ın hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişim olmaz. Kayyum olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Fakat insanların çoğu bilmez. Ona, Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona karşı takva sahibi olun. Ve namazı ikame edin, namaz kılın ve böylece müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrıldılar ve grup grup oldular. Bütün gruplar kendilerinde olanla ferahlanırlar. Ve insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisinden rahmet tattırdığı, Rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk, ortak koşarlar, hidayetteyken dalalete düşerler. Onlara verdiklerimizi inkar etsinler. Böylece metalansınlar, faydalansınlar. Yakında bilecekler. Yoksa onlara bir sultan, delil, kitap indirdik de böylece o kitap onlara, ona Allah'a şirk koşmalarını mı söylüyor? Ve insanlara bir rahmet tattırdığımız zaman onunla ferahlarlar, şımarırlar. Ve eğer elleriyle takdim ettiklerinden dolayı onlara bir kötülük isabet ederse o zaman onlar ümitsizliğe düşerler. Ve onlar Allah'ın dilediğine rızkı genişlettiğini ve dilediğine takdir ettiğini daralttığını görmediler mi? Muhakkak ki bunda mümin bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Öyleyse akrabalara, miskinlere ve yolculara haklarını ver. Bu Allah'ın vechini Allah'a ulaşmayı dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve insanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir, o takdirde Allah'ın katında artmaz, nefsinizin kalbindeki nurları oluşturmaz ve arttırmaz. Allah'ın vechini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler, işte böylece kat kat nefsinizin kalbindeki nurları arttıranlar onlardır. O Allah ki sizi yarattı, sonra sizi rızıklandırdı, dünyada rızık verdi ve nefsinizin kalbini nurlarla doldurdu. Sonra sizi öldürecek, sonra da sizi diriltecek. Sizin ortaklarınızdan, putlarınızdan bunlardan birini yapacak var mı? Allah sübhandır, her şeyden münezzeh ve şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanların elleriyle kazandıkları sebebiyle karada ve denizde fesat zuhur etti, ortaya çıktı. Yaptıklarının bir kısmının onlara tattırılması için. Umulur ki böylece onlar Allah'a dönerler, yönelirler. De ki, yeryüzünde dolaşın. Böylece daha öncekilerin akıbetinin sonlarının nasıl olduğuna bakın. Onların çoğu müşrik idiler. Öyleyse Allah'ın onu geri döndürmeyeceği o gün, kıyamet günü gelmeden önce vechini, kayyum, ezelden ebede kadar devam edecek olan din için ikame et, kıyamda tut. İzin günü onlar bölük bölük ayrılırlar. Kim inkar ederse küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Ve kim salih amel, nefs tezkiyesi yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. İşte bu ameni olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanları kendi fazlından mükafatlandırmak içindir. Muhakkak ki o Allah kafirleri sevmez. Ve onun Allah'ın ayetlerindendir ki rüzgarları müjdeleyici olarak gönderir ve rahmetinden size tattırır ve emriyle gemileri yüzdürür. Ve onun fazlından istersiniz ve böylece siz şükredersiniz. Ve andolsun ki senden önce onların kavmine resuller gönderdik. Böylece onlara beyineler, kesin deliller getirdiler. Bunun üzerine mücrimlerden intikam aldık. Müminlere yardım bizim üzerimize hak oldu. O Allah'tır ki rüzgarları gönderir, böylece bulutları hareket ettirir. Sonra semada onu dilediği gibi yayar ve onu kısımlara ayırır. Bundan sonra onun arasından yağmurun çıktığını görürsün. Böylece kullarından dilediğine onu yağmuru isabet ettirdiği zaman onlar sevinirler.
1: Ve onlar onun yağmurun onlara indirilmesinden önce gerçekten ümitlerini kesenlerdi.
0: Öyleyse Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ölümünden sonra arzı yeryüzünü nasıl diriltiyor? Muhakkak ki o, ölüleri işte böyle gerçekten diriltendir ve o her şeye kadirdir. Ve eğer biz rüzgarı göndersek, böylece onu ekinleri sararmış görseler bile, bundan sonra mutlaka inkara devam ederler. Öyleyse muhakkak ki sen ölülere duyuramazsın. Arkalarına dönüp gittikleri zaman sağırlara da daveti duyuramazsın. Ve sen körleri dalaletlerinden kurtarıp hidayete erdirecek değilsin. Sen ancak ayetlerimize iman edenlere duyurursun. İşte onlar teslim olanlardır. O Allah ki sizi güçsüz, zayıf bir şeyden, nutfeden yarattı. Sonra zayıflığın ardından sizi kuvvetli kıldı. Sonra sizi kuvvetin ardından zayıf ve ihtiyar kıldı. O Allah dilediğini yaratır. Ve O alimdir, en iyi bilendir, kadirdir, her şeye gücü yetendir. Ve o saatin geldiği, kıyametin koptuğu gün, mücrimler bir saatten fazla mezarda kalmadıklarına yemin ederler. İşte böyle döndürülüyorlardı. Ölümden hayata döndürülüyorlardı. Ve ilim ve iman verilenler, andolsun ki Allah'ın kitabındaki beyaz, yeniden diriliş gününe kadar mezarda kaldınız dediler. İşte bu beyaz yeniden diriliş günüdür. Lakin siz bilmiyordunuz. O zaman izin günü, kıyamet günü, zalimlere mazeretleri, özürleri fayda vermeyecek. Ve onlardan Allah'ı razı etmeleri de istenmez. Ve andolsun ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Ve eğer onlara bir ayet getirsen, kafirler mutlaka, siz sadece batılla uğraşan kimselersiniz derler. Allah, bilmeyenlerin kalplerini işte böyle tab eder, mühürler. Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Ve yakin hasıl etmemiş olanlar, kesin bilgi sahibi olmayanlar, sakın seni hafifliğe sürüklemesinler. Lokman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 34 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Bunlar hakim, hikmet ve hükümle dolu olan kitabın ayetleridir. Muhsinler için hidayete erdirici ve rahmettir. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar ve zekatı verirler. Ve onlar ahirete, Allah'a ulaşmaya yakın hasıl ederler, kesinlikle inanırlar. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzerindedirler. Ve işte onlar felaha erenlerdir. Ve insanlardan bir kısmı boş sözleri satın alırlar. İlimleri olmaksızın Allah'ın yolundan saptırmak için. Ve onu eğlence, alay konusu edinirler. İşte onlar için muhin, aşağılayıcı bir azap vardır. Ve ona ayetlerimiz okunduğu zaman onu işitmemiş gibi kibirlenerek döner gider, onun kulaklarında vakra, işitme engeli varmış gibi. Öyleyse onu elim azapla müjdele, ikaz et, uyar. Muhakkak ki amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar için naim cennetleri vardır. Onlar orada ebediyen kalacak olanlardır. Allah'ın vaadi haktır ve O azizdir, yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Gökleri gördüğünüz gibi direksiz olarak yarattı ve sizi sarsar sarsmasın diye sabit ve yüksek dağlar oluşturdu. Orada her çeşit yürüyen hayvandan üretip yaydı. Ve gökten su indirdik. Böylece orada her kerim ikram edilmiş bitkiden çift yetiştirdik. Bu Allah'ın yaratmasıdır. Öyleyse ondan başkaları ne yarattı? Bana gösterin. Hayır, zalimler apaçık delalet içindedirler. Ve andolsun ki Lokman'a hikmet verdik ki Allah'a şükretsin. Ve kim şükrederse o takdirde sadece kendi nefsi için şükreder. Ve kim küfrederse, inkar ederse o takdirde muhakkak ki Allah ganidir, kimsenin şükrüne ihtiyacı yoktur, hamittir, hamd edilendir. Ve Lokman oğluna vaaz ederek, öğüt vererek şöyle demişti. Ey yavrum! Allah'a şirk koşma. Muhakkak ki şirk, azim, çok büyük bir zulümdür. Ve biz, insana anne ve babasına bakmasını vasiyet ettik, farz kıldık. Onu annesi zorluk üzerine zorlukla taşıdı. Ve onun sütten kesilmesi 2 yıldır. Hem bana hem anne ve babana şükret. Dönüş banadır.
1: Ve bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse ikisine de itaat etme. Ve dünyada onlara güzellikle sahip ol. Bana yönelenlerin, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığınız şeyleri size haber vereceğim. Ey yavrum! Muhakkak ki o amelin bir hardal tanesi kadar dahi olsa ve o bir kaya içinde veya göklerde veya yerde bile olsa Allah onu kıyamet günü hayat filminde karşına getirir. Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, haberdar olandır. Ey yavrum! Namazı ikame et, namaz kıl. Maruf ile, irfanla, iyilikle emret ve münkerden, kötülükten nehyet, münkeri yasakla mani ol. Ve sana isabet eden şeylere, musibetlere sabret. Muhakkak ki bu, azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Ve insanlardan kibirlenerek yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Muhakkak ki Allah, çalımla yürüyenlerin ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Ve yürüyüşünde mütevazi, alçak gönüllü ol ve sesini alçalt. Alçak sesle konuş. Muhakkak ki seslerin en çirkini, elbette hamirin, merkebin sesidir. Göklerde ve yerlerdeki her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinize amade kıldığını görmediniz mi? Ve sizin üzerinizdeki görünen ve görünmeyen açık ve gizli nimetlerini tamamladı. Ve insanlardan bir kısmı hala ilmi, bir hidayete erdiricisi ve aydınlatıcı bir kitabı olmaksızın Allah hakkında mücadele ederler. Ve onlara Allah'ın indirdiği şeye, kitaba tabi olun denildiği zaman, hayır, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye, putlara tabi oluruz dediler. Ve şeytan onları alevli ateşin, cehennemin azabına çağırıyor olsa da mı? Ve kim muhsin olarak vecihini Allah'a teslim ederse, o takdirde sağlam bir kulba tutunmuş olur. Ve işlerin sonucu Allah'a ulaşır. Ve kim inkar ederse, onun küfrü, inkarı seni mahzun etmesin, üzmesin. Onların dönüşü bizedir. Böylece yaptıkları şeyleri, amelleri onlara haber vereceğiz. Muhakkak ki Allah, sinelerde olanı en iyi bilendir. Onları biraz metalandırırız, geçindiririz. Sonra onları ağır bir azaba maruz bırakırız. Ve eğer onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan, mutlaka Allah derler. Hamd Allah'a aittir de. Hayır, onların çoğu bilmezler. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. Muhakkak ki O ganidir, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, hamiddir, hamd edilendir. Ve eğer arzda yeryüzünde bulunan ağaçlar kalem olsa ve denizler mürekkep olsaydı ve ondan sonra onun 7 katı daha deniz eklenseydi, Allah'ın kelimeleri tükenmezdi. Muhakkak ki Allah azizdir, çok yücedir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Sizin yaratılmanız ve beyaz edilmeniz, yeniden diriltilmeniz ancak tek bir nefsin yaratılması, beyaz edilmesi gibidir. Muhakkak ki Allah semidir, en iyi işitendir, basirdir, en iyi görendir. Allah'ın geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine soktuğunu görmedin mi? Güneşi ve ayı musahhar, emre amade kıldı. Hepsi belirli bir süreye kadar yörüngesinde seyreder. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. İşte bu Allah'ın hak olması sebebiyledir. Ve ondan başka taptıkları şeyler mutlaka batıldır. Muhakkak ki Allah alidir, yücedir, kebirdir, büyüktür. Gemilerin denizde Allah'ın nimetiyle yüzerek seyrettiğini görmedin mi? ayetlerinden size göstermek için. Muhakkak ki bunda çok sabredenlerin ve şükredenlerin hepsi için elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Ve karanlık gölgeler gibi dalgalar onları sardığı zaman dini ona halis kılarak Allah'a yalvarırlar. Böylece onları karaya çıkarıp kurtardığımız zaman bundan sonra onların bir kısmı mutedil davranırlar, aşırı gitmezler. Çok gaddar ve çok nankör olanlardan başkası ayetlerimizi ısrarla bilerek inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun ve o günden korkun ki baba oğluna karşılık veremez, yardım edemez ve oğul da babasına bir şeyle karşılık veremez. Muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Garur, tağut Allah'a karşı sakın sizi kandırmasın. Muhakkak ki o saatin kıyametin ilmi Allah'ın katındadır. Ve yağmuru o indirir ve rahimlerde olan şeyi o bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilemez, idrak edemez. Ve kimse arzın neresinde öleceğini bilemez, idrak edemez. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, habirdir, haberdar olandır. Secde Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 30 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Hakkında şüphe olmayan kitabın indirilişi alemlerin Rabbindendir. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Rabbinden bir haktır. Senden önce kendilerine nezir, peygamber gelmemiş olan kavmi uyarman içindir. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler. O Allah ki gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde halketti, yarattı. Sonra arşa istiva etti, arşı sevva etti, dizayn etti, vecihi arşta karar kıldı. Sizin ondan başka dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Hala tezekkür etmez misiniz? Gökten arza kadar emri, Allah'tan gelen ve Allah'a dönen her şeyi tedbir eder, düzenler. Sonra bir günde ona yükselir ki, o bir günün süresi sizin dünya ölçülerine göre saymanızla 1000 senedir. İşte o, gaybı görünmeyeni ve görüneni bilen azizdir, yücedir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ki o, her şeyin yaratılışını en güzel yapan ve insanı yaratmaya ilk defa tinden, nemli topraktan başlayandır. Sonra onun neslini basit bir suyun özünden, nutfeden kıldı, yarattı. Sonra Allah onu dizayn etti ve onun içine vecihin, fizik vücudun içine ruhundan üfürdü ve sizler için semi, işitme hassası, basar, görme hassası ve fuat, idrak etme hassası kıldı. Ne kadar az şükrediyorsunuz. Ve dediler ki, biz yerde toprağın içinde toprağa karıştığımız zaman biz mutlaka yeni bir yaratılış içinde mi olacağız? Hayır. Onlar Rablerine mülaki olmayı, ulaşmayı inkar edenlerdir. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Ve keşke mücrimleri Rablerinin huzurunda başlarını eğerek, Rabbimiz, biz gördük ve işittik. Bundan sonra bizi dünyaya geri döndür. Salih amel yapalım. Muhakkak ki biz mukinun, yakin hasıl edenler olduk derken görseydin. Ve eğer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik, herkesi hidayete erdirirdik. Fakat benim mutlaka cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım sözüm hak oldu. Öyleyse bu likaye Allah'a ulaşma gününüzü unutmanızdan dolayı azabı tadın. Muhakkak ki biz de sizi unuttuk ve yaptıklarınız sebebiyle ebedi azabı tadın. Fakat bizim ayetlerimize iman edenler, ameni olanlar onlardır ki, ayetlerimiz zikredildiği zaman hemen secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler ve onlar kibirlenmezler. Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar. Yanüstü yatarken kalkarlar. Rablerine korku ve ümitle dua ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler, verirler. Artık hiçbir nefs, hiç kimse yapmış olduklarına mükafat olarak onlar için göz aydınlığından nelerin saklı olduğunu bilmez. Öyleyse mümin olan kimse, fasık olan kimse gibi midir? Onlar müsavi, eşit olmazlar. Fakat amenü olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar ve salih amel, nefs tezkiyesi yapanlar, işte onlar için yapmış olduklarından dolayı ikram olarak meva cennetleri vardır. Ve fakat fasık olanlar, onların mevası barınağı ateştir. Oradan her çıkmak istediklerinde oraya iade edilirler, geri döndürülürler. Ve onlara, ateşin azabını tadın ki onu tekzip etmiştiniz, yalanlamıştınız denir. Ve biz mutlaka büyük azaptan önce daha yakın olan azaptan onlara elbette tattıracağız. Umulur ki böylece onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a dönerler. Ve Rabbinin ayetleri zikredildikten, hatırlatıldıktan sonra ondan yüz çeviren kimseden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki biz mücrimlerden intikam alacak olanlarız. Ve andolsun ki Musa aleyhisselama kitap verdik. Bundan sonra sen ona Allah'a mülaki olmaktan, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktan şüphe içinde olma. Ve onu Tevrat'ı İsrailoğulları için hidayet rehberi, Allah'a ulaştırıcı kıldık. Ve onlardan emrimizle hidayeti erdiren imamlar kıldık, sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakın hasıl etmiş oldukları için. Muhakkak ki senin Rabbin, o kıyamet günü ihtilaf etmiş oldukları şey konusunda onların arasını haklıyı haksızdan ayırır, hüküm verir. Onları hidayete erdirmedi mi? Onlardan önceki nesillerden nicelerini helak ettik, etmiş olmamız. Onların evvelce meskun oldukları yerlerde yurtlarında dolaşıyorlar. Muhakkak ki bunda elbette ayetler, deliller, ibretler vardır. Hala işitmeyecekler mi? Onlar suyu kurak araziye nasıl sevk ediyoruz görmediler mi? Böylece onunla ekinler çıkarırız. Ondan hayvanları ve onlar kendileri yerler. Hala görmüyorlar mı? Ve eğer siz sadıklarsanız, bu fetih ne zaman derler. De ki, fetih günü kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere imanları bir fayda vermez ve onlara süre verilmez. Öyleyse artık onlardan yüz çevir ve bekle. Muhakkak ki onlar da bekleyenlerdir. Ahzab Suresi Medine'de nazil olmuştur. 73 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Nebi Peygamber! Allah'a karşı takva sahibi ol ve kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki Allah alimdir, en iyi bilendir, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve sana Rabbinden vahyedilene tabi ol. Muhakkak ki Allah yaptığınız şeylerden haberdardır. Ve Allah'a tevekkül et. Ve Allah vekil olarak yeter. Allah bir adama göğsünde iki kalp kılmadı, yaratmadı. Zihar yaptığınız, sen bana benim annemin sırtı gibisin diyerek boşamak istediğiniz zevcelerinizi sizin anneleriniz kılmadı. Ve evlatlıklarınızı sizin oğullarınız kılmadı. İşte bunlar sizin ağızlarınızdaki sözlerdir. Ve Allah hakkı söyler. Ve O kendine ulaştıran yola hidayet eder. Onları, evlatlıklarınızı babalarının namı ile çağırın. Bu Allah'ın katında daha adaletlidir. Eğer onların babalarını bilmiyorsanız, o zaman onlar dinde sizin kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ve hata ettiğiniz şeylerden dolayı sizin için günah yoktur. Fakat kalplerinizin taammüden, kasten yaptırdığı şeylerden günah vardır. Ve Allah gafurdur, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahim esmasıyla tecelli edendir. Nebi peygamber, müminler için kendi nefslerinden daha evladır, yakındır. Ve onun nebinin zevceleri, onların anneleridir. Ve rahim sahipleri akrabalar, onlar birbirlerine Allah'ın kitabında müminlere ve muhacirlere yakın olduklarından daha yakındır. Ancak dostlarınıza iyilik yapmanız hariç. İşte bunlar kitapta satır satır yazılıdır. O zaman ki biz nebilerden onların misaklerini almıştık. Ve senden ve Hazreti Nuh'dan ve Hazreti İbrahim'den ve Hazreti Musa'dan ve Meryem oğlu Hazreti İsa'dan ve onlardan ağır bir misak aldık. Sadıklara sadakatlerini sorması içindir. Ve kafirlere elim bir azap hazırladı. Ey amenü olanlar! Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size, üzerinize ordular gelmişti. O zaman onların üzerine rüzgar ve sizin göremediğiniz ordular gönderdik. Ve Allah, yaptığınız şeyleri görendir. Onlar, sizin yukarınızdan ve aşağınızdan üzerinize geldiği ve gözlerin yıldığı ve kalplerin hançereye ulaştığı, yüreklerin ağza geldiği zaman Allah'a karşı zanlarda bulunuyordunuz. Orada müminler imtihan edildiler. Şiddetli sarsıntı ile sarsıldılar. Ve münafıklar ve kalplerinde maraz, hastalık, şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü gururdan, aldatmaktan başka bir şey vaat etmedi diyorlardı. Ve onlardan bir taife topluluk, ey Yesrib Medine halkı, sizin için burada duracak yer yok, artık dönün dedi. Onlardan diğer bir grup peygamberden, muhakkak ki evlerimiz muhafazasızdır, korumasızdır diyerek izin istiyorlardı. Ve evleri korumasız değildi. Sadece savaştan kaçmak istiyorlardı. Ve eğer onların üzerine onun şehrin her tarafından girilseydi ve sonra da fitne çıkarmaları istenseydi, mutlaka ona fitneye, karışıklığa gelirlerdi, fitne çıkarırlardı. Pek azı hariç orada kalmazlardı. Ve andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a ahd vermişlerdi. Ve Allah'ın ahdi bir mesuliyettir, sorumluluktur. De ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçarsanız, firar, kaçış size bir fayda sağlamaz. O zaman az bir süre hariç metalandırılmazsınız. De ki, eğer Allah sizin için bir kötülük dilese, sizi Allah'tan kim korur, koruyabilir? Veya sizin için rahmet dilese, onlar Allah'tan başka kendilerine dost ve yardımcı bulamazlar. Sizden muavvik olanları, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardıma mani olanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri Allah kesinlikle biliyordu. Ve onlar pek azı hariç savaşa gelmezler. Size karşı cimridirler. Fakat korku gelince ölümden dolayı üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş olarak sana baktıklarını görürsün. Oysa korku gidince, hayra karşı cimrilik ederek keskin dilleriyle, yaralayıcı sözlerle sizi incitirler. İşte onlar mümin değildirler. Bu sebeple Allah onların amellerini heba etti, yok etti. Ve işte bu Allah'a göre çok kolay oldu. Onlar münafıklar birliklerin düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer birlikler gelseler, Arapların arasında olup arasına karışıp sizin haberlerinizi sormak isterlerdi. Ve şayet sizin aranızda olsalardı, pek azı hariç savaşmazlardı. Andolsun ki sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ulaşma gününe ulaşmayı dileyen ve Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. Ve müminler düşman birliklerini gördükleri zaman, bu zafer Allah'ın ve onun Resulünün vaat ettiği şey, Allah ve onun Resulü doğru söyledi dediler. Ve bu onların sadece imanlarını ve teslimiyetlerini arttırdı. Müminlerden bir kısım erkekler, Allah'a yaptıkları ahde, savaşta şehit oluncaya kadar sebat edeceklerine dair verdikleri söze sadık kaldılar. Böylece onlardan bir kısmı verdiği sözü yerine getirdi, şehit oldu, bir kısmı da şehit olmayı bekliyorlar. Ve onlar ahdlerinden bir şey değiştirmediler. Bu, Allah'ın sadıkları sadakatlerinden dolayı mükafatlandırması ve münafıklara azap etmesi veya dilerse tövbelerini kabul etmesi içindir. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret eden, günahları sevaba çevirendir, rahimdir, rahmet eden, rahim esmasıyla tecelli edendir. Ve Allah kafirleri öfkeleriyle geri çevirdi, bir hayra nail olamadılar, galip gelemediler. Ve Allah savaşta müminlere onları galip kılarak kafi geldi. Ve Allah kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir, galiptir. Ve kitap ehlinden onlara arka çıkanları, yardım edenleri kalelerinden indirdi. Ve onların kalplerine korku düşürdü. Bir kısmını öldürüyordunuz ve bir kısmını esir alıyordunuz. Ve sizi onların topraklarına, diyarlarına, ülkelerine, mallarına ve ayak basmadığınız arazilerine varis kıldı. Ve Allah her şeye kadirdir.

0: Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamaktır.
1: Allah'ın katında

0: olmak için gayret ettiğinizi düşüneceksiniz. En zayıf olan siz olmamalısınız. Fedakarlık yaptıkça bu fedakarlıktan sadece zevk duyan insan olmayı öğreneceksiniz. Başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. O zaman kendinize ayıracak zamanınız olmaz. Üzülecek zamanınız olmaz. Gece ve gündüz başkaları için yaşarsınız. Sahabeyi her zaman örnek alın. Osmanlı'yı her zaman örnek alın. Onlar birbirini o kadar çok seviyorlardı ki herkes başkaları için fedakarlık yapmaya hazırdı. Onlar öyleydiler. Hepsi başka kardeşlerine yardım etmek için bir yarıştaydılar. Onun için insanların kendilerine eza etmeleri, kötü davranmaları, onların bakmak imkanını bulamadıkları olaylardı. Onlarla meşgul olacak zamanları yoktu. Herkes başka birine, acaba ben bugün hangi iyiliği yapabilirim diye yaşıyordu. Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır. Üstün olan sizlerden başkaları değildir. Üstün olan sizlersiniz. Allah'ın en sağlam sığınağının değerli müntesipleri. Mir Vakfı'nın değerli üyeleri. Osmanlı'nın hayranları. Hangi Osmanlı'nın hayranları? Osmanlı'nın yükselme devresinin hayranları. Tasavvufun hayranları. Kur'an'ın hayranları. Allah'ın hayranları. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayranları. Sahabenin hayranları. Osmanlı devrindeki bütün tasavvuf erbabının hayranları. Sizler onların torunlarısınız. O kanı taşıyorsunuz. Bastığınız yer, zemin şu dünyadaki en sağlam, kainattaki en sağlam zemindir. Titremez, sarsılmaz. Allah'ın en büyük dizaynı. Sevmenin hepinizi Allah'ın istediği birer insan olmaya ulaştıracağını artık kalbinize yerleştirmenin zamanı gelmedi mi sevgili kardeşlerim? Sahabenin sizden farkı neydi biliyor musunuz? Onlar herkese karşı doyumsuz bir sevginin sahipleriydi. Kur'an'ın bütüne iman ediyorlardı ve o Kur'an onlara sevmeyi öğretti. Başkalarını kendilerinden daha çok sevmeyi öğretti sevgili kardeşlerim.
1: İnsanları sevin. Onlara her halükarda yardım edin. Öyle olsun ki o insanlar bir ihtiyaçları olduğu zaman bilsinler ki siz varsınız. Size gelsinler. Allah'ın size verdiklerinden onlara verdikçe sizin Allah tarafından size verilen bölümünüz azalmaz. Devamlı büyük bir ölçüde artar. Deneyin. Öyle olduğunu göreceksiniz. Siz başka insanlar için yaşayacaksınız.

0: yaptıkça Allah Teala size sadece onlara değil, onlar gibi 100 insan yerse hepsine yetecek kadar imkan verir. Bütün mesele sizin elinizdekini onlara vermek konusundaki iştiyakiniz, talebiniz. Almakla değil, vermekle mutlu olursunuz.
1: Her geçen gün başkaları için yaşamayı öğreneceksiniz. Zamanınızın, her şeyinizin her gün biraz daha fazla başkalarına hasredildiği gelecek günlere ulaşacaksınız. Her gün biraz daha mutluluğu yaşayarak, biraz daha Allah için olarak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgiyle sözümüze başladık. Sevgiyle bitiriyoruz. Siz de bizden aldığınız bu sevgiyi başkalarına ulaştırmakla vazifeli değil misiniz? Biz Allah'tan bu emri aldık. Size sevgiyi ulaştırdık. Siz de başkalarına ulaştırın. Bir sevgi halesiyle etrafınızdaki herkes sizi severek size bağlansın. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde inşallah bir defa daha birlikteyiz. Mutluluk, dünya mutluluğuysa, dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Cennet mutluluğunda bu otomatik olarak gerçekleşen bir müessesedir.

ise dünya mutluluğu nedir? Dünya mutluluğu bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri işaret eder. Mutluluğun birinci şartı sulh ve süküne ulaşmış olmak. İkinci şartı bu sulh ve sükunun hem iç dünyanızda oluşması, hem dış dünyanızda oluşması, hem de Allah ile olan ilişkilerde oluşması. Mutluluğun üçüncü şartı kesintisiz, devamlı bir vetire olması. Öyleyse mutluluk dediğimiz zaman bu üç tane faktörü net olarak hatırlamalıyız. Bir insan kendisine mutlu muyum diye soruyorsa mutluluğun devamlılığının asıl olduğunu hatırlaması lazım. Olayların o mutluluğu engelleyememesi lazım. Kişinin